Dünya bizge nurgun güzelliklerini bağışladı. Atrafımızda her güne her kıl tesirlik hikayeler barlık gelmekte. Eğer bu hikayeler sizni tesirlendirgen bolsa, minnettarlıkınızda ayırma. Kadirleşini ögünelim. 174 Hatnaş Sanat Radyosu mehri muhabbetlik hikayeler bilen sizni tesirlendirdi.

0: Abdumobil'ı çıkıpla 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nu anlaş, yol uçuru beriş adetinizde aylansın. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nu anlaş cereyanda gözünüzde nurgun akt özgürlüklerinin varlık kegellikini iskılısız. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'ndaki yıkımlık avazladın huzurunu. Mol mezmunladın haberde bulun. Bakıt ve hoşallıklı tolgan hayatlı seferde bir sırdışınız bolsun.
1: Abdumobil haydab seferge atlanğınızda bir dilkişiniz bolsun.
0: Öydük çağılırınızda sizge hoşallık ipkilerleydiğen bir sırdışınız bolsun.
1: Katnaşka alakadar beşiniz katkan meselelerinizge cevap berip, yol yürüyüş jarayanında yoluqqan qiyinçiliklarınızga yardım berelgidek hemrayınız bolsun.
0: Radyo çastotınızını 107.4 toğırlandı, çehrinizni tebessümge toldurup bizge hemra bulun.
1: Biz siz üçün her cayda, her vakit en yaxşısı buluşqa tırışımız.

0: Sincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır, etti geldik haberle programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, iyi akşamlar. Ettigelik haberler programımızın anlayışlarını karşılayalımız. Bugün 2026 yıl 7 ayının 10 günü, Cuma. Dehkalar kalenderi boyunca 5 ayının 26 günü.
2: Aval, bu kıtımkı programımızdan asasi mezmullarını tanıştırmız.
1: Abdınım Raylıq Partiya Komiteti, Daimi Komiteti yığın etip, baş şuvici Xi Jinping'nin muhim yol yorukının ruhini ögendi, ızcıllaştırdı. Şinjan'ın kelkündün müdafiyeliniş, apet zeynini yeni hiltiş, apetin kutkuzuş katarlı hizmetlerini yanımı muhakimi kılıp uğurlaştırdı.
2: Baş şuji Xi Jinping'nin Devlet Pen Teknika Mukafatı yığını, İşki Akademiyanın Akademikler yığını, Jongu Pen Teknika Cemiyeti'nin 11. Kıtımlık Memleketlik Kurultu'da kılgan muhim sözü, Avtonom rayondaki Pen Teknika hizmetçileri arasında kızgın inkas kozgadı.
1: Memleket boyunca 2026 yıllık yazlık kömür sodası yermengisi Ürümçi'de başlanıp, kömür baylıkı evzelikine çonkır kezip, Şinjan'ın energiye kespinin derecesini östüreşki küş koşuldu.
2: Tamujnudun ötküzüş süredi tezletilip, mal miktarı aştı. Bu yıl Qorğas porti arqılı katnağan Jongo, Avropa, Utra Asiya nöbetçi poyizi 5000 qetimden aştı.
1: Bəxt Yurt şevisi de bayan kılınıp, gülleniş neticeleri emeli işleş arkalık sızıp çıkıldı. Bəxtimle sızgı sözlep yeri temizdeki ikinci növetlik Şinjan Dehkan Çarvıcılar İgayi Sözleş Musabıqısı muhabbetlik ayaqlaştı.
2: Ningbo'dan Şinjan'a yardım berişke kelgen oqtıkçı, Cənubi Şinjan'a işki qetim berip, Şinjan'da yıldız tartıp, ketmeydiğen oqtıkçılar koşuğunu bərbaqlışta küt koştı.
1: Emdi haberler anlanlar.
2: Stansımız xəbri. Avtonom rayonluq partiya komiteti daimi komiteti tünögün çüştün burun yığın açdı. Avtonom rayonluq partiya komitetinin şujisi Çin Xiaojiang yığınğa riyasetçilik qıldı. Yığında baş şuji Xi Jinping'nin kelkündün müdafiyeliniş, apettin qutquzuş xizmetigi bergen muhim yol yorqının ruhi əstaydıl öginildi, izcillaşdırıldı. Yığında munular təkləndi. Partiya Merkezi Komitetinin tədbir uğurlaşdırmasını umum yüzük izcillaşdırıb və əməl iləşdirib, xəliqni, hayatlıqni həmidin əla bilişdə çıng durub, tövən çək təpəkkuri, axırqi çək təpəkkurini puxta turğuzub, bixudluq ideyası və tələy sınaş psixikisini qət'i yeğib, hər vaqt xatırcam bulalmaydıqan məsuliyyətcallıq, zimmigi eliş bilən kəlkündün mudab yəlniş tədbirlərini puxta inçkə əməl iləşdirib, abəttin mudab yeleniş, abet ziyinini yenikletiş, abettin kutkuzuş hizmetini puhta yakşı işleş. Xevip xeter, yoşurun xevipini bir mi bir tek şürüp tügütişini kən kanat yaydırıp, su ambri dambızı, derya tosması, qiyan eğizi, sayahat mənzırı rayonu, şehirlerdeki oyman, belvaq qatarlıq, nuxtılıq rayon ve nuxtılıq uğrularga çın qadılıp, alı qoymay bir mi bir tek şürüp tüzeşini yanımı küçeytip, xeterlik əhval, yoşurun xevipini baldur bayqaş, baldur bir tərəp qiliş, baldur tügütişke, haqiqi kapalatlı qiliş. Abetni tekşürüp ölçeş ve onundan signal berişini küçeytip, məlumat, signal uçuri ve xevip xatar əskertmesini vaxtıda dəl ilan qilip, signal uçurini en kısqı vaxtda həmmi ailege, həmmi ademge yetküzüşke, en kısqı vaxtda inkas qaytırışqa, en kısqı vaxtda ünümlük bir tərəp qilişqa həqiqi kapalatlı qiliş. Ciddi işlerga taqabıl turuş boyunca kutquzuş, yardım beriş tayyarlıqını yaxşı qilip, xizmet layihasını mükemmelleştirip, xeterdin kutquzuş küçünü aldın uğrulaştırışını küçeytip, katnaş, xeverlişiş, elektrik

0: bir yolunu yukarı sifatta ortak kuruşka küçülük hareketlendirgüç güç koştu. 7. ayının 8. günü saat 16'da maşina üskünüler, avtomobil zapcasları, hava tenşügüç katarlık aile elektrik üskünüleri lık kaçılanan Congo Avrupa nöbetçi poyezi Korgas Tömür Yol Portu'dan asta asta çıkıp Gruziya'ya karab yürüp gitti. Korgas'taki malum eşya obrot şirketinin kesbi işler direktörü Ma Meilyen ehval tonuşturup mındaktırı. Bugünkü günde Congo'da yasalgan barğansırı köp mahsulatlar Şinjan Tömür Yol Portu'dan Otur Asya ve Avrupa pazarlarına yüzlengenlikten biz vakaletçilik kılgan nöbetçi poyizinin kesip miktarı körnerlik açtı. Bulup mu tavar avtomobil ve avtomobil zapcaslarına bolgan ihtiyaç zor bolgaçka bu yıl şirketimiz vakaletçilik kılgan nöbetçi poyiz 800 kitimden eşip bulturki şu mezgildikten 24% açtı. Korgas Tömür Yol Portu Vokzali bu yıl meşgulat dalgısını aldığı sürüş, Akıl Tömür Yol Portu bilen tevellik boyunca tamıjnıdın tez ötküzüşünü birleştiriş endizisini çoğunqırlaştırıp, hem Kazakistan'daki tömür yol tarmakları bilen bolgan maslı işini yanımı küçe edip, nöbetçi poyizlarını almıştırıp sepleş, tekşürüp delilleş, tamıjnıdın ötküzüşte yoçsız cipsilaştırışını işe aşırıp, nöbetçi poyizinin kündelik otrice katnaş kıytım sanının 27'den köp bolışını saklap, otur hesap bilen her işkisi saatte çegradın kırıp çıkıdığan bir Congo Avrupa nöbetçi poyizini almıştırıp sepleşini tamamladı. Ürümçi Tömür Yol İdarisi Guruhi Çeklik Şirketi Korgas Vokzali Bekhatar İşlep Çıkırış Komandallık Merkezi'nin muavini müdiri Sai Guan Shu mundaqtırı. Yakından bu yan Congo Avrupa nöbetçi poyizida her günü toşulgan hava tenşügüç 2000'den artıq boldı. Biz toşini təşkilləşini əlalaşdırıb, aldın uçur almaşdırıb, tamıjını tarmaqları bilən zic həmkarlayıb, Congo Tömür Yolu rəqəmlik port 95306 sistemisinin yaxşı paydalanıb, portda tamıjının ötküzüş vaxtını ən tez bolğanda 30 minut işçidi boluşqa qısqartdıq.
1: Stansımız xəvri. Avtonom rayonluq partiya komiteti təşviqat bölümü Avtonom rayonluq ictimai pen sahəsidikilər birləşməsi birlikdə baş bulub uyuşturğan Bəxtimni sizgə sözləb verəy temisidiki 2-ci növbətlik Şinjan dehqan çarvıçılar ikay sözləş müsabiqəsi 7-ci ayının 8-ci günü kəşdə Qızılsu Qırğız Avtonom oblastının Aqtu nahiyəsində axırlaşdı. Әл қылғыш мұсабықа Ақту нахиясының Джанчжон қадими шәһірде өткізілді. Әл қылғыш мұсабықыға кірген 12 группа махир кәскін мұсабықылышып, ақырда Санжу областының келген Янхуйян қатарлық 3 махир 1-ші дәрежелік мұкапатқа ерішті. Янхуйян мұндақтыды. Юртым мені давалды, мені юксілі шарайтығы егі қылды, әмді мені қобыл қылды. Yurtumdikiler ve tağ deryalar yine bana yeni kişilik hayat beğişildi. Yurtuğa kayıtıp güllendiriş işlerine katnaşkan yaşlar adli hizmet oranında tırış vatıdı. Bəxt hem yerde her bir kişinin turmuşuğu mücessemlengen. Bu yılın 5'de müsabıqa Şinjan'daki 14 vilayet oblast şehirde mas kademde başlandı. Ermillet dehqan çarvıçılar müsabıq sahnesi de yurtdada yıldız tartış, arzu üçün köreş kılış hikayelerini adli tılda sözildi. Hem de adli, samimi ifadele şekilde kişiler kalbiden çoğunkur oran aldırdı. Tamaş bin, menen Tursun Bek mındak dedi. Müsabıqda amma sözleş, ammının işini sözleş, ammını anlaşkı teklif kılış, hem de namayan kılış sahnesini hakiki türde asasi katlamdaki puhralarığı tapşırış işe şuruldu. Tamaş bin aman kamza mındak dedi. Bu hikayeler kalbimden lərzgi saldı. Bularını özüm baştın keçirgendek tuyguğu geldim. Dehqan çarvıçılar yurtını qoğdaş bilen birge tırışıp turmuş keçirip, kiçik ailesini inak, güzel kılışkı küş çıkırıplı kalmay yurtının tərəqiyatıga üntinsiz tökp koşmaqda. Bu adi məsuliyetçallıq bəxtinin ən yaxşı kıyapıdı. Musabıqa tor ve tor sırtıda mas qadamda ötküzüldü. 2000 meydandan artık faaliyet Şinjan'ın her kaysı şeyleri de ötküzüldü. Hem de hikaye sözleşke bivasta katnaşkan dehkan çarvıçı 20.000 adam kıtımdın. Tor ve tor sırtıda körgeller 70 milyon adam kıtımdın açtı. Müsabıkıda küçük hikayeler arkalık zor özgürüş, yeni davrdagi Shinjang yezi kentlarining baxtli qiyofati, har millat dehqon chorvachilarining o'ziga ishonadigan ko'tarangi ruhliq, botirlik bilan oldirmangdigan ruhiy qiyofati namoyon qilindi. Shinjang Sfenda Shuisi, Jongo Til Adabiyat Shuyanining professori Sha Guo Changmandaqdi. Bu musobaqada xalq ijodiyatning bosh temasi sifatida kamerada namoyon qilingashqa o'zimizni shundaqla bizga o'xshash kishilarni ko'rish imkoniyatiga ega bo'ldik. Abdunum Raylıq Partiya Komiteti, Partiya Mektibi, Memuriyet Şöyani, Birlik Səb Oqtış Tətqiqat Bölümünün Dotsenti Mehmet Ali Abdullah Mındaqdiri. Şincandiki her bir yezi kentinin özgürüşü, ammının bəxtlik durmuşu, casaret bilen ilgirləş bayan kılıngan her bir hikaye, yeni dəvirdiki Şincan cəmiyyitinin muqim, ixtisadının tərəqi kılgan, xalq durmuşu yaxşılanqalıqının callıq ifadesi. Şundaqla her millet ammısının partiyaga minnettarlıq bildiriş, partiyanın gepini anlaş, partiyaga ägiş menişdiki hakiki kalıp sadası.
0: Stansımız xəvri. Merkezi Komite Teşviqat Bölümü yakında 2025 yıllık memleket boyunca medeniyet, pen texnika, sähiyyatın
1: toxtatış adetini bozup taşlap, ananevi ayrıplanğı çıkış resmiyetini becerişini toxtatış vaxtının yolcularının vaxtını özgertişige koyulduğun çeklimini azaytıp, texim köp vaxtını yolcularga kaldırış məqsəd kılıngan. Yolcu Huang Li Rong mındaq dedi. Nurgun vaqtimizni tejab qaldi. Ilgiri uchishdan 30-40 minut burun aeroplanga chiqib bo'lish kerak edi. Hozir 15 minut qolgandimi ilgirgili bo'ladi ekan. Bundoq bo'lganda bizning Urumchiga kelib aeroplanga chiqishimiz, aeroplan olmishimiz, jumladan safarga chiqishimiz nihoyat qulaylashir ekan. Jongo Janub Aviatsiya shirkati, Shenjang Shobi shirkati, yer yuzi mulozimat kapalat bo'limi aeroplanga chiqish rasmiyatini bejirish ishxonasi shoba atirtining boshlig'i Xu Yaoying tanıştırıp mındaq dedi. Uçuştan 15 minut ilgiri aeroplanğa çıkılı buluş mülazimeti kaplıgan aviyatsiya liniyalarda yük taq toşışqa avalı kıldıgan yolucularının yük taq toşışqa avalı kılış resmiyetini beceriş vaxti yanıla növete aeroplan uçuştan 30 minut burun ayağılışıdı. Yük taq toşışqa avalı kılmaydıgan yolucularga karta bu mülazimette aeroplanğa çıkış resmiyetini beceriş pokiyinin resmiyetlerini becerişini, yani aeroplanğa çıkış resmiyetini becerişini toxtatış vaqt talebi emelden kaldırıldı. Yolucular pekat aeroplanğa çıkış eğizi takılıştan burun, yani növetçi aeroplan uçuşunu pilallıgan vaqtın 15 minut burun aeroplanğa çıkış resmiyetini beceriş, bihaterlik tek şürüşü ve aeroplanğa çıkışını tamamlasılı buludu. Çaklık orunduqluq yolucular, erkide kolaysız yolucular, tuncuk etim aeroplanğa çıkan yolucular ve çoğunlar emrah bulmağan balılar, amıldarlar qatarlıq barlıq alayda mulazimet ihtiyacı var kişiler topunan aeroplanğa çıkışı yeterlik vaqt kaldırışını tavsiye kılımız.
0: Emdi kısqı xəbərlər anladımız. Hong Sen Yemeklik Kesbi Tədqiqat Orni yığında Şincan Qormullarının Tərəqiyyatı Doğrusurki Doklat 2026-nı elan kıldı. Sallıq məlumatda görürsülüyüşcə, 2026-ci ili 6-cı ayıqıcə Şincan Qormullarının Şincan Sırtıda Ecilğan Dukalları təxminən 45 mınğı yetib, 2023-ci ili 13-ci aydaki gizeliş durğanda 15.4% aşqan.
1: Vingtuan 12-ci yezgilik pen tədqiqat orni 10 neçə yıl sicil pen tədqiqat ötkiligə hücum qilish nəticəsində Jang Yu, Jang Aydin ibarət şorğı çidamlıq iki çoğ savmi yeng sortini muvaffaqiyet yetiştirib çıxıb, Şinjang boyunca tunji ölçəmləşkən, zəhərsizləndirilgən savmi mayısını üç dərəcəlik yetiştiriş mərkizini qurdu. Yılığa əla sifətlik zəhərsizləndirilgən mayısı işləb çıxırış miqdarı 1 milyon tipki edib, mayısı bilən təmiləş dairisi məmləkətin hər qayış çaylarını qapıldı.
0: Jongo Vasketbolçılar Cəmiyyəti yıqında Jongo Vasketbolçılar Cəmiyyətinin dövlət 3 kişilik 23 yaşlıqlar ərlər vasketbol komandasını yığıb məşqləndirişkə təşkilləş doğrusurki uxturşını elan qıldı. Buna içində Şeyxənzada Şöy Təntərbiyyə Şöyyənin oquqçısı Aqıl Abdurrahman bu qitimki yığıb məşqləndiriş tizimlikiyə muvaffaqiyyətlik kirdi.
2: Hörmətli radio anlıqçılar, yuqırda Şincang Radio Televiziya Stansısının Etigelli haberler programısı bu için alıntı işbirliği.
3: Bana başlandı.

0: Radio aldıdaki kaderlik dostlar, seherden başlangan bağırlık şıtırınla oğuşluk olsun.
1: Çin kalbimizden çıkan samimi salamlarımızla sizler yollaş bilen programımızı başlayımız.
0: Bekli koga sizler.
1: Salamet bulunlar.
0: İşlerinle uftukluk, neticilik olsun.
1: Yol yürüyüş çeryanında yolu kankanında meseleler olsa biz bile ortaklaşsanlar buludu.
0: Biz bu en zor tırışçalığımız bilen sizler için mülazimet kılımız.
1: Programımızda kızgınlık bilen katlaşkay sizler.
0: Ben Uşurcan Hızır.
1: Ben Rüşengül Basit.
0: Kadirlik Anuş dostlar, programımız başlandı. Hazırdan başla programımızda demişsek bu sizlere kızgınlık bilen bir katlaşkaylar buldu. Anuşan ki kızgınlığı bak yakışıyorduk ki mağabey.
1: Kızgın sen... buzke deyimiz ki hem de anlıkçılar ya.
0: Bak bir şey olsun başka bir oğlum haydi.
1: Ondan mı? Ya kızgın buzsun mu?
0: Makul buzsun. Bulunla bulunla bulunla. Boktu boktu boktu.
1: Şuna kızgın uçurulan yollusa. Makul dedim bu. Köz uçurulan yollusa. Anan ikin bulmamdı.
0: Makul. Bizim 5. salonumuz XG1074FM.
1: Ondan sağlık.
0: Banka yolları koşuyorsun işte yollar avan kerge uçurun. Gülmire eve atıp da. Anda yeni karaydan bozsam ama lantıya içkin çıkarar. Lantıya birin çıkarar. Fulkan koçuse koşuyorsun işte yollar avan kerge uçurun. Nur eve atıp kanda oldu ki. Anda yeni karsak yaşımızlar, riyasetçiler, ne vaksiler saklap oltadık da. Rahmet, rahmet, rahmet. Cuma ma haber tükme işte onlar. Nak kep demsek neyim de püşen çevirimiz hem de. Şunda mı ya? Onun iki yine anlaştığını ki uçurur karsak. Cevla uçurunuz.
2: Uçurcan, Hızır, Roşengül, Basit. Çünkü kızınla kulakası
0: çok. Cevlan!
2: Teşkar yıldır, nüvatımız, nüvatımız ağzı kazıyan şeyler dedim. Kızıp bırakmadım, açıcık tağa yerlik koşun işte lan.
1: Makul buldu rahmet. Şevket'in uçuru karsak, Yüşen'i aldı ki ola şunun da rağmen de uçuru verip de. Şevket'in uçuru karsak.
0: He?
1: Rıvan, neyim diken gelip de.
0: Abdurimkam'ın uçuru karsak, Dövlet taş yolu 315. numaralı taş yolu'nun ki Hoten Ağa'ya, Han Erik Bazır bilen, Karkaş Deryası köyüge arlılığı dike böylekte maşallah yıkımı köyüp diken, tosluş yok, arlık saklap manga işler dike uçurun evet tuttu. Halık yolları yollar avan dike uçurun, Esen Can evet tuttu. Zuli Nurdu Mama, sizden uçurunuz tapşuru aldık, rahmet sizge. Anda Vuşin Nalu. Xalq yol tərəf qarab manqa yolun işləyəm şu Çinliyəllu kesikə iğizdən maşınla bək köpkə azıraq tosluşma digə uçurunu kərəbi o əvətibdi. Mana mavu konu xoçazanlıq aldı yollar avan kəcimə digə uçurunu məngü sin yaxşı görüblə ötümə digə anlıqımız əvətibdi. Anda yeni mavu duyundik anlıqlarına uçuru qarsaq ma şavşigoda maşınla biraz köprəkkə azıraq tosluşma digə uçurunu susu əvətibdi. Bu susudun başqa qağın anlıqlarına uçurla bas bir manqa bosanla buldu. Sizlərinin salamətliğinlarının yaxşı oluşunu mütqilmə digə uçurunu qoşçik təvətibdi. Qandaq uçuru birdu bildiq Allah bağımı da. Mujunda uçur yollusunuz buldu.
1: Şunda toğru uçur yollapsız o.
0: Çöcü xorazlar dəp yollapdı.
1: Andın pomzak tep yollaptı. Koş yolun işte şunda ravanda. Pomzak tep toğur dep de. Mavu.
0: Kavuşuncaya yollar ravan ki. Min dedi mi sizin dedi mi kim bildi hazır.
1: Ya eslemen sizin deydi. O karap durup hem de bir oğul ol bir kızağında dep yemeydi. Lan tiye işkeç
0: karap. Bir oğul aval bir kızağında pomzak tep deydi.
1: Koş yollar ravan dep. Ya onda deyim ben onu ustuyum ben pomzak olmuşsam ya.
0: Siz hal pomzakçı mı?
1: Onda pomzak kürüm eme. Siz pomzaklan kür pakmam siz. Halık yolu yollar ravan diyen uçuruna Esencan evet. Rahmet sizge.
0: Siz hal küçük gerek pomzak.
1: Dövlet yolu 315. numaralı taş yolu neki Hoten Nahiye Hanırık Bazırı bilen Karakaş Deryası köyürük aralıkıdık bölek maşallah köp. Lekin tosluş yok aralık saklap manga isler diyen uçuruna.
0: Siz pomzak hukuk değil de yapakam pomzak.
1: Ben pomzak kırmayım hemen.
0: Pomzak hukuk etsiz lekin.
1: Hey,
0: siz hala dikkat kımışsınız çok pomzak hukuk etsiz. Yaşı bir sarı yasaklar yakenlik ki.
1: Bekleyin sizce mi uçuracağım?
0: Ömür saçta dedi.
1: O adem başına eski olamdı. Yakenin havarayı şunu da yakışı diyen uçurun ya badam taksiye eve atıp da. Nensengi mandok. Sizlerini nensengi saklayımız dedi o mu Ahmetcan?
0: Bizlerini mi?
1: He. Nensengi çıkımız dedi koyan bitiriz.
0: Yok.
1: Ya nensengi çıktık Allah'a op kasa mı Ekberkam Ahmetcan'dan kışıka. Bir gün boldur dep koyu silah geci mi? Dep koyup onun ikinci çıkılığa çıkıyor. Adem bek çıktı şimdi dedi.
0: Kuanku gördüğün ki üstü hele ravan ki diye uçurun sayfa eve atıp da. Elkan bozdu.
1: Çıkılarımız mı ya etledi?
0: Siz mi? Elkan bozdu suçurumuz.
2: Ondan yaşım oraya geçtiğinden başlatana hayırlı kılsın. Geçti karşımız. Şöyle harap oltadık o münakiye. Şuraya geçtiğine.
0: Neyim kıkaş?
1: Ya ki harap oltadık o demdi.
0: Silahı harap oltadık dedi.
1: Rahmet rahmet. Şu harap oltadık ançım uç uçurulan yazıp katnaşkaş. Rahmet çümü. Sayıyor ki Guanghui körgüden ulan bayağı kılıç punkta geldik yollara van. İlgar muallim siz mi salamet bulun? İşleriniz yakışı bulsun. Tatil günlerimizden naite menlik halette şu ötüşünü ümit kılımız.
0: Kıgayışına tayin yok tatilge çıkıp değmem şu ilgarımı alın mı? Ali Can uçuyor onsun.
3: Selam. Bir gün yaptı tut. Işıkdan kızır.
0: Yaşım siz.
3: Hadi yüzüne hayırlık olsun.
0: Bir gün olsun.
3: Şuranla kutluluk. Bizimle kutluluk olsun. Senin selamet ömrünle uzun olsun.
0: Rahmet.
3: Ben şu programını devamlı kanla atamam.
0: He.
1: Ay rahmet rahmet sizge cuma.
3: Bir gün kutluluk olsun. Nurluk ile şereften karşıma kalmasın. Karşıdan kalıp şerif
0: Болды рахмат.
1: Саятның таксисіға кечілік шопыр лазым алмышынға орын нәмірді мен толырақ әйдеп кетмей мен пұл депішіні қиял қылығыға болса мен білі ала қылшыңла 130-799-30-900 деп масайфа ұшыр еліп тұ,
0: ә? Алды керем көп.
2: Нәлін қол тұрапты машин сал көп, нәлін қол тұрапты машин сал көп, машин лаз.
0: Болды рахмат.
1: Шихун шарқы елді машинлар көп, лекен тосылыш жоқ дейді. Тор такси 55-53.
0: Мау, сайулы гуанху көрті, Уланбай Ақылыш пунктығы кәйті еллі раван дейді. Мақұл рахмат.
1: Рахмат.
0: Әмсе. Илан дейдіған кепіміз бау.
4: 7-ci ayın 30-cu gündən 8-ci ayın 3-cü günə keçə 26-cı növbətlik Şinjan Xalqara Avtomobil Sənayeti Körgəzməsi Şinjan Xalqara Yığın Körgəzmə Mərkəzində ötkizildi. Qərbi Şimal rayonu orqan tərəfinin bidərizlik bayraqlar avtomobil körgəzməsində 60-dan artıq danlıq marka, 800-dən artıq avtomobil tipi nağ meydanğa cəm boludu.
5: Avtomobil setib alğanda hökumətin məxsus yardım puludan bəhrəman boğulu boludu. Yeni enerjiyalik avtomobillər qartılğan etibar veri salmıqı aşırılıdı. 949 qatnaş radiosu və 107.4 qatnaş sənət radiosunun proqramları qatnasaz, avtomobil körgəzməsinin biletiga haqsız erişiş fürsəti var. Yaxşı avtomobilləri tövən bahada setib alışını oylasanız, Şinjan xalqara avtomobil körgəzməsi kilin.
0: Аңлаватқыныңла 107.4 қатынас сәнәт радиосының.
1: Әттігелік, еліріңізді біз әмірі программысы.
0: Еліріңізді біз әмірі.
1: Еліріңізді біз әмірі.
0: Ай, мен әй. Әйтам әйткенсіз.
1: Шында әйттім ғу?
0: Онда әйтмайды
1: ғу? Онақшы башында әйтқан дейм ғу?
0: Еліріңізді біз әмірі.
1: Еліріңізді біз әмірі.
0: Еліріңізді біз әмірі.
1: Yollarınızda biz Emre. Aşağıya gidiyor.

0: Allah kendil men sen ağıl çıkamay men diyen gapni deyişten avallım işte qaqşa kitirdin.
1: Ya aşta qaldıq uyutu lan bu. Ondaqsan istəxə. Ögün bamaysızdan yanınız kep bildi mal taqtışam da texi bir nəsə gəlməydi.
0: Ey ras gapni qılın mənçə. Onu yağan gap qılımı dep.
1: Mən yağan demədim mən rastavat
0: yağan. Yağan gapni kəyinən elə yib bulanmay yağan texi mi jıxlab bek çarça kitis. Onun da ras gap qayaş mışnamışna bop qaldı. Qatti xop bolmaysa mən faqatlı amal qılanmaydığan oxşaymən. Деп мында дисіңіз бола ма ке?
1: Бола.
0: Мә, тур такси шақырып берей саңа, аш алдығы чықсаңла ма, аш әкеледі үйге деп чө, аш нақ дәңімді. Жына ма?
1: Болды. Жол
2: тәуірі, қардышымал елдері, құмын елдері, алтай ұл сөртті ма, сөйін сөйін сөйін сөйін сөйін сөйін.
1: Мақұл болды, рахмет.
0: Шерәлінің теншілік жәнөб ел ел араван деген ұшуыр етіп келді. Рахмет сізге, жұма.
1: Мен мұ 60 яш кірдім. Мен бұ ел 7-ші айның кебірі көңілік, хас көңілік, көңілікланы Kağır tutunla, kuşal yorunla, yaş dursunla dedi. Kuşal yürümüz deyip duruşu atımız, köylümüzde mi kağır tutu atımız?
0: Haa. Etraftakiler işte, kuşal yügül koymayız. Yügül koymayız,
1: açtık. Ne yapıp basa?
0: Et, degenden başlamış, ne yapıp, cili kıgıl tursa, şimdi.
1: Şu. Köylümlük. Köylümlük kağır tutuş. Kanak tutu da köylümlük kağır tutsa.
0: Köylümlük kağır tutsa, maktaysız kıran. Hizmettaşlarınız maktaysız, hizmettaşlarınızın üçün mihman kılısız. Hizmettaşlarınız ancak üç üye bir ay bakan bir nesle ağaç giyilsiz. Siz demeyin, maşen beşenme işliyde, siz tağlağa çıkıp oyunup gelmem siz değilsiz. Ama şimdi bu olan çağda o köyünün kent tutkan buldu.
1: İşte ama, bu köyünün kent tutuşu mu bulmaydı aşk gücüme onda olsa. Ma donay kuen mi şu, ösmü gezellikle doktor hans taraf karap manga yolun işte bek tosluk etti. Deydi anda ma o, peyzevattın kaşkağı manga yolun işte yoldu maşallah azken, yollar avanken. Şükürlerim, buldu. Şav şuvay, rahmet.
0: Şuna ola, hemkar gelip, yüştükler mi? Galibiyet yolda mıyıp, yan yolu bilen, daşı yolu geldim, yolla hazır, şunun da ravan da uçur bir yürüptü, Meypurendi babana uçur kırsak, Liudavendin dabıza terep karap, mağa yolun iş pek tosluk etti, deydi. Sağ yolu koş yolun iş, maşallah köp tosluş, iğir, tor taksi, ruz canı, rahmet.
1: Yaxşım sizler, ya seçti, aldın günçü yolu çümçü kızım bilen, sayı atış getti. Bir yerip gelişke, iki gün getti, iki günde her işkilimiz. Budu, hergiz, bille, bir yek, bağmayımız. İşte üç filan bile çıksak mı? Biz bille bir yek çıkmayımız, sayahattek ki deyiştik. Öyge az kalanda o maşinden şu aldı etiki. Kandakı kapıp gitti, yol için.
0: Üç aylan bile sayahatki çıkıptı. İşki günlük sayahatki hem de, birip giriş iki gün. İşki günlük sayahatta, şu birbirisi çıkı erişip. Sen bile mi sayahatki çıkamdıgan, sen bile mi sayahatki çıkamdıgan de, fakat birbirisi çıdık uçuluk kalmay. Hem de o sayahat kalan yerde bir esna kilişine oranı yok. Şuna ola,
1: öyü kilip,
0: az kalan yerde. Oldu buldu ben, maşinden çüşüp gidip, az rahat bir çonkurt nefes silip. Özen bir meyip kırıp gitmeyi çöp, yolda şu ağam bir ahval bakken de ayet.
1: Ya yüzü çöp de, yolda şey maşinede.
0: Uuu deydi, uuu.
1: Uuu emez, az kalanda uuu maşin, he. Demek sizden kancılık bir ara meden mikelliğinizde yüzünüz yeskıldınız mı? Şuna den.
0: Vay ya yol dışına şunda öpküsü yokluğunu işbadılaydı desek mi buluyor verdim işe.
1: Bekadın beka öpküsü yok kumaydı.
0: Bekadın beka kat kumaydı.
1: Katıldığın ki bu sayahat kuvağın çadın
0: katıldıydı. Köngüllük çıkan boğandık ki bu köngüllük oynayıp gelgüsü kildi mi aslim enin bu.
1: Sayahat kuvağın çadın bir hoşal koran bir düğünün
0: kusuldu katıldık geçti. Ya bosa ayak verip mamayı ben deyip duru aldı. Ya verip ayak verip oynayıldız yok deyip duru aldı. Ya ettiğen de oranından turmayı duru alan bir ahvalla ba. Ya biz anı yayıldız unumayı manı kılayıldız unumayı aşağıya bir kodum buksarıp. Şimdi Әлгі бүкін чимдап өттірдіңдек болдыға ла бағу, ашында
1: қылық сәрті қылғанды емін.
0: Чоқым ашына қылық сәрті
1: қылды. Ешінде қылмайды, мұш аялы чо, мұш аялы.
0: Бір қысымдан ашын сәпірлік шынында мәчәр.
1: Шық саат көтіл деді, кәйікчім шық саат көтіл деді. Ашық бағанды кен аны елді, қылып тұмшығын соз де. Maya turaydı sun mu de, ayak bağaydı sun mu de, meyek çıkaydı sun mu de.
0: Ya ya.
1: Aşına kılıp kötüldü ab. Aş, yol git bana sayacılar mı sokuştu tek bir işçi bilen. Kılışıp.
0: Eksici bir işlerin kıgan değil mi? Yol işe kalayım ki ahlak taşıldı işin oğlu esleme. Ey onda kımman taşlamanız ne yaptı? Sayat çıkan boğan dike benim şunda bir erken yürgül koymam sadep. Bir o sabah balısına arası kırıp uruştu işkisi. Ben bir bunda bir oynayı digen vakitte azra karap durun ha balığa adız. Oynağı atıdık o bulduk adız. Vay adı döndün çüşke etmişsin. Reşinden bombaydı dep adadısı. Ya mısın aslı ben çıraylık resimge tatmide ya yol düşücüm. Aşınan bir yer bak.
1: Bir yer çıkmam da o resimge. Yüzün bir yer aşını tutturduk meyto meyto de kitirken. Şıkılıp.
0: Aşında bir katar işler bilen bir uruşuk.
1: Bunda kutu bile sayahatı çıkan diyen öyde oturup top köyge yakşı.
0: Şun ilki. Kim bilen sayahatı çıksız öydekiler adis be be be diyen deyik mi?
1: He. Böyle lef çorunuz.
2: Salam bir man 74 47 yıllık süre. Şimdi fena aldık yıllarımı koşulun işte var.
1: Makul buldu rahmet.
0: Makul buldu. Rahmet sizge. Ama o sertem kuru oran yukarılırdı ki rapka çayıp endim uçur yolla.

0: qalıptı. Köpçülük qanday ahvalınlar, yaxşı durdunlar mı? Sizlər yazıq tətilini başladınlar mı ya işlə atam sizlər dedim. Şuna sualdan sonra etkən buydu.
1: Ondan bizim sizin sual soraydı ama bizim sual soru kitabı demek. Ağulcudaki sertem kurarak kaça içildi deydi o.
0: Hoca ayı.
1: He?
0: Ma o dükkanı niye kımak için mi? Tazlı kadimi kerek değil mi? Bir tavsiye hakkım bulsanlar deydi o.
1: Buldu. Telefon numaranız yazmış şekilde bir
0: evet bir ha. Dükkanda kayağı dişleydi. Şimdi bir inek tepersiniz. Mesela şu etrafta yakınırak boğalla bulsa ha navada.
1: Yaxşı bir hizmet olmak ya mı ne?
0: İhtiyacı bulsa. Şimdi bir tepersiniz. Allah kılıç numaranı bir tepersiniz. Şuna olan biz andan tep yereydi. He?
1: Buna anlattım siz ya verip olduğunuz mu ağırlığınız diye kıllamdı işhanınızda.
0: O şey maşinayı da
1: barıttık he. Baldır yollap diken siz bu kem yaptık. Mava bizimki Şincan'daki en iyisi temizde şu iş paletimiz katlaşkan Sertem Kuroren Kalı Göç Ögür Kandisi deki rapkat efendim. Hem de Sertem Kuroren'e hazır mava hizmet çıkardım kubul kıldık yine.
0: He şuna kıldık.
1: Hizmet çıkardım kubul kıldık yine. Yani tazlık işlerini kıldığına bir hizmet çıkardım kubul kıldık
0: yine. Şuna kayısı urungu kubul kıldığını bir diyorsun. Andan şu etraptaki anlıkıştırmamız upkasa sel kolay oldu demez mi? Mehmetcan'la uçuyorak arsa bizden Şiyko'da hava bek salkan bek çaraylık gün boptu. Bugün içil mahçup olan piyoyu bayırmağı teklif kıldı. Ben Şiyko'lağı kep sayıya tıkıp gittinle yaman kızıydı bu bayram. Hem Allah'ın hep piyoyu bayırmağı teklif kıldı ben deydi cuma Mehmetcan'a.
1: Andım o Abdumobil klubu paliyetimiz katlaşkını olsa namı kulaktan kulakı yetken pulunuzunu tecaydıgan. Molli girin aptolları cuma, molli girin aptolları maşına Allah'ın amir akıl hep, maşına Allah'ın tıkım sazı kılıp, maşına Allah'ın sözlü titanla dediğin bir gibi var o.
0: Kim?
1: Maşına Allah'ın öz sözleri deyimiz o.
0: Kim şimdi deyip de?
1: Kim şimdi deyip de? Oğlum bir gep gegen cuma deyip koyay.
0: Ya neyim bol deyilsiz, kim de maşını sözlepti?
1: Abdumobil klubu paliyetimiz katlaşkını namı kulaktan kulakı yetken pulumuzu tecaydı.
0: Oturup çıktı sızma sertemden gipin kıpı oturup da maşını sözlepti, gips kıptı deyip lan bir neyimle deketiniz şu an.
1: Gips kıptı dedim hemen. Ama numar geldi. Mao tazlık yeni mao Sertem Kuroren Kalı Göç Ögür Xanısınınki
0: davetlik orunuğa.
1: He, tazlık işlerini kılganğa bir xadim qubul qıldı ke. Bir qanç xadim qubul qıldı ke. Ma numarını men mağa lazım deyir Allah qoyub qas. Hayt disalı biz uyt dep yollap berimiz. Yağmurdu yak depli bereli 13 1 2 3 4 4 tane 9 49 434 13 4 tane 9 49 434 деген номер шо. Язамыга Аллах алып кеп калса, якыланлар биз авет берели. 13 49 49 434 ке мен хата дептим. 434 ке ахыры. Аштап бу калдым караң.
0: Шуна алып калыпсыз шо, кырсам да шуна алып калыпсыз шо.
1: Алдын кетимчү, мен мүчөмүш жол дишим менен сайрам кылбаган. Байрам болгачка жол бек тосаккен, жол дишимдинки өпкүсү жок. Мушундак жол менен мо маңамды деп тиеркеп сөздөп İkinci sen bilen sayahat çıkmayı ben devlet kentim cümle ben. İki gün buldu. Takı çıkıp geleyle devatlı. Ben unmayı unmayı atayım.
0: Ne yaptı azrak yalursun. Baktı.
1: İşte baktı da çıkıp edin cümle. Bombası yüz çıktı verdi.
0: Rasa ağırlarına ne buldular çıkmayı ben dedim ko dep.
1: Dedim ko sana.
0: Ne
1: çıkıp dedim ben sana dep bunda.
0: O yeni toy kalla vakitlerde şunda yalurup şunda o yüre o bu da bezdigen bilen uzurgan sır bezdirmeydiğen bu kititke bulan mı?
1: Qulcudiki orunqı qubul qımam dike, xizmet çıxadı hem qulcudiki sərtəmge deydi, yaqqamda
0: utu utu tətil işləp duray deydi qumaylı qarmalı.
1: O ay biçin qaçın pak üz yamaydı.
0: Vay siz çoy tətil uruqtu qallarının ballarına ancı müncü bir ögünüş yetəkçilik qıp qoysanız müşünda çoğun şıqqan bulsuz cümü.
1: Ahmer vaydı unmay görüşlərininki mükafatı erişken alaqlaşmadı qolayıp, alaqlaşı da tutup durun ha bizim böyle uçurunuzda bir.
0: Mao Peri uçur yollap da aldın kıydım minan maşinamı çıkıp uçmağın. Tətir yönlüştümağın, oğduman, dümdüman. Onda kımısan sen ərz kılmən digən xerida bügü et digən yenin minin maşinamı çıkıp kaptı karanlar. Min tonup kılıp, bu oldu ben çüşüp kalay deyip çüşüp kaldı. Minin muğun ağım yok de. Çüşüp kıyıp aldı kəyini minip maşin tosiyanmay aşağıda. Şunda mı külüp ettim deyken cümü vi müşina uçuruşup kaldı dikenmiz deyip.
1: Qulcuda aşmam diken sertem kırarenle bir sonra paksanla buldu deyip İrpan Bey sonra gitti. Açımız diken teyirli kuatımızda. Mane sertem kırarenle bir resim tatbı evet. Ne dedi ki bu?
0: Acep çıraylık bu.
1: Ve çıraylık ki ne bu? Sertem kırarenle.
0: Ama havası kırsa Qulcuda ek durdu.
1: Kaşkaydı ki ya bu.
0: Elik şimdi kitap kitapkansını asıdık ki.
1: Oşta okşumam da.
0: Maca odudu tarzı zamanda çıkıdı kende. Gerbi çön körük tosulup kette ya. Uşurcan nerede kıyırganda çıraylı hop kitidu adam. O digen yakışacak bulay deydiğen gep. Kapı mısın dep dep koyumuz dep eyce. Ey kıyırgan çıraylı hop kitidu Allah ba eyce. Şunda kamlaşkan bop kitidu Allah acayip bir çıraylı. Mihri sık hop kitidu Allah bacı mı? Kıyırgandı mı? Şuna mı? Кадаңа ушур жаа бир акыт.
1: Мен эмиш кадема. Буйургандайсыз жүрөп. Нэмин жолдорда машинала азыраак чыгып кел, халык жолуга карап маңгай өнүштө дей да. Болду макул.
0: Шошой пагатлык кошулмапты, азыр каптап бийнеп шунур күчлүк терини көйдүрүп көйдүрдү ки, витамин А, Б, С лан толуклап кетмейди. Жыкка кылды экенсиз деп шошой шуна ушур жолдоп кетипти.
1: Сиз нача деди жума?
0: Siz uxmaydı ikensiz cümü, aptap vitamin D tolıqlaydı deydi ma doktorlardan sonra ha? Vitamin D azlap kattı, son aşılı alış bulay depse ama aptap cıkkaklınıp be deyip doktorlar aşına deyitken o.
1: Donway Khan şu Pamir köçesinden başlap şu Dabaza tarap Karapanga yolunda bek iğir tosulup ketip to. Karşı taraf şu Xuyjan Jongshinninki ast taraplardan başlap özümü keserlikler doktor Hans tarap karap manganda bek tosulup ketip to diye uçurna Hasan jana verip to. Rahmat.
2: Ar Ushengul o yerde 90'lar 90'lar hal kızlık pez oldu kendime.
1: Royal uçurunuz.
0: Pez oldu.
1: Makul. Cavlan uçurunuz.
3: Dostlar mesela sancı yandaşlı ol. Uçan kutamış o pentoşerden rayın sıkarak mağal işte. Tülgün müşün katılsak diye ağzını katılsak gene.
1: Nuraliyev uçurunuz.
4: Bala, tırman yetişen sakladın yolu süre. Arı kalacak yazık yollarımı atıyor bir süre var.
1: Makul oldu.
0: Unasa qadirlik dostlar, diqqatingizda bizda bo'lsin. Ha, mush yozning issiq tomus kunlarida 107.4 qatnay san'at radiosi bilan Xoyan ko'chasi 4 taksi supsi safaringizga amra bo'lg'usi. Texnikasi yuqori, kinishkisi bor ishonchli shoferlar safaringizni qulaylikka va xotirjamlikka ega qiladi. Hozir yo'lovchilar bilan ta'minlangan anglovchilar haqsiz taksi o'ltirish beltiga erishib fursatidan bahrlanadi. Xoyan ko'chasi 4 taksi supsi rasmiy to'g'ri chiqirilib, mulozimatga kirishtirildi. Xoyan ko'chasi 4 taksi supsini ko'ngillik safaringizga amra qiling.
1: Dok bir Akilmay okuna bu akilap bu
0: Kanda akilap okudum Sınıştan mulayim gəkılan dediniz o ötken de Yaman kopal gəkılsız kəsiz Müş mulayim gəkılan dep Şu en tayin mulayim avaz bilen Mınak
1: Yaman çitap aldım cıba Mən onda akilmen onda
0: O akilash kirmaydı Aşna bu O sizki kanda ağızı buludu Mınak gəkız kopal gəkıldın deyiz kə Mınak yumuşak gəkız akildın deyiz kə Şıkılıp Silahının uydikilerinin halıgın vay cümü Şunu ola müşü huyan köyce doğruluk, müşü əb doğruluk. Bir qədər təpsili çüyənçik iqib olaydı deydiğən dostlar olup qasanlar. 855-52-20 telefon qısanlar buludu. Taksi çakırdıqallar olup qasanlar. Huyan köyce deyip çürü asanlar buldu App Store'dan. Motor taksi ayı deydiğən, taksi ayı deydiğən dostlar olup qasanlar. Huyan çuşin deyip çürü asanlar buludu. Cümü?
1: Huyan köyce, huyan çuşin deyip çürəsək budur. Çuşin deyin ne? Taksi aydaydı qallayına, doğru taksi aydaydı qalla. Xoyan köyçürə digindən taksi tosudu qalla. Tuspaqdınlar mı? Xeyli cıxıldınlar mı işçidik ki?
0: Bir çürüb, ondan mükafatqı yerçidəqəm işləyə qalıp qaldı gəncə mi? Aşı əpni
1: çüşəyəndə gəndə gəndə. Taksi aydaydı qalla, bir ölçü şəhəsi Abdoldun birini verimizdi gəndə. Ondan o, taksi tosudu qalla nisbətən xeyli pulluq, itibarlarını verib, hər qətim işlətkə vaxtı seçiyor. Məsələn, 10 köylük yolu qayıp qası. 6 kö, 7 kö çıxıdan qıpçı açdıq. Paçılab verdik. Nurluq yolu beymir qızıl çıraq gəgəndə avtomobillar bəkli köyəb digə uçurun. Səyif avətib duan, Abdurim kəm nəbrə uçur vağınlayla, Abdurim kəm.
3: Bəyiz yətədə tüt, riyasət şöpür dostlar, yaxşı mısın? Uçur gəl,
1: yaxşı.
3: Yaxşı.
1: Yaxşı.
4: Barma yaşlıktır yaşlıktır. Ordu'dan yol tavrı. Şimdi başlamıştın o yılın ağaç tarafı.
0: Makul buldu. Sertem Kuroğran'ın iş hakikaten okusaydı kədiydi. Ma'lum can efendim.
1: İşi?
0: Aldın kıtın birkaç iş boşakallıktın. Yeni birkaç çöp sep yeydisem. Bununla bombay kaldı hem de. İşkaç iş yeydisem. Tek kamlaşmadı. Çöpün hem de mende cık yeydik Allah. Azıraq bir cık sevesi oladıkken cümle. Ma'lum can Yusuf koymaptı ki çöpüge. Aşçı çöp salgan vakitte çöpün azıraq cık seviyesiniz öptük edip bunda əskerti koysanız.
1: Buldu.
0: Bunu yürüdü cümü?
1: Buldu aşçı. Bəzərlərlik tuluq yapılanmayı tolu sərtəmdikilən cil qılıp çöpün açılıp kökü zayi qılıp ısırap qılıp.
0: Məsələn bizdək xanım qızağını birini tuluq yapılanmayı dikəmiz.
1: Şu, şuna aşçı.
0: Birini şikayla işçib de xeyayədi.
1: Ma ə kişinin ki, yine azıraq cıqaraq dəp bunda dəp koysanlar cıqaraq sepirdi. Abdurimka avçorunuz sərtəm kırılan, qulcıl qaça açıdık dəp, o nədəm sorap oldu. Mit qılmaydı qulcuğum da qımdaq dəb.
3: 174 qozu bir yol qəvri. Hər baylanma yolu. Şunfa qəbi yolu yıxızdın. Qəbi yolu yıxızdın. Qəbi yolu yıxızdın.
1: Bə Bulutun üstüde kedi tuttu o, Lauta.
0: Lauta hazır. Şiraz bir bulutun üstüde lan kendisler o bu.
1: Elik bir müzik at. Gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang
0: gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang
1: Apo aldı, bu aldı, bu aldı. Şunda mı ekle getirdiniz mi? Sertem kör rengi mi? Numar ne de koyduk şimdi 13, 4 tane 9, 49, 434. Mana yollap koyduk.
0: Makul buldu. Kuşağıda narat bilen olcuk ütüdüğünle kuşağıda narat tarap bilen olcuk ütüdüğünle kanda tızım bitmez de Mehmetcan. Onu tızımlatmışsın buldu dedi o. Akünü. Tızımlatmaydıken bizde bir sayı taptı bu sayıdıydıgan bir Ağlı kutumuz ha?
1: Kuşurcan sel kut kut mu?
0: Kut kut, iğir kut kut ha?
1: Herkesi maçta olamdı.
0: Rosa, bizim maçta değil.
1: Ben üzerim doğruluk mu öyle gittim?
0: Oy, yüzünüz doğruluk mu? Oyunlam istek ya. Ben de gayet kup keşke hak doğrulukla oyunlam diken yaptım sizin.
1: Belki o zaplını melekin.
0: Üz doğruluk bırak gittim oylanmaydı. O şey deyip oylap kalemez sizi karab. Bu adam eynekle karab üz doğruluk oylamam da kandı o deyip.
1: Tam uşaktırmışlar ki belki nimen belki nefuk etken vaktilerde karab. O bir yeri bir 500 dek şişir koydum daha.
0: He.
1: O şimdi mayak bir tamdım burnu kopurup. Ayak bir tamdım burnu kopurup hadin çıkma.
0: Şu ola aşı ilk buzu itip mi? Ayakta mayak yutkep mi?
1: Şöyle. Ya aşına kıp. Ben aşına kıp. Da kışlanı kısam olmam depçi oyla.
0: Ay sen kımmeti var ehmiyeti var aşı kısam zaman da o kışın ayakta mayak toş bunda. İğir nez kötüye gönüz bu siz değilsiniz. Şuna iğir nez kötürdüğün öykü çıdığın mı da bir. Tam çakıdığın aşıla olsun teklif kısı buldu siz ne mesela? Aslime gidip koysanız.
1: Başta arası ya?
0: Onu mu ölçüp bak açarız? Kışın ayakta mayak toysanız pekat kımmeti yok kaldı. Uçak tekim kımmetiniz de yapamayız. Onu ondan əslimeyi de koysanız cık onu əslah.
1: Meyli.
0: Tam çakılığan, öy çakılığan da işlerini cıkkılıdık əslimeyi.
1: Peki o işte kambiden kaçan toxtaymaydıya baktınız toxtaymayı sizge. Birisi baş kurs, onu ola uğruş gitti hep anda bana.
0: Ya ama saatlik işlememsiz, bir saat, iki saat, bana kıtapçı. Saat tükkendi aşı. Ne hikayegen bu son suya toxtup koyup likit kalsız.
1: Bun bulduk ya.
0: Başında akılın kımmet yaratın kımmet.
1: Şu. Bu çenik kotkalla mı öyle iş bası oldu başta kışına? Bir kadın bir kadar pul yiyip çenik. Çocuğa ben de taksiye bir ağızda pul
0: töyledi. Pul tepki çenikmamdı de.
1: Pul tepki çenikmamdı. Çocuğa ben de taksiye bir ağızda pul töyledi. Yötkülüp gitip de oranını bildik Allah de. Çocuğa ben de yötkülüp gitip dedi o.
0: Ay nimi yötkel dedi o.
1: Doktor Khan da ögengen nakşınız ne et. Eylek kıma. Şerif'ten

0: 꽃잎 양도빛 오셔도록 세퍼데 세퍼데 라라한 스텝 이거 디알람 세스 디엠에이드 Diga aí, Ernesto.
1: Hoje, Rádio Lito, você está lá. Olá, Rádio Lito, você está lá. Você está lá no programa. Você está lá no programa. Você está lá no programa. Você está lá no programa. Você está lá no programa. Você
0: está lá no programa.
1: Ай, bunu dikim aşı dostlar amında yığılğan çağda amında bir. Mən naqş etib verib demiş naqşını etpəsiniz omanda.
0: Nim ulanın mağ nim qığınıq naqş etib verkəmə mə ulağa.
1: Yoxdur, naqş etib verkəmə. Bir sorunlar alıb qaz naqş etib getsizlər qon övətləşib bunda ancı mücü bir dostlar açıb naqş etib getsizlər qədlə. Şu çağda etpəsiniz nim buldum mən naqş.
0: Nim deyib etib verkəmə ulağa.
1: Ana lala deyə.
0: Vaqaqım gəldi ulağa. Naqş etib. Ojdan naqş etib naqş mümkün emas. Nim deyib naqş etib verkəmə ulağa. Otçığım kertem ancama ben...
1: Ağırlarınız tutsa, evet gerek. İtpersiniz neyim buldu?
0: Ulan bana itpersin
1: abi, oldu ne ayetmeyin mi abi?
0: Oldu ya.
1: Ama Gülmire uçur yollap da uçuracağım. Bugün ettiğen neyim tamak yegettiğiniz programını başlaş belirle belki canlılık sözlüğünüz kanında. Tamak da naştıksa sizdeki canlılık buğulu buldu diken bana bir dep yerine dep.
0: Uykun size çalıklık kalsa açtık olduk ya. Turumuz ayrı ayrı turumuz anmay. Mehmet yapıyoruz.
2: Ama ayrım alalık cevap getirseyken bulsanlar. Ağınım işlemedi.
1: Nimiga?
0: Kuchadin narat taraf bilan qulzug'i o'tadigan qandoq tizimlatmay mangmez dedik-ku. Og'ingizning ishonmagin to'g'ri ekan.
1: Ovozni qaratib
0: bering. Lekin Narattin avo chormar qiliq mundaq maytoq tarafga qarab meni qo'yib qasingiz tizimlatib mangsiz. Yemin dasa bal yemin

0: Qadirlik dostlar.
1: Anglayotganlar 107.4 qatnash san'at radiosining.
0: Aytdiganlik yo'llaringizni biz amra programmasi.
1: Aytdiganlik yo'llaringizni biz amra programmamizni davomlashtiryapmiz. Qadirli qonunchilar, davlatimizdan hushyor qarsa Qasanjon hushyor ekan.
2: Salom, salom Rushangul, o'tirgan yaxshimi? Sangandan oldiramga o'zi bani bo'lmaydi, chanzir qiladi. Qalqib o'qiydi.
1: Ma'qul bo'ldi, rahmat.
0: Ashin berib siz mutlaqo o'shirgan 600 ko'q tizimni qo'ysangiz, men o'qimaydigan bo'ldim deb 600 ko'q men ayvolmayman.
1: Sizning vaqtingiz mutlaqo mutlaqo bir avaga.
2: 3
1: yil oldi, ma?
0: Ha, 3 yil oldi.
1: Yo, 3 yil olsun, bu 3 kilometr aydiyamaysiz demiş qamsa.
0: Bu mashina aydab chiqishmagandi. 5 minutlik yo'l mashina aydab chiqib ketdim deb ham ichada. U biraz ko'sim nim degan sachlik hamda buzuk yagin mashina aydab chiqibdi deb.
1: Dike sizge aşkışını birip mesela ne yapmış? Sen davandaki sertemden aldırdın sizge bir maşından aşkışını birip piyade aldığınızda mağazı yetişemeyiz o dem piyadelerge.
0: Ya yetişerleyim he?
1: Yetişerleyim siz. Kırıkta? He? Siz kırıkta mı edip baktınız mı buraya maşında?
0: Edip baktım he. 60-70 kim çıktı mı?
1: 70 kim çıkıp baktınız mı? Korktunuz mu?
0: Korktum he.
1: Korktunuz he?
0: Azra korkuduk ya.
1: Şu, bunu da korkunu çıkışkın mı? 70 kim çıkıram siz mi?
0: O şey diken tutsam ben.
1: Şundayım ya.
0: Ay maha doyun kım karap koyan iPad'ı
1: mağın. Ay karap kuvveti mi bana?
0: Bana bulgan diken.
1: May karap kuvveti mi bana?
0: Kışık avulu da şu iPad'ı mağın bir beğenmeymiş terep dursun desin ulumayı.
1: Merhaba dedi o, yakışım siz.
0: Mr. Şakı bekçe kuşurlan yolla gittikten yetkisi o zaman da.
1: Oy doyun kökeç lan köy diyorum diken de kuşurlan ki.
0: He, aşına kuşurlan bir de.
1: Anda hemisi mesela bir 174 tep yolla paksop tüken he.
0: Hadi deyiz. Hazır he, hazırdan özü kürü atkalla bulsa 174. Ya omuz çok hayat kürü atkan bulsa aşağıdan bir kürü yolla paksın. Ne durup kürü atısla hazır. Aşın bir yolu yitin la. Mağa şamal diyen akşını koyup yiyin la. Dep Munira anam şamal diyen akşını anlı kuske kaptı. Yeli bir uğraştırıp koyup yiyin Munira anam da alsa. Cuma. Olcunun...
2: Ол деген ел қалай? Достық тоқтағанды алып жол қошыңызда аралан.
1: Да мақұл. Такси зүгөжін алдыға орын мен әмсе. Синжан.
0: Синжан ясы жетен, а? Болды. Бай бір аңлық үшін сұрған ашан, әвәт берейлі. Бүгін де оқшаш іккенлар қор киім киіп алдыңлар деп.
1: Аштап торке қапты.
0: Көк. Көкрен ұшырған бұл. Менің кейгінім аш жоқ. Сонда шығып қалды деген экранға.
1: Ой, ма дойыны көріп отқанлар бәкчек кәжім о. Ә?
0: Ne çıx dedim bu? Aşk hayatın körü atısla aşın bir yolu yutanlandın.
1: Hemiz yolu atmın. Hıcında, kuçada, bügürde. Bir yüz yeti tüt, oy. Yupırgıda, mən kuçada. Qağılıqda, qarmayda. Dep yolu atıdı mı ne hemisi?
0: Qarmayda, ürümçide.
1: Hotende, peyzivat. Dedim bu, peyzivat, dedim bu, peyzivat. O atışta. Tumşukta, Kaşkada, Bayda, ooooy, yakendi bana, Korkaşta. Digendek, yurtlardan, anlaşılan, bes uçurulan yolu ve tıkara. Rahmetçi mi aslaya?
0: Rahmet, dostlar, Allah'a köp rahmetçi mi? Onda o taksiyede hiç icazet namısını okuşunu kayadı, bana, Abdurrahim Can efendim. Evet, koyduk çünkü, ve işin ağız karan, hazır tip, evet, tıkara.
1: Bakhti yolu ravanken pişçanda, süretini aşırıp beydep, altın numar mümkün emez şu. O tövən sürət gəlib düşüb qalmışsa?
0: Yoxur sürət.
1: Disu deyib qatnaşqanını qılab qılmış va.
0: Yoxlar tosub etmişsə də.
1: Yoxur sürət taş oldu tövən sürət dəydəş deyən aş turgulam düşüb qalmışsa o sürətni.
0: Məyliq yeşil yol yürüş deyən gəbək əməl qılım üçün adətdə. Yeşil yol yürəy deyib köpincə alətlədə həm şu piyada yürməyə yox ki ommavi qatnaşları tanlayma taksi, avtobus deyənlər. Taksi ən jıq çıxdığını mənməmiki iş qılıb.
1: Şu.
0: Valo yolla şunun da Ravan degen uçuruna Ömer Can eme atıp dur. Rahmet sizge. Korundun yolu uçuruna pervaz yolu koşuyun işte Ravan tosunu şok deydi Aziz Can. Rahmet de.
1: Roşen Gül'ninki maşına sıra çıkıp otarsanız bir kolunuzda kamçı olsa çuh diginiz kapkıydı. Çuh, çuh, çuh, çuh, çuh, çuh. Dep çuh müdak aşağı diginiz kapkıydı durumdan.
0: Neymiş ki ben çuh deyiz sen bir kadın?
1: Onu uçta bildi. Şıkılıp.
0: Şıkılıp şunun da turup turup bulmuşsun da. Oldu ben gel kımayı.
1: Ma yürek mi?
2: Ulan 174 öğrencide yol kari. Ma o. Rüydanın aldık yolla. Rava.
0: Makul.
1: Molli girim abdollarını ben tünü gün koyup çıktım. Yaxşı Abdulkən, həqiqətən yaxşı. Mülazimət bək yaxşı kən qey. Mülazimət yaxşı. O Şöhrət Küçürğə oxşar.
0: Arsaldı bir bək adam çıxamaz vaxt kirsəniz, aş tört bəy səmmi siz üçün aş piqırap yürüb, maşınınızı piqırap yürüb mülazimət qaladı, cümə. Adamların iyisili taksiyə çıxdı deydim mən Məhmudcan.
1: Maral beşdə xamxəmir çıxağaş sulu işdində anlavatı mən deydi, hə? Zor Gülxan.
0: Aql buldu. Rahmet sizin mi? İşleriniz yaxşı olsun. Ben uzun yolda anlatmadım da Merdan Bey. Şuna kılıp bu kays uzun yolları kitap atıskin tan.
1: Özalın uçuru karsak mı? Yöcünge yollarımı koşuyorsun işte yollar avanken. Dep evet bu. Roşen Gül maç neydi gende? Oturup bakkan mı? Oturup bakkan ne?
0: Oltağın. Fırk ettim oltağın.
1: Oy piyadı kessem çöl. Dikinizde keltir gitti.
0: Oy unçu ola emez. Yalnız eke koygan hoşçuluğa.
1: Eke koygan dep. Oho.
0: Bu hayatı da bir adamdın ya bir işten bir memnun bulmaydıgan bir insan kemiş o şurada.
1: He makul. Sile bir oturup ekranla bir maşınızı da editip bir kendi bir oturup ekranla kendim de istek edin.
0: Şunda pekatlı bir minnettar memnun bulmaydı. Konuda kaş.
1: Şu vaxtı da ben bilgeyemem piyadı ketli, piyadı ketli desem
0: olmayı. Nim bilen ikizden durgan kin.
1: Lekki rast deyme Roşen
0: Gökçü. Şunda onda eke koydum o keşte.
1: Şıkılıp. 36 minit
0: tekrar dedim. Sen öydükler şundan maktay kettik o. Şundan ondan neydi lan dedim.
1: Neydi ondan maktaydı o?
0: Maktı değil.
1: Maşının düşüş bıltılı dedi ondan diken bile. Çocuğu yolu ösümün keserlikler doktor hansının ki aldı dedi ki yollar koç yolun işte maşallah köpke. Rıştına uçur ya. Andın.
0: Aksu Şanghay yolu merkezi beketini aldı da maşallah bir kadar köptün ya uçurunu erken eve atıp da. Cumhur rahmet sizge
1: he? Çoğu diken gep kandak gep bilem siz. Ot he şu.
0: Ne şu. Aşında turup turup adam çişleri de uçuracağım mı?
1: Ahmetcan
0: taksiyede icazetnamız alay diyen ne şu aşındak. Beşiniz karanga şu izbe evet biri.
1: Mevlan Ömer. Mevlan Ömer. Ömer sistem de. Mevlan ben Mevlan Ömer'im.
0: Mevlan.
1: Yeni bir Mevlan
0: Ömer. Mevlan ben Ömer emez diyen gibi şuan. Aşınçlık yapınım ankaranmay ayak ok mayak ok. Xəb, sizlərini xitimini oxub qoyunlar ki, deyib güzəl qulca. Taksi toraydıqan əbni bana əvət birinlər. Dönəgün poli stansını qazan çıxa, taksiyə çıxan əbni düşürəm mi, deyib.
1: Xuyan, xuyan kəyçə. Çoşin digən ne, taksiyə çıxan nəyib qalın.
0: Siz taksi tosam siz
1: mən qızan qulca? Xuyan kəyçə, deyib.
0: Əvət, deyib, toxcuma.
1: Doğrusunuz boldu, Bulutla asla uçuşdum qaranla. Acayip çıraylıq, deyib. Kum kenti karab meyip da.
0: Kum kanas. Bek çıraylıq kencimi işgılıp hazır bulup. Ed degen de bir hıl bulutla arası da demma.
1: Et ammam dike nakşini.
0: Estaidil etmedim mi?
1: Estaidil bir etmek ha bir nakşini.
0: Yok hıcılı oldu ben. Bir nakşi yetiştik hıcılı oldu ben kıran.
1: Yani boz hıcılı oldu.
0: Hıl hıcılı oluş yüceyrem var mı inancımı? Manda köngül ayaş, hıcılı oluş. Degen de bir kansı yüceyrelerimde hıl toluk terbiyeligen mi inancımı?
1: Yani boz aşı Ankara'la istemez mi?
0: Şu onkralaydığa məhli yok emes mi bir kısımlarının ki?
1: Üzünün etamaydığını bilmeydi
0: de? Hee, bilmeydi. Şimdi bir yakşı yerlerim mi bağ diyen bilen. Uşurca hakan bu maşını yakşı edeydi o deyken bek tolu maktap mağı diken.
1: Toktap dedi.
0: Toktap mağı diken Nemil göz toktap mağı diken. Siz de bir nemil edep de o
1: aslında. Bildim, bildim he. Toktap mağı olup
0: kandı. Koymumdan ben.
1: Güzel menzirlerde he? He? Güzel menzirlerde. Uçurğa vaxtı da toxtap.
0: Güzel nəslən köygən çağda azıraq.
1: Toxtap, düşüb, huzurlunub. Bunaq meyəniş gərək də. Həm də qayt yem bir qırtım, işdaq güzel mənzirlik caylağı bağıl bulamdı.
0: Bulamdı, göz kuvvetləydi o dəydi uçurca. Güzel nəslə qara pəlsə gözünü kuvvetləydi o dəbçü. Aşındaq. Güzel nəslə qaraqın da bana mı?
1: Deyməm
0: əsində. Nəsiyyət qılıdı.
1: Pintəyə naçar baha bir qoydu ki, gəpni uçuq demək. Bika adım bika. Oçuqım ne kəltirir. Sizinə pintəyə naçar

0: Hüseyin Can'ınki maşası çıkan tem bombaydı ki hedef aşağı dedim ha. Körüp atkanlar sel az gıda. Şu bugün sel az gıda. Kanda hop kaldı ki tam obuzum okumuduk. Huyan Çuşin digini çürgülü bomba de. Huyan Kayıçı digini çıkıp öyle yaptı. Bu öpsizlik telefon numarı ne verdi? Şuna telefon numarı digen çoğu. 855, 52,
1: 20.
0: 20. Bana evet ve tıkçı mı? Ablacan. Yaxşım sizler riyasetçiler. Minden soraydığın sualım bu meslet. Ben de Allah'a o da püstük seyirsek. Prava doğru sorup dikensiz. Prava mı yutuk etken. Telefon prava istedim. Elektronluk prava açın ama. Şilt mini yüversen bulam dedi. Buludu. Mini yüverseniz buldu. Hem de aç tor arkalık yani 12123 diye app detal arkalık. Pravamızın tolıklap bir jırılan. Şimdi mi kıvılın he?
1: Efren moçor yollaptı ve yan bir çoğun çıkan maçtan va tuhum soyup yap kuymaklarını yap hazır korsam çakallarını maçına taşlap koyup düşüp gidip de işçimde bir nimlen deyip ettim likin.
0: Onda çok andı o.
1: Nimi digen mi bir hem de bu sapa digen nes yok likin ko peka etep şuna açık kekti.
0: O çoğunun lan başkanı koyulunca mı? Çoğunlar maçta olam da.
1: Çoğunlar da bulmaydı orası. Çoğunlar digen de şu maçında kayıp kalan akletlerin olsun özü teyirip açıp git etti adette çoğunlar. Onda bunda hop kalan he?
0: Onda çoğunlar terbiyelip çoğunlar çoğunlar bu. Aşı terbiyeler çok kan çok kandım mesela var ya.
1: Şu taza doğru MSM'den de kıgın içi.
0: Kimden ayalı da bu aşı ayalından başkırı olacı mı? Mandak çoğun kaldı.
1: Doğru ama şu bir turmuşluk bulgandı ki erlerinin ayalılarını ayalılarının erlerini ama şu bazı yetişmeyen ahlilerini mi toluklap özür abir birsin çü. Şu. Ben bomba ayalarını mı da toluklap mağdu da bir uyu kırdığan değil mi şu an çü mü bir mayarınız bomba diye maya doğru buldu ma o buldu bomba diyen az dolu bir
0: terbiyeler.
1: Gel kılıp, bana gel kılığında kubul kılıp, he? Başında okşaydı da.
0: Bilip, bana gözünüzden hatalığını mı?
1: Karşı taraf pek rak his kılı demez mi onu? Özü his kılamaydı adam özdeki karın küremeydi.
0: Özdeki karın küremeydi.
1: Özdeki karın küremeydi
0: mi? Maydı, bak buradaydı özünü.
1: Şunu dedi. Şuna...
0: Siz maçına değilsiz demez mi?
1: Ya ben onda demeyim cuma ben özümde nimbus bombağan taraflarını diyeleyim.
0: Siz ne kadar bombağan taraflar var?
1: Bombaydı, ma taraflarım bombaydı de. Bulduğun tarafını bulduğun, bulduğun için deyim. Onda sizde kar koyuk, hem yerimde maktap min çeçim karı deyip yümeyim he?
0: Abli kim? Çorunuz. Buldu, rahmet.
1: Makul, makul buldu, rahmet. Munira buldu, hayır hoş. Şık çıktı bunda olsa, hoş da buçur yollattı.
0: He, hoş. Huyan, Çuşin diyen ne? Hem Şincan'ın hem bir yerde işletkili bulamdı. İşletkili buldu he, Memteli.
1: Memteli.
0: İşletkili buldu.
1: Ma ablikin bir can bir gel kıptı o. Şimdi geldi.
0: Hazır anlığan da koyu verdiniz desem kapılaysız karan öyle.
1: Oy o geplen bana diyemem siz.
0: Yarız.
1: Her geplen diyeleydik adam.
0: Ahırgı bir gepne koşup deydi kentim.
1: He?
0: Ahırgı bir gepne koşup onun için deydi kentim. Öz maşına oldu çoğu. Sile çıkan takside radyo anlamdık yani. Öz maşına oldu çoğu. Kandak mesela.
1: Sile öz anlığa maşına oldu radyo anlamı sile deyken
0: gepne. Anlapmamız he.
1: Anlayım, anlayımız radyo. Anlapmamız. Sile uçuk durdu.
0: He.
1: Biz çıkan taksiyle adımı anlaydı.
0: Sayol işkili yönüşte yollar avanken de püçür yollap da. Epnon çürenmedim ala kılıç numarını yollap esanla bol dedi. Ben 855 52 20 855 52 20 degen numar cümü.
1: Şimdi hala o güzeldi xeridala bek çıkken degen uçurunda bayi git eve atıp cümü dostlar. Şunla mı avazı uçurumda bir koygan bozsanla dep mi aşamı halkan biz bir karaylı uçurumuz tapayla cuma. Yolla neyim daha tosuk ben belki yirik ettim o dep mi o tağdır. Kaysi yol belekleri dikiydi vat siz kaysi yollarda şunda tosulup durup kaldınız.
0: Andın Mahmut Çavuş çorumuz.
2: Gerçekte yol kavrama işte doktorhan aldı. Nurten Gütüksü. Maşallah ben çıkan ben çıkan.
0: Болды мақұл рахмет.
1: Доңдалыған ғарбы көтісі төтін докторханы қарап маған еуллар аман. Қарш тарапты тосылыш ба? Дөлі Джанголу, Шәрқи, ғарбы тосақ. Аялланың аптымобил ішігі ашында әқлет қойып қойдыған қылық ба? Әрлі әргіз қоймайды ол екі аялла ашында әқлет ташлап қойдыған бір қылықлар ба? Деп шер әлі. Әм, яқтайды сәм, әмдім.
0: Ба,
1: әм, ішіне ташлап қойып, шүкетпасаң әмдім. Әдәй десәм, bu xanım qızlar da doğru kelmeydi bu əxlaqlarını uyab uyab qılayım qan taşlaş degen undaq ədəbsiz qılıqlar xanım qızlar yaraşmaydı cümə şirəliklər qısı bulud həm də undaq qılıqlarını
0: şirəliyim qısı olmaydı
1: hə qısı olmaydı siz qısınız mı olmaydı
0: olmaydı
1: olmaydı
0: mən adı tuxum cəxəb getməyim məcburlab yengiz etməsə
1: başlamı
0: hə
1: Ayın bir yemeydiğin, yeydiğin nesinizden, yemeydiğin nesiniz cıkbalken siz mi o?
0: Oy tuğumunuz da bakan değil mi? Hazır gıcı o
1: kadar. Oy kavim yemeysiz o.
0: Oy kavim ne yemeyme?
1: Cüteyiz mi yemeysiz? Candu mu yemeysiz?
0: Candu yeyme? Cüteyiz mi yeyme?
1: Cüteyiz yemeysiz.
0: Yeyme?
1: Cüsey yemeysiz.
0: Cüsey ne? Yeydiğin şu tol çişimi çapışıp gelip bandın da şu. Hazım bombayı cili kıldı hocam. Şu vaktadan da iyi yemsen bulduk ya da boylu oğlum falan. Nemi kötsüz bu? Rast kapın desim tek olmağın dondalayan garbi kötse. Tötün doktor hanım mağın yolları ama. Hoşunda olsa yolu çorunda mol mol bir erip meyan lacıma. Ürüm çiğerinin kəlgüsü üç günlük hava rayak varlığı dikkat kılımız. Hem de hava içilip, hava ısıp. Qızılike. Bugün kündüzden keçikçi varlıkta ürümçide hava bulutluk bulup kiyin eçildi. Temperatura 20'den 30 Celsius'ya gradısıkça. Ete hava uçuk buldu. Temperatura 21'den 32 Celsius'ya gradısıkça. Muşanın 12. günü kündüzden geçe hava uçuk. Temperatura 24'ten 34 Celsius'ya gradısıkça buludu.
1: Şimdi oldu ama daha ben beylu tazım bir şundan tutul diye demdi ama bir anlık uçumuz şuna.
0: Daha ben beylu bek tutulup gitti. Tazım bir diyen gep durun bana.
2: Yoklar bir de Tiyanşan Gunyar'ın alı koşuyormuş sırava.
0: Tiyanşan Gunyar'ın alı koşuyormuş yollar ama.
1: Rehmetsiz geldi mi?
0: Eli derya yolları yollar avan. Kulcular Bekçiraylı hak etti. Özgürüşle çoğun. Çoğunlarını ilip kaçan kilisiyle. Bir hizmet anladı bu olaydı gen de üzeyir uçur yolla.
1: Hey rahmet rahmet rahmet siz geldiniz. Aşna diginiz gibi köp rahmet ha. O ya tutsun yolları koşun işte yollar aman ren aynı uçur.
0: Niye kılını kınç yola akıp geçtiler gen tamam de nur.
2: Yollar bir tersi için bu yanına alıp koşuyorum sıra
1: Sizin boyunuzun herkes şarpılan sek itip tüke aldık kıtım şundan hem külgün geldi. Niye mi gemdi? Niye bu kan kadar çöğün siz ne? Aşna oyluğun demeyim ben bu.
0: Kılıp bir peyz olduk ya özel uçurunuz.
2: Derece tutar, Usul'da Rüşengöl, Yolusul Gülü'de Şamalayan'ı aldı, Şii'ni aldı, hazır bize koşuyor Mr. Avancı'ma.
0: Buldu makul rahmet.
1: Makul buldular. Uşurcan'dan toku bile azırak üç adı avutu var mı? Kepter bile yıkı ütken bile değil mi? Ahmet Çağrı diyor. Okumudum hem de.
0: Kanda kop bundan dep kalan
1: Ahmet Çağrı. Omuzluğu hılı tokuğun bakıdı, toku toşkan kepter bile hılı bakıdı. Özünün aşında kayvallahı hılı nimisi ba. İştiyakı ba.
0: Ахмечтер нимиш кушта дейтганды мен мухмай калдым жумо? Бир дуаса болса.
1: А тухум жемейман деп койсоңуз чуну кудайды. Азыр деген кепин азыр унт.
0: Үч адабыты бала жейдиганды уну кызыкмыз.
1: Мен мехрим болгач жемейман тухугудан.
0: Урук авлодун деп мындай кыя кешиң жейдиганды. Төттүргө кылдыкан сиз Ахметжан сиз мо? Yine fütürlerini yığınsak biz hayat ki mangan.
1: Otuğum zetip yemepem ise ulan.
0: Şu biz hayat ki mangan. Hazır gep dalışını başlap bulduk. Araya alışkeylen, karanla. Bu birini mi deydi, ben birini mi deymiş. Kılıp buruşup kaldığında dehle kıp durma. Hazır bunu ulan. Hey! Bayan kıyı aldı digen gibi anlığa külüş mangan. Hazır ne aşı gep dalıştı. Bunda olsa siz mi çoğu bir aşı konu geplenecek demey. Şundan mı bir? Bir icil inak.
1: Eslim koyunca çıkıyordun la.
0: Yakşı geplerini deyip mındak. Ötkendi çö. Şu vakti siz neye bakantınız? Dep bur başınızdan çatak çıkıdı.
1: Ötken kıytım sayı etki çıkandım. Şunu da kılıkınızı sertik ettiniz. Sen buna çıkandı olsun da kımağın cümle deyip mına geplerini kımağın. İlk sayı etki çıkanda amalba ilk yeniladık ademini. İlk yol düşünla ayağınla demeyim mında. Bir yakın dostunla. Katar'da görüp nay tekellüp bile muamlık sanla vuruşmayı sokuşmayı kaydı kilisle.
0: Tekellüp bile?
1: Çokum tekellüp bile muamlık alınla.
0: Vay yaka.
1: Vay aşında hoş gittim ben. Hayat çıksam da aşında hoş gitme.
0: Belekli bir adam göz görürsün.
1: Belekli bir adam göz görme. O sili özür edip diyen aş. İçem la yem la oy dep men dep.
0: Hıcıl olup daha da kumda
1: kırbaya kırıp oturdu. O aşında hoş gittim. Rast yaşakım dedim. Şunda vay kılıp diyen oy dep. Sen şunu ola umu ha dep. Ne an yanla aman yanla dep. Şunda meddo gitti dandın.
0: Tunç kalayla siz bunu arat kumandınız mı dep.
1: Şunda mert olup diyen aşında.
0: Aynen. Muamalı mı bulduk edin ha?
1: Onu buldu, yukarı işçiyle buldu pulunu sırap kumaydıysam. Ya, man, ay, yakşı yakırmız. Sayı et kegen boğandık ama pulunun gözü karmayımız. Yakşı kaşlayıyla döptün yan. Şuna yakşı yok edin kırım.
0: Kegeçi çoğu.
1: He?
0: Kegeçi.
1: Kegeçi andın.
0: Ama uğraşmam da o da. Bağcım uğraşmam da o. Kegeçi uğraşmam da
1: o. Sayı ettim uğraşmam.

0: ben bu sayet ki bakan duruşam da hoşuna vay kılıp uy tep diye masli şey boy nimi de sehdep usçu aşçakta da kısanla şunun da kumdan kayıt gizli.
1: Ben başta kılay çoğ. İşte kıl bulamı dana.
0: Ya aşına kıl buldu.
1: Biz bulam da.
0: Aya kıl masli kaldık uca etti çoğ.
1: Meyle erkin ka çorunuz.
2: Kanka birinci yetiştik. Uçurcan dışarı gidiyoruz. Benden kozunu anlattım ben. Ya uçurcan kozu çekilendir kardım. Sayat barıştırarak kurdunuz ya. Şimdi bilgiler kurdum ben sizi. Kızıl şartlar mı tak takvas ikiye. Rastlıyordu mu yağan mı?
1: Yağan.
0: Ой, бізге еш жай бағамдық, ашу қызмет
1: қылып қайтқан дейді ғой. Я мен қардың саят бақшы деген екен.
0: Дария бойығын барамын дұқ деп шында дейді ғой.
1: Барамын дұқ. Ол, ойлық ол жарғым кіремі дұқ. Ой, дұқ. Нұр.
0: Машина айдап саят шыққанда дейді ғой, әр айалла, әр айал алды деген орындықты ұлтаса, чоқын бұрышып қалды, чоқын бір іске айында ұлтырыш керек деп, мәм тілі, ой, яқай.
1: Шу, ашта қылыш керек.
0: Ой, қишуды ұттырып, әсен, әрлі, машина айдап саялла, ұны емсіз, бұны емсіз, аны яңа, маны яңа. Ой, ішемсіз, ой, мұнда машинайда ма бұйылырыңыз ағыр кетті мұ? Ой, болды сіз, чарча кетіз ма, машинайда атқан ұқылмай мен, мұнда ба паран сәп берейді. Мұнда маңсаңла, шуна ұмда маңмам сілер?
1: Оштақ маялы ба ма?
0: Ба, мен ашына маңмам. Ой, бек машинайда мұш бұйын ұмыртқыларыңыз ағыр кетті ә, деп деген мұнда, ұлап қойай мұ, деп.
1: Машинайда атқадан ұлаш қолмай жұмы бен деп қой мен.
0: Йо, майлы қолы қазымет орылығы кәген шағды чөп, бұйылырыңыз ағыр кәтті мұ, деп мұнда көңіл бүліп, ма қәфәріңіз ағызын іч бере, я ішчі баламсыз, деп деген нашына.
1: Ой, онда өз бәк жейлі қойды екен сіз қойым сә?
0: Қанда жейлі күйті дұ, шында қозорындық маңы дұм, дақ маңы да, болды, болды ағызын ічіңа әмді болды, ішмейме әмді, деп мұнда.
1: Qıdığını gətirib pədəmdən nurub çorun.
2: Sakalları silahını aydardım, tolçan, karakmanqa yönlük maşin köpkənə.
0: Adət bək ona qımmağandı ki, şu sayət işinə qısam, işinə xoşu qeyd.
1: Səylə obə av çorunuz.
2: Uşuşar, uşan gör, yaxşı mı?
0: Yaxşı mı?
2: Qalbək gülü qoşdini yaravın. Yayxanma qoşdini yaravın.
1: Болды, мақұл, рахмет сізге,
0: сәйлі оба. Үмчіштақ тұлымды ең поездтансы қарамаға үлінішті, машалла, ғазәп чықтыңа ұшырын, рахмет жа, радио әвәтіп тұ, рахмет сізге, жұмы.
1: Жауылан.
2: Жау сенім ақ, қыл бейбі үлінді машып кесілет әскер, ол шәңгіз, ай, дәк ешеттім ол.
0: Рас, ашындақ.
1: Шо, бізе әдмәйім дедім ғы, қыдық қызық келемді, деп, елу ас әпәнім.
2: Бірінгі әсетіктер, қозырдың елі қәуірі, доңлағын елі әуан, әуан, бәз аялларымыз қасқызды отыра попотауына, Yerde kapıda koyduk ayarlar var. Az bıktım biri. E bu kurcudun ıktırı verecek. Ben ayaklar zaten olgu. Uçuracağım buldu ola.
1: Çocuk yakın ha.
0: Hazır mı kurcudun uçuruları çıkıp atıdık o yolu as efendim. Uçurunuz çıkmaya kaptı da keçiriz. Cuma ama uçurular köpü kaçka bazı toluk çıkmaya kaldı dike. Şuna doğru düşünüşünüzde ümit kılımız. Biz sayıat kımansak maşinini men eydeymen. Depçü maşın talışıp huyulunup gitmeye deydim 6. kilin. Мен айдаймен дес, мен айдаймен деп, машин талышып қалмыз дейді саяты шыққанда, алсасық жедел шүке.
1: Болды екен ғой. Е? Айдап маңса, деке қатыржан боламайды да, сізге машинаны тұтқызып қойып, қанда қатыржан мен алып
0: отырып.
1: Маңалайды? Шында ма е? Үрімшіде ауа бұлттық болып, кейін ашылды. Температура 20-ден 30 Цельсия градусқа болды екен. Үрімшіде ауа райын сұрап тұрсаңыз, аңлатсаңыз, ауа райы ахуалы жоқ болды екен.
0: Әмде температура азырақ өрлейді екен, жұма.
1: Қадірлік аңлаушылар, андым ау, автомобил клубы фаалиетімізді қатнашқан, намы құлақтың құлақ еткен, пұлыңызды тежейдіған, Молли Игірін Абдулыр ба, Молли Игірін Абдулыры, анда ала қылыш нұмыры 13-59-75-75. Андын, Шинжандық әңгі сілтемізді шүрішік фаалиетімізді қатнашқаны болса, Сәртәм Кроран Калыгүші Үгірханси, Сәртәм Кроран Калыгүші Үгірханси. Андым ау, Хуян Көйчі, Хуян Чушиңі мұ, дедік, Yazının ısıhtığımız güldürde 174 katına senet radyosu bilen Huyan Kuyçu, Tor Taksi, Supsi Sepirinizge hemra boğusu edip çö Demek tekniksi yukarı, kinişkisi ba İşençlik şoförla
0: Siz şu mülazimette buludu he?
1: Şu Andıma Huyan Çuşin digenini taksiye edeydik Allah Huyan Kuyçu digenini taksiye çıkıdık Allah Tor Taksiye çıkıdık Allah çürüvasak bulduken Eğer çürüvemsek 855 52 20 деген нөмірге телефон қылсаңдар болды.
3: 7-nji aýyň 30-njy günden 8-nji aýyň 3-nji günigeçe 26-njy nöwetlik Şinjan halkara awtomobil sanayiti körgezmesi Şinjan halkara ýygyn körgezme merkezinde ötkizildi. Garby Şimal raýony organ tarapynyň beýderijlik bayraklar awtomobil körgezmesinde 60-dan artyk danlyk marka, 800-den artyk awtomobil tipi näq meýdanga jam boldy.
4: Avtomobil setip alganda hökümetning maxsus yardım puludan bahraman bo'g'li bo'ladi. Yangi energiyalik avtomobillar qartilgan e'tibor berish salmoqi oshiriladi. 949 qatnash radiosi va 107.4 qatnash sanat radiosining programmalari qatnashsangiz, avtomobil ko'rgazmasining biletiga haqsiz erishish fursati bor. Yaxshi avtomobillarni to'yan bahoda setib olishni o'ylasangiz, Shenjiang xalqaro avtomobil ko'rgazmasiga keling.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, anlayıcılar 107.4 Katna Sanat Radyosu'nun.
0: Ette geldik, yollarınızı bir Samra programımızı. Maho, linçen sen diyen bir uçur yolla bir kere korulu kımamak çıktım. Bağmak çıyım ben deydim, korulu yakışı yap, oynayıp geldiğimdir. Peyzi yala bu sağ uçurcanka bir tavsiye kımam sen.
1: Veliyar tavsiye kımısın mı? Veliyar.
0: O sizin bir korulu kılı süptüğünüz ile tavsiye kıp koyun bir iş güç yani. Derya boyu birin.
1: He.
0: Ana nikin. Elki Lopnurluklar kentigi bereng.
1: Bağraşq bere.
0: Bağraşq bereng, ha toğra. Jinsatan aşyalay bereng. Biliq yang.
1: Ya boldu otigi. Elki
0: kabab oqşaydygan, kabablar oqşaydygan bir yan. Kimde elki? Elki berip baş Lopnurg bağıçı bir kababxan dep agentiñiz biz kirgen nimde?
1: Lopnurlu'nun içindeki mi?
0: Evet, ilk kebapkana.
1: İsmini ben unutup kaldım. Veliyar emez o.
0: İlşat mı? Dilşat mı?
1: Dilşat mı?
0: Raşid'in mi?
1: Raşid'in emez.
0: Kıymetli.
1: Vaaah, unutup kaldım.
0: Şu kebapkana kırsanız aşılarına muhşaydık ya. Naştılıkka şu... Hayırlık sefer mi? Hayırlık seher de bir naştıhanesi vakit Allah'ımın naştılık hansı.
1: Korulda o he?
0: Korulda. Korulda şehir içi de.
1: Uyaya görüp naştılık kısınız.
0: Şu konu şansını kaçtı. Aşıya da mı şuna okşaydık ya? Aşıya görüp naştılık kısınız mı bulduk yani?
1: Andım mavo.
0: Kınan gavcağdın tekşürüş punkti gıçı. Nenhu çıkışı yığızıcı. Maşallah in tayin köprüye uçurun. Abla efendim evet tutucu mu?
1: He Elşir.
0: Rahmet sizge.
1: Elşir, doğru.
0: Ha, Elşir. Ha, Elşir, doğru.
1: Ma Renay da bir Elşir. Gaz koyuş doktorla bir yıl naçtı. Hazır mı maşınağa yeniden gaz koymaz dep nurgu adam. Bunda emez. Çünkü koyanmaydı onu. O resmi toluk emez. Gaz koyul bulmaydı. İşte kem. Dağhan iki kıl çıkıp kaldı. Gavsu'nun ki yolunun ki ahvalını kaç numara telefon kılıp sorayım. Bortaladın. Oltayga bamakçı idim, bortladın Oltayga. Bortladın Oltayga, yakşı o yol ehvali. Azı küreyle biz bakarız.
0: Dağhan da işki kıl çıkıp kaldı, kayısını tallayma demek çıkken de.
1: 122 telefon kılığa.
0: 122 gibi.
2: Sorulak yılda ahunucun mutlu minun umurunu yollak sana uçacağım.
1: Kanak kıtın ayız. Müşe depesiniz mi abi? Sizi telefon kılmak Allah mı bir ne kılmam da o?
0: Bilip kalsa.
1: Bilip kalsa. Yakışı da parlan
0: yala bu kalsa.
1: Miyagi verin la depemem siz.
0: Kim korulu barmen deysen şu biliyorum umurunuz evet iyi yerimiz değil mi? Eğer onda deysanız. Da depesiniz. Bir gidip begendin şu onu bileyle demez mi?
1: Nimi kveyçi edip?
0: Huyan kveyçi.
1: Huyan. Huyan kveyçi. Huyan kveyçi. Huyan kveyçi edip kırgızımız değil mi? Huyan kveyçi. Va toğraktık huyan çoğu. Huyan kveyçi edip kızımız he. Mona deyip resim tatıp yollayıp siz. Çürüp siz o mana. Yakışmışlar ya sizler. Kaşkadan kulcuğa sayıyat ki bakmak çiğdim. Kayısı yol bile mağsak yakışı 10 günlük dedi. Kaşkadan kulcuğa. Kaşkadan kulcuğa mağsınız. Şu maytak kuşa taşı yolu bile mağsız de. Kuşağa gelip. Maytak kuşa taşı yolu arkalık. Narat gelip. Narat'ın kulcuğu verip. Manda oynak emem siz. 78-18 aşı en doğru. Emmeden varam değil mi? Huanxa yolda avtomobillar köp ama turup qilish yo'q degan uchurni men so'rab atibdi.
0: Vallohi men qoldi keyin endi ta'tilga chiqdi emasmi?
1: Shunga. Nanxu g'arbiy yo'li mucho shimoliy 2-chi ko'chasi yo'lning ikki tarafini COVID sababidan to'zilib ketibdi degan uchurni Gulnozning dadasi aytibdi. 20-chi yil. Men Huyan chushingni bir haftada ko'laydi deb tushirib oldim dedi. Ishdi kerak shunga qilsin biz deb beraylar. Şunha kıpası oldu işte dedi. Makul.
0: Muhtarcan mı korulu kabarattı ki hemen?

0: 없겠네.
1: 예.
2: 예.
1: 간다 간다 신호구나.
2: 오 슈리안 간다 교럽 걸 교럽 가다 댐 교럽 가봐 한번 당하자. 교럽 가만 보소 좀 돈 먹은 느낌 이렇게.
1: 주라는 어디 이렇게 올라 라완 캐네. 안든 오 아들 되게 아트 배치 그램데 어제 샬딱 가야는 뭐 가이즈 박 그런데 안다 콜에. 외신로 여자 라완 캐는 시킬 연 시대대. 마콜 7-8-9 다발라 요라 코셔는 시트 라반 디가 우처는 어블렛 리치체 와츠도 에마 우처는 시트 예트기즘색 예트기즈 보글 보마이도 마디니엣 요르 요라 라반켄 신화 시말 요르 시말든 제누쿰 요라 라반켄 시랄린 우처레 노르노 우처르 카르삭 다반 제누 요르무 코셔는 시트 요라 라반켄 데이도 타크트 거르튼 예 바자가치 보가 요라 라반켄 디가 우처네 유센 제나 와츠도
2: 유스챤 우처르 요랍도 마 알라와트 마 에팅인 서크 치마간디 켄 총 우처르 베마 우이 달다 앙라 볼다데 맥탑 비타간디 켄 쿤데 хизмет издеш биле алдыраш оп калдым дейди юсупча ма енжи ушанлакны бүтүрүп азыр хизмет издеш сапер экен да э
1: бопта
0: хизмет
2: кеспеде окуган бетиңиз енжи ушанлык немеде окугантыңыз бир окуганты э эгер хизмет издесеңиз учурларыңызды калдырып койсоңуз болот эжи ма акыкатан эми ашында ыксас игисиге эхтияжы бар достормун бекче атрапыбызда
1: а мехмандарым эхтияж экен го
2: Ha?
1: Mehmanlarım ha. Açık verip pişirseniz buldu ki o.
2: O mu buldu da?
1: He. Karmay garbi köçse terapla yollar avan diye avçurun tor taksi roz cana
2: verdi. Merdan Bey bir uzun sefer tosup durup kaldı. Karanla ha.
3: Şu hodun Gulcu Karak Mengiş'te Gürüt diyen yeri kençada yolla tosuluş yığırıp gitti.
1: Şu hodun Gulcu
3: Karak Mengiş'te maşallah olup basıp buraya. Aramiliş çaylarında aramıp 2 saatteki mansun cuma yol araya çildik.
1: 2 saatteki araya çildik. Şihudu ne? Şihudu'n mu şu? Olcu taraf karapmağa yolun işte yol bek tozluk
2: istiyor. Gürüttem de bir yer tozluk durup kaldık deydik o.
1: Kuanhu körgünün ki üstte koş yolun işte yollar avan ki Gülşen Hanım olup soruyor.
2: Ama kapattınız da neden yuvalısız emin? İsminiz Mahmut Can mı ki? Aşı Rüda'nın 11. kavite işçik dervasının kırsız o dervasının işçikinin çoğun işçikinin kırıplı mı onkul taraf kırgenli yani ama onkul tarafta bir lift bağı var şimdiden 15. kavite çıksız. Hey 11. kavite gel. Aşağıdan yuvasınız buludu. Cuma?
4: Hocu yıl kavi. Hocu yıl. Sen de 10 yıl yıkılsın. Kayakı yıl yıkılıp aldım yollara ben.
1: Hayli uncan yoldur koş yolun işte yollar avan kedi kavuşturun didara ve tuttu. Abdikerim kavuşturun.
4: Hocu yıl. Herbi çocuğu koşulur. Herbi çocuğu koşulur. Maşallah sarsıyor.
1: Oldu rahmet.
2: Davancı tarafı çıkanlar nefis çapağı yıvılanlar dedi o.
1: Ekbercan.
5: 174 yılı süre, Nelşanlı, Hamilo, Şibilo, yolları kış yönüşte yollar avancı.
2: Makul.
1: Buldu makul, rahmet.
2: Ma sesimin çürüp dike Abdullah'ım çıkaramaya yutuptu cümü.
1: Ona telefon kılığa 855. 855, 52, 20.
2: Evet.
1: Abdullah evet koyduk ya avu. Koyan kayışığın ki.
2: Göğüş pazarı tarafla yolla şunun da aravan diken uçurun. Kurbanca evet tuttu. Cuma okutukçu olsun uzun kadar koymuş Yusuf Can.
1: Okutukçu olam dike.
2: Okutukçu bulsun buldu dike.
1: Buldu buldu. Onda olsa imtihan bir pekan. Özünüz sınav. Cuma.
2: Doncin çan yolları şunun da aravan diken uçurun mu? İhsan evet tuttu. Rahmet
1: buldu size. Rahmet İhsan. Rahmet.
2: Хайлонжан yolu қойшын işte yollar аван дейді. Мәмтелі менің суалымға пәкат жауап бәрмін аңла деп.
1: Берейлі.
2: Машинамның төт тал ішіге құлыпланмай батуды, нем сәбәпті ашында олуды дейді. Иші құлыпланмасылықның өзі о нем сәбәптің болуды.
1: Мәм оқмудым, о тәшүртіп, оның кен диагноз қойып, бандан бұны нем құсын әмді. Құлыпның ке ішім о, я кема ток yollarының ке іші сәбәдің бұ атамды о, бачо? İki kıl sebep birisi mekanikinin sebebi. Yeni birisi Tokyo'nun sebebi. Açık kulüpleydiğin sesli mazıramız automatik hukuk etmez mi?
2: He.
1: Şunda buluş mümkün en bunu bir teşhür tüvesi son.
2: Kanaksın.
1: Rımut Khan'ı apırıp bir uçatmam da Tokyo'lu Tokyo'stanların yanına.
2: Ne gibi
1: basın? Azırak ilanı vakti kaldı. İlanını değil.
6: Yettinci ayda Hongxin Meikailonda soğukat üzülmeydi. Bugünden yettinci ayının 19. günü geçe 7 yuan 1 mo 2 pon 300 yuan hesaplandı. Mal bağısı devletin yardım bulduğun kiyen yine 10% çürüldü. Mın tal talun kesiş mükafatı talun kesken aman berildi. Belgelik somuğu yese Chuangwei markalık 83 diyomluk televizor soğukat kılındı. Tekimi köp soğukat mükafat Hongxin Meikailonda. Adırsı Körgezmi yolu 618. numar.
7: Шилтіп атқан номеріңіз иғызғы раван келмісі. Сабақдашыларыңызға бір қанчық еттім дәппәмігіче

0: Программа возьми кетте, кызыкарлык ен параңлан аңлабамы?
1: Сапырыңызда біз сырдаш.
0: Біз сырдаш.
2: Сапырыңызда біз сырдаш.
1: Bu programını Tırt Soda Çekti Şirketi alaydı talep kıldı. Sakılın boz kanç yirik edipini birer Tırık ve Tırık.
3: Yani şu Tırık ve Tırık'ın gibi mi?
1: Şunu akmamay. Bir tıkılıktın, yedi tıkılık çıbağın Tırık ve Tırık yürüyüş tıkılarını burun dadam işiltirge. Hem de ben işiltirge. Bunun dike balam işiltirge. Sakal ağaçtan süt yakışınıp sılıkla sopunu koşaldı. Bahası yenili özgermedi. Ecdat'ın evlatıkçı işiltirginimiz mengülük Tırık ve Tırık.
4: Hürmetlik radyo anlayıcılar, sabrınızı biz sırdaş programımızdan alışınlarını karşılayalımız, ben Riyasetçi Yaşar Yalqın.
5: Kadirlik radyo anlayıcı dostlar, ben Riyasetçi Rısalat Qasım.
4: Bugünkü programımızda tövendeki mezmurlarını oranlaştırdık.
5: Aldı bilen 2. növetlik Mifin Bayramı 2026 yıllık Şincan Mezirlik Tamla Şatlık Bayramı da namayen bol diye digen uçur dekhtanladı boludu. Andan Ürümçi şehri yazlık tatillik kimlik biciriş besik mezgilini kütü aldı. Memleket boyunca yazlık tatillik medeniyet sayat istimali pesli başlandığı Katarlı uçurlarının tepsilatı mı dekhtanladı boludu.
4: Radyo sayeti sahipimizde Hıcindeki Künes Yaylıkını tanıştırmız.
5: Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, məzmunlarımızda anlıqaç yana davamlıq proqramımızda qızgılıq bilən qatnışışınlani təklif qılımızə Vision Spomzon numarı XG1074FM. Onda bolsa qadirlik radio anlıqıcı dostlar, sizlərinin paydalanışınlar üçün hazır qımışı ürümçinin ən yeni yol əhvallardan sizlərini bir xəbərdar qıb etəyli.
4: Hazırının özü de membriyanlı diye. Hazırının özü de karısak mı şu? Daha ben beylo. Yani işte bak yoldun dondalayan şeyciye karab mangayın işte. Azraq tosluş bak gene.
5: Sanfango Şimali yolu yaşayan canlıodun Çentancan yolu gıca Cənib Şimali gönüllü işte maşınla biraz köp yürüyüş. Asla sürat 9-20 etrafı dike dostlar. Maşınla biraz köp genci mu?
4: Onundan başka mı şu Vuşin beylo koşumçuluyu. Yani ben Çençil odun Vuşin nalın karab mangayın işte mu? Abdu mu bula köp gen?
5: Andan Şihuangao jalo janıp şimal yönünüşte maşınla biraz köp yürüş asta sürat 22 etrapıda emde muşu ayrı durumga vokzalga bardıgan dostlarımız çokum özanlanan plandikidin Şibay Huan'ı tallatma maqçı bolsanla burunraq menşanlarını tavsiye kılımız sürat sal asta.
4: Doğru. Onun başka mavo Şişan yolu yani Şişan yolu koşumçu yoldan Şişan yolu kötürme körükü kırapmanga yönünüşte abdumabula köpkene.
5: Andan davan şimali yollarda maşınla biraz köp umumi liniyada dostlar bulup mu şu 10. yıl ahırkı bikket deyimiz o hem de şu etrafta ama Yangguan Villancin en korosu etrafı da Şinfolu ile tutuşup getirdiğin bileklerde maşınla biraz köprekken dostlar yürüyüş asta.
4: Onun baş karsak mavu davan beylonin ki mavu siz hazır diyen yolken komuş şu. Onun başka Vincan yolu götürmek yok ki yani Donar Fund'ın Nanko Donlu Karapman'a yönüştü mü? Abdu Mabula Köpken'e?
5: Şundak dostlar yeni karaydıgan bulsak Longchuan Koçisi koş yönüştü maşınla biraz köp yürüyüş asta. Tiyançılı hazırca oy yanılan maşınla biraz köpken dostlar yürüyüş astı gene.
4: Doğru. Onun başka Şihonşili koşumçuluk yani Şişendongce'den Nuşu Tuğu Dagosu koşumçuluk Karapman'a yönüştü mü? Abdu Mabula Köpken.
5: Xuanxa yolda maşınlar biraz köp, lakin alaydı tosulgan əhval yok. Mavu yandaki kiçik koçularda, lakin maşınlar pek köp dostlar. Məsələn, Xitiyenciye deyimiz, Yütiyen koçisi, Keriye koçisi deyimiz, Muş koçularda maşınlar biraz köp. Hem de Xuanxa yolu da, doktorxandan aldığı gəkəndə maşınlarda biraz öcrət buluşu əhvalı bakken, karşı yolunu şıravan.
4: Doğru. Mavu Çanfango beylonun ki hazır tosulgan rayon nədik edisanlar dostlar. Mavu 12. otur məktəbdən Tosulgan petimiş Jujan yolu kaptı ha yani Jujan yolu ma o Jujan yani şaucu 18. başlangıçtan alık kaptı cuma.
5: Andan dostlarımız ma o Xipinalo'nun Adıl Sotsari'nin kendiki denşinde o bölükü var o şu bölük yegende maşınla biraz köp herden bak karapmangan yönüşte. Andan yana karaydıgan bulsak şu itbaq görüknün astı Tumaristin dabaza karapmangan yönüşte. Maşınlar sel köp yürüyüş hasta. Lakin alaydı tosulgan ehval yok.
4: İşte bak yolu mu şu? Mu şu Sedat Mektep'nin aldıdın. Töt köçüğü bağın mu şu? Tosuşan töt köçüğü bağın eğizgıcı tosulupdu. Karşı taraf mu şu? Parlak Mihman Sarayı'nın aldıdın mu şu töt köçüğü bağıca? İşte bak yolu tosulupdu.
5: Andan yenen yolu dostlar. Biyancan Bingwen etrafıdaki bileklerde maşınlar biraz köprek yürüyüş hasta. Lakin alaydı tosulgan ehval yok.
4: Onunla başqarsaq, Sujudun diye koşumçuyla, yani Yingchuan yolundan Beijing'in anlığı Qarapman'a yönelişdimi, azır atılsış belkene.
5: Demek kadarlık radyo anlıqcı dostlar yollarının əhvalları imanım ışığında, qamda Vision Sports'a uçurlağa qarsaq, Çöntiyan isimlik dostumuz yaxşımızla, qarşı alımız, qarşı alımız da uçurlanı yollabdı, köptün köp rahmet de.
4: Kemsiz bulbul, bulbul adımız zeydi, en yeni yol uçuruyu, halıq körüki, nanmangamanga liniyada maşin ekimecek karıştırıp, ravan deydi.
5: Səhər bulbulunun avazı az, nimmo, ismi hazırcı əsli kəmigingi qarğanda özgərt küçü, qəddi niyyət kəp özgərt qoyub da, yaşara.
4: Oşda, oşda.
5: Amin gül, hədimiz mə uçur yollabdı, ədigəlik ona xayirlik bolsun, mən miyək durub anlavaddı mə, də uçur veribdi rəhmət. Səviy siz nimi qarşalımız?
4: Onun başqa mə, Abdullah Xotan, maqol, maşini kraba, mə aşlanı, aşı yərgi bir başlap, apıray, nəyəndə vat siz?
5: Aldıdaki proqramı da anlayıb, kəyindiki proqramı da cavab bədim ya.
4: Belki mi?
5: Şunqar namazlı xüçür bağlayılı.
6: İşim oraya sakinler ama 30, birinci yılın 30 kartısı bizi bulan oğlum kaya derek diye hırsını koyan dedi.
4: 30 kartısı bir cırdan ye ne de deydi o dostlar.
5: Bizden çoğunlar mı şu nemi gibi yeri bicek yanı gibi ne kandı? Mavu.
4: Xunsen?
5: Xunsen'gi, Xunsen'den bakken adım mavu daş. Nemo? Mavalıqı...
4: Ne?
5: Junsen yolunun arlıqıdaki bir Venyilu mu Venhualı bir kurucuğun? Şu yerde bir Bicegen'in gibi nıqandı təpsili adresini bildiğin dostlarımız dərhal bir cevap verir bütün anlama Şunqar isimlik anlıqıcımız anlıvasın. Siz mi bir əm de kopu burnunuzdan bicirişki təyirliq qılamsız? Xulğanda küçür verib duma dostumuza.
4: Bəlkim səhəlməyəz yox mu ya?
5: İzliq qapda digəndə. Digəndə izilməyli dostlar. Zöhrə siz nimi qarşalımız Şinfu isimlik dostumuzdan uçur ba?
7: Salam bir man 700 dolu xəbəri. Şu onun zavatı dayı Mertinkan'ın aldı da koç aptızı bilen bir aile maşinisi bir sırtına kıstat.
5: Ahir şunu sürkülüp
7: getirdi. Hazır aş yol. Şu Mertinkan'ı Mertinkan'ın karabmanına yönüştü. Tutular şerde onu kepitti. Şunu başta onu talabmayanla.
5: Abla, dostlarım şu yolladı ki onda bir-birimizle katli qayrışmaydı. Qayrışsa qayrış ki tərəf ziyan tatıdı.
4: Doğru.
5: Hiç kimi paydı yok. En akırıqı akıbet nimbuldu şu, maşini sürüldü. Andan aşağıda talaş tatış kılısla kaçan, qastan qığan kinçü. Şunda mı? Qastan qıldı da. Qastan qımızda talaş tatış yok, rəsim tatıp getip qaldı. Qastan qıpıp kendin. Ey, gözən qarap mağsan olmamdı. De başta. Özanlarının bir güllü keypiyatını özanlar buz isla. İqtisad icatını ziyan tatısla. Oyla bakanlar bu paydım ki. Şuna dostlarımız açıq niyengen Baturcumu. Onda bunda sıqavalada özanlarının keypiyatını buzup açıqlanıp. Bədinanlarga zəhər buludu açıq digən. Təsaddibi aşında yaşqı çoğraq adamlar bilən birimi deyiş çəriyandı. Şunda amma o qarşı tərəfdən yürək mən qan tümür kesəlləri olub qasıcı. Aqibətini oylab baxınla. Şun qəddi birimi deyiş mənla dostlar. Həm nəsini qanuni yol arqılıq naydı yaxşı əlqıqılı buludu. Əlqıb berilgən orullaba. Şunlaşqa muşunda iştahı diqqat qılaylı. Bulub mu? Rolğu çaqçaq qılıb, roldu bir-birimiz gizadi. Qeyriş baqaycı deydi qaşını. Qəddi qımanla
4: dostlar.
5: Badam taksini uçurba. Siz nimi qarşalımız badam taksi? Abdurrahman Somkçi siz nimi qarşalımız? Onda bulsa, yen davamlı uçurlanı yalaylı.
4: Qalib sizden ki, ma əvətkə inkarsanız tapşırıb aldıqa, şu Yöjingeyna diyotu qıldığa yerdə bir dərək yol özgərtilgə maşillarının körüş dairisini tosuvabdu, bir inkars qıb qoysanla deydi. Buldu.
5: Andan nur dəbdu. Taybay Mingdiyan'ın birinci qavitada bicirdi o avtobus kartısını daşıza. Şudmuş daşızı tərəbdə bicədim dedi. Ləkin təpsilatını mənmə inçikləb soruvamabdı mən çox. Çoğunlar bicirib gəbdi gəm. Muşu xışıngi an yıqında qıb durdu.
4: Doğru.
5: Daşızıqı bir ana daşızıdı ki Tiyanbay Mingdiyan. Taybay deyim mən o. Tiyanbay Mingdiyan'ın birinci qavitada bicirdi gən an yıqın mən çı xışıngi.
4: Doğru.
5: Bizim o idikilər məşədi bicirib dikə. Məşək verib bicəsiniz bulduk gən. Nə dostumuz?
4: Amin əsəl jirahını dəbdi ma. Van Caliyan bilən alta yolu Toğun tərəbdi ba dəbdi.
5: A dostumuz xışıngi gəməz mə mən çı. Muşu adresini yaşar bir əvət qoyamdıq ya.
4: Muş nə?
5: Yaşqı çoğraq akımız miki dəb qaldım. Əm de təpsilatını ma uçurdun körü bilib. Üzü şu bu içə izdəb basa. Demek ki o sayfanı uçurma anlayılı.
8: Sözde bak parma yol götürümü görürsen, serkaylanma atırsan, bak orada yol çıkışıya kutu tepkan şehir aklıma buna bek yapayım, onu da alandı bu kadar.
5: Rahmet paydalanıp kılanlar dostlar, nurunu uçuray.
9: Barı Zeytet'te trasetçiler, yaşın sıra yukarı biri, dağda şimali yolları, 10. yıl geçer tüm başlar, 3. yıl kayan kırat manka yerleş. Maşin bekliyor, sosyalar. Kırılan bak yani.

0: şu taksinin pulu çıkıp kaldı. Tinçörde onu erkeğimi şundamış. En yakısı. Hesaplar bakınlar şu maşinalarının meyküydü. Andın maşin tokuş meydanına pul kaşlayısla. Hesaplı sanlı ameliyatı amevi katnaş. Bek kolay hem bek erzan. Sizlerle okşaş bir yolda mağdu. Tosulsan tosuldu. Rava mağsanlı rava mağdu. Şunu dostlar amevi katnaşın tallayla. Eğer kolay bulsa. Yak zadı kolay emez. Çoğunla battı. Amıldarla battı. Maşina edişim bek sürür dediğin dostlarımız. Haydi sanlı buldu. Lekin başka dostlarımız amal var. Amevi katnaşın tallanla. Adılcan'dan uçur baki. Yeydiğen neminin gibini azırak kısanlı olmam dema. Kosak içi ketken dedi.
1: Ay bu kosak içi yavrın işten bulmaydı o.
0: Çok kum çüşte keşte demeymiş de yavet de hem de keşke demek mi çüştüğün gerek? İnsanızdaki uğraklaşınızı paydılık cümle.
1: Ma Abdüvali dedi o yakışı mükepçilik. Minan maşinamda toktuk yap kılıp odal duramı dem. Muş tarafta bol yürüvatkan dostlar, yardım kılgan dostlar bu sıfır yardım kısanla minan ordum. Yangon villan çığında dedi.
0: Yangon villan depsiz. Yangon villan cin en mu? Yaki villan çığ mu?
1: Okşumamda dedi.
0: Okşumaydı o kuralanın ismi mu? Şunlaşka bir tepsiri yazı bittin ha?
1: Evet.
0: Yangon villan cin en etrafı dema siz. Daha vel 10. yol biket. Yine daha bu korucu. Tepsili yazın andın biz dostlar. Oy men şu yada deyip kal sizden telefon numaranızı evet besek buldu.
1: Doğru ha?
0: Ma dostumuz etdiğin kağılık nayısından narat karab yolu çıkıp hazır Aksu vlaytının kelpin nayısı keldim yolla şüncelik ravan deyipdu. Tuhtan ismini okudu değil bu dostumuz.
1: Bu mdak bir biyoçink.
0: He ma biyoçinken.
1: He. Ma Usovi degen dostumuz deydu. Muşu Canan Pifadın yanı şehir geçip bulgan yolla ravan deydu.
0: Sayfana bir avazda kuşurma kendi kanlı bittiler.
2: Ayrıca tüketir seçiler yol karı birey. Şimdi koyanı aldı hoş geldiniz.
0: Az sayfa çoğumi finnin gibini kıptıken közem sayfanın ismi de ama kolukum Nur'un avazda bop kılıp işte bop kaldı hem de bazı vakitte işte Amrak Nesli'nin ismi çıkıp kalsa yeydiğen dekti mi ismi de ketip kaldıkken he. Onda bolsa qadirlik radio anlıqçı dostlar uçurlanımı anladık. Silami davamlı kuzanlar yurvatka yol biləklərdən uçurlanı berib duranlar dostlarımızın aydı. Ünümlük paydalını bilip ravan yollarını tallab meni vasun. Könül aramınlağa yıqımlıq naqşıladın. Yaxşılıq namlıq naqşını sunumuz qini birlikte uzuralaylı.

0: Beijing vaqti soat 12.
1: Avtomobil turmuşumuzun ayrılmaz bir kısmı aylandı.
2: Bunun bilen turmuşumuz rengarlaştı, katlışımız kolaylaştı.
1: Elbette avtomobil hakkındaki paranlarımız mı hele ağıp kaldı.
3: Amırak avtomobiliniz hakkındaki türlük bilimle, avtomobil sahasındaki yanılıkla, sepirinizdeki ihtiyaclı kusurla, benim avtomobilim programımızda.
1: Benim avtomobilim programımızı, avtomobili yakışık gördüğünün doğru tanışı.
3: Benim avtomobilim.
2: Benim avtomobilim.
4: Bu programını Şinhua Janubi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ın əslik keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı enek taşkı keserlikleri bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Janubi yolu 578. numarlı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.
5: Bu programını Tırt soda çekti şirketi alaydı talep kıldı.
6: Sakının boz kanç yirik edipini birer tırık ve tırık.
7: Yani şu tırık ve tırıtın gibi mi?
6: Şunlak mamay, bir tıkılıktın yedi tıkılık çıbağın tırık ve tırıt yürüyüştük tıklarını burun dadam işiltirken. Hem de ben işiltirdim. Bunun önündeki balam işiltirdim. Sakal ağaçtan süt yakışınıp sılıkla sopunu koşaldı. Bahası yanını özgermedi. Ejdat'tın

0: 25'te 32 atarım
1: Makul makul buldu. Ma aptımı bulumda bahaltı men dep evetip navadı çıkmay kalsa anlayamay kalsanla kayıt yolu sanla tamamen buludu dostlarcımı. Şırçıko yolları şunun da aravanken Seyma Çan taraptım yolla şunun da aravan dep. Rahmet Abdo efendim rahmet sizge. Özal.
2: Ben karışayım istemiş o. Son bacağı tarap mangalıyla sütlerime. Ama yılın işi yollar aravan değil mi sarıkaylan?
1: Makul buldu rahmet sizge acımı. Devamlık yolu çöre. Ma 5. başlangıçtan aldı. Hongçilu. Xuası Nurk şehrisine aldık yollar ravan degen uçurunay ma kem söz bulbul evet tuttu. Bu şey ısmağız özgergenden yak rast hıl kem söz op kapsız cümü?
0: Şuna zikim için çanırı edip de tokma yarlaşı olsa biri 20 mandan biri 25 man atırabıza. Mayla koparsa 110'dan 115 man atırabıza. Şuna 12 Nisan tiradakta 10 mandan 15 man atırabıza. Şuna 21'deki Polo'da 40'dan 45 man atırabıza. Şunu 21'deki ciri diğer psikodakta 25'te 30 minik atıram
1: ben. Makul buldu. Rahmet, Şimminlu, Cugdao, Asas yol, Koçumçu yol, tarap, Cenup tarap karapmanga yol neş, Bek tosulup ketti, digen uçur ne. Gülnazlı baba evet tuttu, cuma rahmet sizge begen uçurunuz gamında. Gavdu haritası ile korsak mı adetti? Bunçola bugün bek köp kısım yollarda aptımı bulla köp tosluş bovatı da cümü. Seher bulbulunu kemsiz gekıldığan bu kapsız az gekıldığan bu kapsız da siz uçurulağın ha. Mukapat yok okşumam da dep bile çüştünüz o. Adem de korktu. Şunu maktımayım ben sizinçe. İşkimin 21'ninki Junyu'dan birisi var. Muşunu bir bağlayıp egen bolsa, qarran. İşkimin 21'ninki deydi. Cuma Tursunjan ustam, hem anımı evet qoyaylı. Andan bu haltıdan aptım mobillarınlarını sen vaqtını çıng tutup tizraq bir yollanla vaqt axırlı ma program axırlışa degen bekçi qop ketidu. Bu haltın aptım mobillar kayın kayındın. Korulun yolu çorup esem, Cengolu, yolu qoş yolun işte şunda ravan. Korulun havası bugün yaxşı. Şuna yakışı küçülük bir aptapla çıkıp durdu. Dep koruldumu 20'den 32 Celsius gradus kışken bugün hava araya falı ya. Donvay Khan'dan kilip Honsanlı uçuşu kızı belki tosulup gitti. Neyimi digen cık maşına ay. Bu neyimi dağ cık maşını bu. Kısmet kısanla almam, işlesanla almam dış kanalına da oturup neyim hemen ala yolu çıkıp aldım. Dep ümit var. Şu adette bunçilik bulup gitmekti. Hazır korsam ben hazır sel yakışlandı. Tıkı bayatın maşınla belki köp. Hem de hazır kanda boyutup da desenler kadarlı dostlar. Hem de balla tatilge çıkan diken Nurgun iç hizmetçilerimi yıllık temel işlerini iyileyip ballağın hem de uyak bu uyakka tatilge soya etke. Uyak bu uyak apmanlığa işler sel köpken. Şu hem de yollarda optimobilla köp mükin dep uyulduk. Yeni birinin hem de ma soya etmezgeli oğan diken soya etki kildi Allah'ımı cek hem de. Şehir şehirlerdi çün sırtın kildiğen soya etçilerimi köp. 2014'ninki kisenden bir sabahke Tursun Can Ustam. Daha olsa aşınımı bir bahalı ve sansın.
2: Şengül mü? 6 davan terepler yollara ben kendim mi?
1: 6 davan terepler yollara aldı. Yak şey deydim. Akıl buldu. Rahmet Özal efendim. He? Şunu ola Runway IMAX. 2021'ninki. 2021'nin maşılları acayip cık ya bugün. Bana bana evet koyduk. Bir bahala pese. Aldı dikilen bahala popta anlayımız.
0: Şuna 22 çizip boyu da 35 yıkı atırabıda.
1: Makul.
0: Şuna 14'ten 2-3'te 15'ten 20 bin katrapı.
1: 15'ten 20 bin koy atrapı da makul buldu. Rahmet. İşkimin 20'ninki Veyla YS YC 6 mı? Muşunu bir bağlayıp egen bulsa Tursun Can Ustam. Kaç bunlar atrapı da bula. Daydı manımı evet koyduk. Bir bahala bəsən sən. Nənsənin çıraylıq bir oyunuqdak yalır boz təvsiyə qılınla dəb. Nənsənin oyunuqdak çıraylıq yalırı ya bəkçik əmdi. Qaya girək, qandıqaraq oyunlarını oyunuqunuz ba. Üzanla çıxıb, bunda bir oyunlıb kəməkçimu ya ki çıxıb tamaqlarını yep kəməkçimu. Mənə yaxsanlıq uçlarımız təvsiyyə.

0: Siyaksun. 2013'deki Honda Jady 5 kişilik kanonluk gaz bağı dedi. Cansazen'den kuruluş doktor hansıga 25 minut buldu ben. Kip bulanmadım ben. Ma yolda aptomobilla bek köp tosluş boğatı da dedi. Ma ümit varına uçur ya. Andın Gavşinciye'den şimdi yolu tarap karap mangan yolunuşumu bek tosluup ketti dedi Gülnazlı baba. Xalq görüki Xuanxılı yönelişdim o maşınla intayın cıxtaydı uçartı ortaksi Niyaz efendim. Şuna ola ma Maytaq kuşa taş yolda ettigen bir anlıq uçumuz ma Maytaq kuşa taş yolda adem bek cıx. E maşınımı bek cıx de bir uçur yollu gantığınız he? Andan davamlıq yani uçur bek geç miyin hem de siz desep mangandiki aş yollarının emeli ahvalını yine kuksiz. Yollarının ahvalı, avaray ahvalı, nedir ne hiç kanda buludu digenlerini. Biz bir tapşırıq vergen, şuna olan, naite yaxşı uquq çıkan tapşırıqını vaxtı doğrundabdı. Mühim xəbər, Maytaq kuşa taş oldu mansanlar çoxum yolu qıp çıxıdıkən silə bugündün başlap. Əgər onda qımısanlar bir numar 200 yen cərimanı qoydukən, əgər kuşadan qulcuq basanlar, bayın bulaq tərəpki mansanlar, yolu qılıdıkən silə, narat vusudun çıxkəsanlar mı buludu bıraq deydu, narat vusu arqılıq mansı mı buludu. Lekin hemde kuşağıdın gülcük basanla bayın bulak tarafından mansa çokum yuylu kılırken muşunu bir bilip kalsın dostlar deydi cümüm. Ana biz çıktıydık ama ana aldın yuylu kılmanız lədəb hemde aldın yuylu kılmayılık onda kırvasanla da bir numar iş güzeyen cerimanı uçuraydıqan ahvalla bulduken cümüm. Şuna hemde muşunu bir insanlarda çın saklıqa isle. Şinşinci. Din mau şimin yol tarafka bek toslup gettim ha Gavşinciye de oku koyuptum ha Gülnazlı baba. Geçirsiz. Daha sen ama bahalı kaptım o bulan bir anlayla
1: ha. Şunu zikim birinin ki Rumu eğim ibadetli maşaman bazarba kapas 70-75 bin katıram. Şunu zikim birinin ki Rile ibadetli maşaman bazarba kapas 67-70 bin katıram. Şunu 13 ki Honda Jady 5 katı 35 bin katıram.
0: 35 min koyu atırabı da. Makul buldu, rahmet. Nur Sultan'ınki avazı kuşur bak.
2: Gavmi körükten açtım da baza taraf manga yönleşim tosak canı.
0: Makul buldu. Da baza etrapları o taraflarda inıkla hazır. Abdumobilla köp bulamdik yeni mişkide kendim de taz hazır. Sayacılar şunun da koydan atkan vakit. Asa sen hem de sayacılar. Çokum kilip de akı akıllıdığına gel da baza etrapı up kaldım. Şuna hem de uyarlarda maşallah inıklı köp buludu. Yani bir avtomobilin uçuru kette Dongfeng Fengshen AX5 2017'nin ki muşunu bir bağla pegen bulsa Tursuncan ustam deydi. Evet koyduk. Hemdullah ustam ama sayet duğa hazır. Hazır Tuxun terepti, Turpan terepte. Kumbu köbülü itip sizde. Ha bıptı bıptı. Şimdi akılıp sayetlerinizden nait köngülük oluşun ümit kılımız cümü. Bir aylık sayetin başla gitipti. Bu şu programda kandayı şüngen kılmem uşun depegen bulsanla motor programın ağıl uzun yıl boğa maşından bu yıl 6 yıl boğa pekat uqamadım dep. Ay şu tuncuk etim ağan programınızdan vaxtı hesap buludu cümü tuncuk etim ağan programınızdan vaxtı hesap buludu. 6 yıl toşkan bulsa tuncuk etim ağan programınızdan vaxtı aşı almıştırı olalı siz. Gülcüğü çık kese yuvalı kımısımı buldu bırak. Nemi tarapki yuvalı kılıdu dedim. Narat vusu tarapka çokum yuvalı kılıdu. Gülcüğü çık kese yuvalı kımısımı buludu dedim dep. Maylıqı. Sağın sıfır xatlapak oldukayını kettipti çoğu şuna. Kuşağıdın gülcük basanla bayın bulaq tereptin mansanla çoğum yuvalı kılı diken sile. Narat vusudun çıkkessanla mı buludu bırak. Narat vusu terepke gülcük çıkkessanla. Ay bunu avazıq bir dep yeran çoğu. Gülcük çıkkessan yuvalı kımısı mı buludu. Bırak narat vusu terepke çoğum yuvalı kılıdu dedim. Dep. Lekin maş kuşağı tereptin narat kıbası yuvalı kımısı mı bulu diken dep bir anlık uçumuz. Şunda dedi o onda emesken de biz onda emes dese yok aşında akıllı diken inik ben sayı taptı bu sayı deydiğen tutsam dep duruvağın. Müşün bir inik dep yerin siz zat inik dep emsiniz bulmaydı meselimizge. Şunun ulan nur. Makul buldu. Rahmet cuman. Hazır mı o ihtibak yoldun, Dongdalyan Garbi Koçisi Canop Şimal yolun üstte tosluş kalıp ayken cümü. Vençüen Garbi yoldun 5 yoldus Canop yolu Şimal Canop yolun üstte tosluş bayken. Altın Kümüş yoldun Minhua Koçisi Şimal Canop yolun üstte tosluş bayken. He dostlar. Şu uçurladım öbür. Ünümlük faydalanıp kağıysla. Алтынчы келиндин баласы эжеп кеп аңлайт экен, мен кызымны башлангычта окуйду, имтиханда эсеп натыйжасы жакшы болмой калыптыр, да үйгүн үйгүтүп коёюн, эч ким бул деп аткыла, факат унмадыды деп. Балдын ырайыгы бекин. Баз нерселерни бек мажбурлугам беле, у тазы жакшы көрүп үйгүнүп кетиши тез. Онда болса майтак куча таш жолдон маңдаган баарлык достор дикет, азыр мушу майтак куча таш жолду кетип аткан Реншин Бухойтоуну мушу акта сөздөп беришке таклиф кылабыз.
3: Чатыраптын маңган топурдосуна чардын кулжубанышып калсаңлар байын болот тараптын чыкка калган ылкым салам булугу эгер чукум уусу нарат тараптай барынан уусуну мындай өрөнчө чыкмар калсаңлармы чукум кичалмага отуру бир ыйлык эчмагым салам үгүндөн баштап эсине чыкты бир номер чыккызбай так ишиго чукуйсуларга
0: кайтып бир аңы айтайлы.
3: Чатыраптын маңган топурдосуна чардын кулжубанышып калсаңлар байын болот тараптын чыкка калган ылкым салам булугу эгер чукум уусу нарат тараптай барынан уусуну мындай өрөнчө чыкмар калсаңлармы чукум кичалмага отуру бир ыйлык эчмагым салам үгүндөн баштап эсине чыкты бир номер чыккызбай так ишиго чукуйсуларга. Мунун үстүгө азыр ЮАИ маг телефон кетти. Азын өз ыйлык кылды.
0: Шу мушунай шуңамды бир күн болдур, болмаса апты күн болдур ыйлык кыл болду экен. Сиз кайсы аптын ыйлык кылдыңыз шундай кылып?
1: Шу аятнеке тонгон фонсонда 10-дан 15 мүнөт атрабыда.
0: Амда шу дуку гонлуунуке майтак куча таш жолунун үзүнүнке гонжон хаусу ба. Ашынан да ыйлык кылсаңлар болду яки болмаса биздин маалсыз лушитинг деген аптымы? Ыйлык кыл болду экен. Аңлык учумуз кайсынын да ыйлык кылды, ашынымы бир ынык деп басын. Yani yollarda maşınlar biraz köpken degen uçurunu Abdu efendim evetipti. Cuma 2019'niki Dajong su tağındın bir sıba. Muşu bir de altı peyliyan. Muşun bir bağla pese tursun can ustam. Deydi alım can. Buldu bunu mu evetip gireyli. O bir... Bir oruyma evetip koyduğun kep bana. Nimi de yuvalı kıldınız desem. He duku gonluğun iki üzünün iki aşında bir oruyması. Mesela bu oruymanı siz neden... Şuna sorayı da mağlıkçılar için, şuna mağlıkçılar kalite soru atma sizin tepsili. Aşı duku gönlüğünün özündeki gönlüğün halsı kırıp aşını taptınız mı ama arı imanı? Vay o, müşürü Şengül, şunun da mı soru demey bir depesiniz. Çünkü müşü duku gönlüğünün mağlıkçılar yaman çıkken çö. Gönlüğünde her kıl, her yalnız aşı soraydı hem de. Onun da nelkısız meyip bakan boğandıkken. Sizden bana bilip mansam da bugün hayatının içinde yana azıraq bir hicap kalıdı zihnini, vaxtını, ıksatını diken de. 2021'ninki Ankara'dan bir sıva kaya Tursun Can Ustam. Açtım evet koyduk bir bağla pesans. Cuma 2012'ninki Şavka'dan bir sıva kaya Kızıl Ren. Muşun bir bağla pegen bulsa Tursun Can Ustam deydi. He? Evet yiteyli bana. Мен бейбас қолжоқ түшіп кетілген болдым. Мана.
1: Шыма, жүгінбірінекі Анкөй үйлепті, мәнсінен мазан базы қаты, отыз мүнкі атырабыды. Шыма, тоқыз екі, сұлтың ұлепті, он мүнкі атырабыды. Шыма, оған жүгінекі шалқы, он мәш мүнкі, жүгір мүнкі атырабыды.
0: Onda olsa an bir kaydı anlayıtayla. Bana. Uy.
1: 20 mk atıralım. Hı. Şunu 12 mk şalkı 15 mk de 20 mk atıralım.
4: Yettinçenin 30. gününden 8'inçenin 3. günü geçe 26. nöbetlik Şincan Halkıra Otomobil Sanayeti Körgezmesi Şincan Halkıra Yığın Körgezme Merkezi ötküzüldü. Gərbi Şimal rayonu organ tarafının bir derecelik bayraktar otomobil körgezmesi de 60'dan artık danlık marka, 800'den artık otomobil tipi nəx meydanı cem boludu.
5: Otomobil setib alganda hökumətnin məxsus yardım puludan bəhrəman boğulu buludu. Yeni energiyalik avtomobillar qartılğan etibar beri salmaqı aşırılıdı. 949 qatnaş radiosu və 107.4 qatnaş sənət radiosunun proqramları qatnasaz, avtomobil körgəzmisinin biletigə haqsız erişiş fürsəti var. Yaxşı avtomobillarni tövən bahadə setib alışını oylasanız, Şinjan xalqara avtomobil körgəzmisi kiləng.
0: Қош қадірлік достар, аңлап отқаныңлар, менің автомобилім программасы. Программамызды Үрімші шәһәрі Шинхуа жанобы жайлашқан шахсат егіз бойышқан бұла тұрыясы алайды талап қылған.

0: Sol taraf yol Yaman Tosul diye sucu yolu çao taraf karap mangdan yol bek Tosul diye ay yaktı mı mua yaktı mı dep şunu olama altıncı gelinden uçurayım ama ittifak yolu koşu yolu işte şunda ama yeğen yollarında maşallah biraz köpürek diye uçurun Abdü efendim evet dur rahmet siz gecimim şunu olama ilgiz yerlerde işlep işler tügey dedi aldırayla aldırayla havanın ıskıda likin go bek kış vakti da lay etip iş kısmı tez kuruyun. Yazdı, Juan şu kısı yakışı demek çıkan size he, ondan sonra. O diginiz mi hata emez. Hava almış dursuma der izleyen iç etip tezlikte. Kandak yöyle kılımız dep ma yalgıncamı sorabdu. Şunu lan Kaşkay şehrinin işkinci halık doktor hansı aldık yollam koşulun işte ravan dep. Ben sizge ma anlıkçıla evetken ebtin birini evet dey. Aşınan işçiden çürüp durup bir yöyle kısansı bulu diken. Telefon numarı ne, maşından numarı ne, kaysı bilek ki mağınsız, naratkı mı, vusu terapki mi aşı, mağınsız, şu bu içe yolu kılıp mağınsız bulu diken, cümle yalgın canma, evet koydum bundan sonra, bu şu app arkalık mı, kıl bulu diken, ya ki aşı, doyun arkalık izlep tip durup, bir arayman, jet oku bilip resim git atıp, şu arkalık yolu kısınız mı bulu diken, duku gonluğunun, gonjon hausını izlep durup yolu kısınız mı buldu, solution diyen app deyit aldı mı, yolu kılıp buludu, Amal bay yuyul kımağım sanla bu maydı ken. Yuyul kımay kasanla. Bir numara iş güz. Ayko avaz on sel oran çurun çıkıp kaptı etta. Şun çuvala na. Konu neyim deyimiz hem de o ne? Onu kığını özünü putuk özü paltı çapkan dekli bir iş koy ki onda boy sunmay katnaşkan onlarga boy sunmay onda men işten özü o doğru emezsem de nimiş kaşında kılıdığandı mu şu balla bir özünki hayat bir khatarlık ki mesela ben müşünde kısam kanda bu ok karın bu perklendirdiğin yaşlıkı balla emmisi yaşıyor asasen Yani bilip durup aşına tehtürlük kılıp hem de bir 13-13 yaş kıma pen ne çiz soğan balla emez o. Hemisi asasen aş kuramı yitip boğan balla. Şu hal ettim hem de şu kıl aşına eydep. Doktu des toktumay keçip. Ey iş kılıp. Atallah mı hem de bulsa. Bir şey trapınla düşünde veymeyi düşündüğün balla bulsa. Ya ki ummuşsa şunda bir uruktuqalla bulsa bu. Azraq bir gek koysan la yakşı ola tüçü bu şunuğa. Emmiz gek kısı təsir kılam ki deymem de təsir kılmas mı ya. 2021'ndeki yenilandan bir sıvayka. 2020'ndeki linki 06'dan bir sıvayka tursun can usta. Mən maptı mobillandım. Evet koyduk bir bağla pəssiniz o bitken. Bağ ben.
1: Rüzyatçıda yoluk şere. Eymakyan'dan 3.9 hankayısı yolla koş gülmüş soravan.
0: Makul buldu. Rahmet sizge buldu. Alimcan sizge mu? Evet bireyli. Madu kugun oldu mağını kalla hakikaten köpke radyo anlığı uzun bol de bir mukapat bəyimdin la bugün düşüm bugün mağ bir la dep bir vaxt belgele bir bir el çu bu musa şu emmi la mağ bəy dep şu olan bir lağı bir bir lağı bəyimsek mən əskop kaldı kəmə şu yada şu vi bəyimdin o mu şu kızıla o bir tonuşuq bəy de yakışan dep takmışta gəp topuluk la vatıq ya Adamla bir şey adı şunu da onaysızlandırıp Dalsa Evet koyduk mu app'ni sorğanlar hemenlar ve işinlar qaranlar jumu? Aşı app'ni evet koyduk mana. Tinçlik Cenobi yolu yollar avan. Tamak ne? Etken yani kömey durup ha şirali. Öyle itip tamak hisanlar olmam du dep.
1: Şuman 21'de 5 yıllarında 25 milyon katramıda. Şuman 20'de linka 06'da 45 milyon katramıda. Şunu 10.000'de Polkot Karolları da 10.000'den 15.000 atıramızda.
0: Makul buldu. Onda olsa bana kılayla aşırı del 38 uçur yollağın. Hakiki muşu çiş mukapatı, çiş yuğuluş mukapatı erişini halaydıgan dostla alıp kasanla bir eyle. Cümle del 38 uçur yollap onda olsa aşırı içinden tallap. Çiş yuğuluş mukapatını çiştep yolu sanla buludu. Aşı mukapatı eriş hiyalı ba dostla alıp kasanla. Cümle hem de bir kısımlarına belki ihtiyacı yok oluşu mümkün. Çiş yuğuluşka ha. Onun için bir eyle. Çünkü o zaman da deysek, ben yukzay dediğim dostlar pek köpken sile. Şuna sen kıyınlıp kalırken biz, kaysanlığa bir işini bilemeye kalırken biz. Şuna kılıp yeni uçurlağa meytan, 2013'ninki meytandan bir sabah değil. Şuna bir

0: Andasama Tursunjan ustam bağlapdı bir qancha avtomobillarni ma keynik onli taylar dostlar.
1: 2019-nji Nissan Chevrolet'da 45-dan 50 ming qatrabdi. 2016-nji Chevrolet'da qatrabdi, Chevrolet'ning qaysi
0: qatrabdi?
1: 2015-nji Lincoln qatrabdi, 30-35 qatrabdi. 2016-nji Jeep qatrabdi, 10-dan 15 ming qatrabdi.
0: Müşünə ekan həm də dostlar, şuna həm də avtomobili bahalı talmay qalğan dostlar qap qalsanlar, həm də Tursunjan ustam telefon qalsanlar buldu, hə? Telefon nömrəyi 138-49-0142 138-49-0142 Mən əsli mənim uçurda davan mayqaçlaş punktidin bək yolluğum anqan Kuruluş kılı etip de emesim o. 5 maşına yol verdim, 6-sıya yol verdim, yeni kırıp aldım. Yol verip, ben atım eş kılıp de. Yok, siz asas yolda emes tek kılısız o. Asas yolda bulmadan iken asas yoldakile ben var mısın mı? Özel efendim.
2: Böyle bir kısa broşen gül devamlı kılıp bir birlikte yan en yolu öpkü doktorganslar. Öyde kırıp mangarını saptım bunlar ki karşı yönü sıravancı mı?
0: Ha, makul buldu. Rahmet sizge.

0: Beijing vakti saat 13.
1: Yıllar aldı bizi.
2: Bana başlandı.
3: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hamra programımız.
4: Bu programını Ürümçü Dönkörük Folk'ı Sıklaş Mayları Mulazımet Orni Alayda talep kılgan. Abdullah'nın yeni süpet erisi boğan IS, AI, C2, C3, C5, C6 ölçümünde işlengen Folk'ı Sıklaş Mayları herkıl yukur önümlük muayet asıraş hem devletinin 6 derecelik gaz sıkırış ölçümündeki abdolmobilgı maskeldi. Amerika abdolmobilinizde abdol talıganda Folk'ı markasına alay dikkat kılın. Folk'ı Sıklaş Mayları.

0: nasılsınız?
1: Olmaz bir yüz yetti bütün yollarımız rava.
2: Yollarımızda, yollarımızda biz hemra programımız. Hemra programımız. Yollarımızda, biz hemra programımız. Bir yüz yetti dütöt katnas.

0: Dosya dostlarımız mavo, shopping hall, doyundaki dostlarımız inkasalarını yazıp genzem finşan kakaş oltuğu isle ha, maça körüp oltuğu atımız bana.
1: Doyun shopping hall ki dostlar, sizlerim oylumağın hoşçalıkla mükafatla tayla ikep kılışı mümkün ha. Hazırda maşap bana bir bas köz içildi, çıkarak taht koysanla çık dostlarımız haberdar olsun ha, Şinjan 1074.

0: Ondan sonra dostlarım uçturulurak hep de bana bir başta şir eliyden başlayıp geçsek bana. Altay kötürümü köyürükü ravan, Beycin canı büyülüyü ravan deydi. Şir eliy rahmet.
1: Zühre kızın karşılığımız, Gülcemil adımızın karşılığımız. Bana Rızvan Gülmü hoş geldi. Bana karşılığımız.
0: Koldağım aşkandan kocayını ezer koldağıma çüşlükünle hayırlı olsun. Koldağımı gökeleyip çüşlük neymiş işini bilmekelle koldağımı yanla.
1: Yakşı meslet buldu ya. Yakşı meslet buldu. Ablakın vicdanı o şirin. Tamam. İçim. Hem de.
2: Kandara Kumcay'a da abide yakşı donanma.
0: Yakşı yakşı rahmet.
1: Yani bu da Abdurrahman Somkçak'ımız yanışıma oturup dükkanda programla anlamadı mı deydi? Nebi Can'ımı karşılığımız Nebi Can yanımanım işte televizör kulak uyup he?
0: Suyumluk kullarım kanda havalı Allah'a menden silek otuk salam. O adetim bu için lehmet geç anlamadım deydi. Mem tükkem huyan.
1: Yakşı yaptı. Bekhtiyar ne uçuruyor?
2: Başlandı. Üzerlerimiz ödeceğinde başlandı. Kaşkarlı'nın devamını kalmak yoktuk.
0: Kaşkarlı ki valla.
1: Kani Bekhtiyar
2: gibimiz. Başlandı. Üzerlerimiz ödeceğinde.
1: Ha, buldu. Avasal ta sözü kemez Bekhtiyar efendim bu da bir

0: Evet, ağzın bir sözük. Evet etme ha. Hani özhal.
1: Özhal abi sen kamera kavalanı yaksın.
2: Yaxşı yaxşı rahmat.
1: Yolusun birisi abi
2: can. Rahmat.
1: Yani seyfi yandı yusuf para seyfici de kanat para mangayı yusuf da diğerle yusuf kan bir yava. Aşağıda bir uçlan. Hani iki maşinine hani kendin bir motor. Yandan şu katarlı. Evet. Katlaş kuralı. Kırla. Kırla. Kırla. Kırla. Kırla. Yemiş bir şey abi solda o diyen cıkadı sizleri yukarı da kapılmalı.
2: Cıkadı kapılmalı dostlar ha.
0: Yakışı eski
2: etmeli. Aldırmayla.
0: Hani Tahir Emin.
1: Bir de tıt tıt yolu süre kaska aydınım yolları koşuyorum istiravanki.
0: Oldu. Kolonlu ber degen dostumuz çak çakıp koydum. Adıl Cinka Kunzay'ında ha. Böyle kadar çak çakıp koyup sizge.
2: Ablanın uçuru sayılı koşumçiliğine şimaldın cenipka Gonghui köyrükünün astı bektosulup gitti dedi abla.
0: Çöntiyen sizi mi karşılığımız ha? Onun başka bana Nengon yerinden aldı. Yollar avan, yeni avat yolları müşünde avan degen uçurunu tapşırıp aldık. Savi'ni karşılığımız Çövüyen tarafla bana şunu da avan de. Bu fakat tosulmaydıgan yoluk şeyde Çövüyen tarafla.
2: Beijing yolu tarafla. Yine uçurlarını şunda yoğunluyup mında karsak yaga uçurlarda Yingbinglu da maşallah köpke tosuluşma gücüme anın kendin anınçı yolu bek tosulup gitip tomale. İşte bak yolu şiyi davam beylu. Şiyi taraf hicasenden düşken muşi yolla bek tosuluşma davam beylu tarafla maşallah köp.
0: Kani nurunu uçuruyum.
1: Orijiyatı kötresetçiler yaptımsınlar yolkar birey. Dünya nello koşuyormuş maşın azırak köpte çift koşuyorlar.
0: Buldu rahmet.
2: Göç vazırını aldır ki yol ravan yeni yok uşağındayız sen şahınız ya rahmet.
0: Yeni buldu kani. Koyluğu balağın ayda yakışı tutunla mı salamet tutunla mı korladın yolu uçuru bəzsem. Dövlət kuruluş yolu koş liniye düşündü ravan korlunun havas bugün belekçi yakışı cümo deydi. Koyluğu balağın.
2: Hoş yine uçurlar karaymaz.
0: Bakhtiyar.
1: Sert bol de ama çok çok konu kazan bol de. Ketronlar. Ben bu şişetine ne yapabilirsiniz?
0: Bugün işte ne miyemiz? Dikücülerken maha tamakın tasvirler yapacak. Taz belen tamak hop da adılcan kan.
2: Öpkes mi?
0: Nem çıraylık kayma öpkesip. Oho. Necep mi çıraylık piş? Tızıp da şundan bir okuştu pişirip da. Ha, işte bak yollar herhalde buludu. Belki tosuluş yok deydu. Rahmet. Sizlerinin idarının aldığı yollar ravan degen uçurunu tapşırıp aldık. Osman efendim. Meyciv satkaş anlavatı men avazınla çapçal nayesi de künde müş men sebeplik müşna yanraydı deyip. Radyonun avazını yoğun içmezsiniz. Radyo anlığa haç kepsi olduğunuzun kılıttı. Abdurrahim efendim.
1: Buraya ziyaretini tört. Riyasat çoğun dostlar yakın size ardıca alınır. Kudret oldu. Ola kaynık olsa onu kudret yıl kavri. Kuşan bağı yolu. Kaytağı yolu yıkılsın. Alimali yolu. Alimali yolu. Kuşan bağı yolu yıkılsın. Kıbı yolu. Kıbı yolu. Alimali yolu yıkılsın. Peygeo yolu yıkılsın. Kırak bağlı yolları.
2: Buldu rahmet. Bek avuçunuzga.
0: Sizler Gonghui köyrük bek tosulup ketti dedi Abdulkim Beyjan. Gonghui köyrük kaysı liniye tosaldı Abdulkim birge aytdı ha? Kaysı taraf kaysı liniye bekerek tosaldı ya? Yana uçurlardan Şiyunun aldığı maşallah sel bel köplükinden bek alaydı eğir tosuluş yok dedi. Tiyan Şaban Kı'nın aldığı yolları avan degen uçurunu tapşırıp aldık.
2: Elbet yaktırıp anlatımız mı ne? Badam taksi ya kendin uçuru yürüp katlaşıp diken. Kaşka şehir paynap yolları koşluğunu yedir avan dep. Abdurimca uçuru yürüp diken.
0: Belen bıptı bana. Tor taksi Yusufcan bana. Bırk kaçça. Ne uru men aldı kap kuyup. Ben programını anlıkaşı oturaptı bana. Gonghui köyrükke kaysı liniye tosal deydigen de bir resimli uçur tapşırıp aldık. Kaysı yol buldum abi hazır. Gonghui köyrükünün ası teşin ama. Sayılığı kreşi kızı şu yerden başlayıp tosulup hocam.
2: Şimdi uçurlar Karabaksak hazırlığımızda dostlar Yingbinglu şarıktan garipke maşallah intayın köpke. Garipten şarık şarıktan garip. Koş liniyede cuma dostlar ya maşallah intayın köpke.
0: Ben mi beydim yine? Benim uçurlarım bağvat, bir vatamda da badam taksi uçurlarınız çıkartıdı çıkartıdı. Paynap yolları şunda ravan daydı rahmet. Onun başka yine mi şu? Neyme taraf deydi? Yeşu yanına aldı da maşallah. Cıklıkın hem de bak alay tosuluşu yok deydi.
2: Hazır sayı yolu şimal taraftan cenip taraf kumanganda Xualing

0: Коомдоштурган.
1: Тоокүй каймай манган катарлык була болуп, ошо бурмуж деген жолчон ошо номер 3 булуң ярги яги жыгып, тоочо кып эп ман. Мушунда иштеп атыды. Муш амал жокмо? Амал жокмо? Гек кылмамды десеңла, а катнаш сакчыларыбыз болуп кетти. Азыр үрүмчүлүк уңайдар катнаш башкаруу тармак катарат бүтүн мушу баш агыркы муш дендоңчу. Мушун тартипке келиш, муш кызматын тутуш, бейхатерликке капалаттык кылыш, мейли машина айдай деганлар болсун, мейли шу токсиклет, мотоциклет айдай деганлар болсун. Муш кызматын алдыңкы орунда туруп тутуп атат азыр. Басыңызчу. 10 делонун 50-60% мушу иш. Şoğun bucet hizmetine ait yakşı, yukarı aşı nemede işlevatı da. Dikkati bilen. Şu, amal yok mu da demeyim. Manda manda bula inkas. Yazsılar şu inkasımızı yollayımız şu inkas bu işi bir taraf kılımız. Birini göz, birini işkini göz, işkini, onunu göz, onunu bu işi bir taraf kılıvatı da sakçıla.
0: Sizin nazaret kılınla şu an.
1: He, şu an inkasla olsa, valakka tatilinle. Азыр мишек инкас кылдыңызго, мен мына мен тамак төшөйдүк алык амал жокмо, сакчылар 10 көй, факен койду экен, 10 көй менен 24 саат мушунда маңсы буламды, нечеси менен сокулуп кетей деп тас калдым. Татыңлар мушун татып эле жолдоңлар. Биз аш веймей төшөйдүган ширкетке жоллайбыз, яки катнашсакчы орунлар берип веймей төшөйдүган ширкетке ма адамын мында кылып атты. Хатта мейтөндүн бикитини мо жок кылып баржымы? Мавы мушунда катнашкан уну ырай кыланмаган токсиклет айдыгечи веймей устамыл чыгып калса шу бекетни чүшө кыйтып барды. Мушунда даражада каттык. Мейтенге канчалык зыян мисалан мушу? Демек мушунда даражада иштеп бу кызматты. Мисалан мейтенники ар бир нуктада бекет бар мисалан. Иттифак жолдо бир бекети, Давенде бир бекети, ар бир бекетте 7-8дин веймей устамба бир бекетте. O aşı dairdeki mülazimetini kılıyordu. Bunda biketleri bek çıktan ha. Meytuan'ın küçük can biketleri. Aşının içindeki bir sıkılaplık kısa ya ki birisi aşı muşunda inkaslarını mıkıp kalsa Erkaş rayoluk daha duydun şu meytuan ile alakalışıp İhtipak yoldaki biketini yok kılmaz. Bu adamların mında aman diye mında aman da kılıp atıdı o katlaşkan onu rayı kılma edip mında cazala atıdı. Demek meytuan'ın o talepine ait yukarı motosiklet, toksiklet, eydeydi kallığa. Ende hemisinin kendi toksikletten birden cavucun oturup çetti bana, çetti bana, çetti bana, on kaya, on çırak nuru ha. He, muşu öyme, çıkıyorsa ben motorum, ben karab durayım motorunga. Çüşkendeki, çüşkendeki, çüşkendeki kaysa aşkandın tamak alımız hem de cüre edip kendi oturup bir cavucun kıklanmadan diken. Kendi. Şu bulaş, vaş, vuş, vaş, vuş. Hemisi onda emez. Yine dikkat minvat kalı ba. Şuna, muşunda iş. İmran, demek ki bu konu. Muşunda sokulup gitteydi, gili tas kalkan çaktı. Ya maşinalık bir ciloyu bekittin la. Ya telefonu tatil ilan la. Vakkı da yollan la. Bir taraf kılı düşünün. Aşında mangalını çöp, çokun bir taraf kıldaş video ispat veren. Bu ağzaki ile bağlı kıp koysak, ispat olmasa, onu verip ma İmran mında deyip hat yazıp dur, sen kıldın mı? Ya, düz çönüm deydi. İcra kıl olmaydı kanunlu. Şunun için, katına sakçıları küçü yetişmeydi. Köygen, tek şürüp, bütün hizmetini yakışı kıvatıyordu. Lekin, hemisinin gün kendinden jügül olma. Şuna, şoför ustamla anlaşılar birlikte küçü çıkarıp, muşunda işli okuası tatıp yollayısıyla, hazır hemen toksikletten tahtayları var. Vallah kadı verip lan. Kaysi şirketten olsa şu şirket bilen değişip katnaş kanunu uyuca u cezanı koyup şirketten tüzüm bu uyuca onu mu ceza kullanıp ben tüzeydi kanka. Ben de ten küçük kalmışsa olmaydı. Bunda iş İmrancan.
0: Ha, bak inçik tepsili düşündürdü ya. Kılıbdan düşündünüz. Bizim tam nazaret kılaylı. Bizim bir hatalık dikkat kılaylı. Şöyle alsak, ablikim,
2: buyurun. Yoksa birerimiz konu polistansın, bazı uçağı kadar bana yönüksemi körüsün açtı ya, koçanın kilerçilik yolun üstünde yığılması indik gene.
0: Yine, başka bir şey.
2: Yeni sıvıntılar tutuldu, dışarıdan bir gün dinle ma.
0: Ne oldu, hep daha kurup kaldı hep ma.
2: Çünkü bu saat dinle, Şazak Vatan Çoğu, mesela aldığı sıkkakan, tohumdan tutuklar dinle.
1: Ne? Şazak, evet kaçtan aslında, bizim bu yerde film işlep çıkırmayız, tecrübesi vakit buldu da hep. Qatnaşçılarımız şu inkasını

0: Doğu yıl şıbı kaldı bir dostlarımız. Nimde var sizler sizler. Doğu karabaka ile sizler. Bu anda cevapsız kanmalacım o.
1: Yaktırıp körü atımız diyenzen kılıp kulumuzun pitta atışı kaldı. Ve bek diyenzen kıldık tabi çıkıp kolla ötüptü dostlarımız.
0: Ben maşın bağlayırken dostlarımız. Eğitir ki benim yaptığım oblum programımızda bağlatmış sana buludu. 12'den 13'e.
1: Hani yol uçurları olsa sanlar bulu dostlar. Devamlı yol uçurlarından anlayımız katnaşkay soru edilen sual mesleğe bu soru sanlar bulu da kızgarlık, gönüllük, ekmek, paran, temanla jığlı kaldı yakacana ortaklaşsak bulu da. Uçurlardan yetküzümüz iştipak körükünün astı, tuluk tügeçti deydi o, Yaşar Yalkın iştipak körükünün astı tosulup dur katmana.
0: Neymiş kovatsız siz bir yer tosulup hem de?
1: Oho.
0: Ata ayten berip sizin bir kişilik döhbenizini koşup durup siz tursup bana.
1: Şimdiyim bağmayayım da.
0: Yaşar Can.
1: Adilin oturayım.
2: Adilcan Kunduz'a yakışma yolga ile şiirerken İrizbiket gerekçe revaz.
1: Balda rahmet. Nur.
3: Şuman taşkaylan yıllarımı koş yerine işte şimdi revaz gene.
1: Ma Abdullah balı taze işte bir şey kaptım. Zerik kaldım cuma bir kız karlık paranla boz bir paran kımmam sildiydi. Sizin kesine siz başlanın. Yani uçurladın, o bul mavu, kaysi yoluna evetken de?
4: Bana bu yolun evalımışında bir şey daim toktu oldu.
1: Demek bu yerin ötkülümayışın ama.
0: Bu...
1: Kaysi de avazı uçurak yapıyor ya?
3: Şehunun yolları koşulmuştur avan. Azıca bunda bir mesele vardı. Şaba kıstı, burunki, şunluyulu, kaysi onun ucudu bir.
0: Doğru.
3: Başka misalde kılva.
0: Doğru.
3: Şükür maşından oldu, karıştırırken kese, matresi kese. Abi otur bir şey var. Aşkıkanın aldığa ne sağa kegelle yolu toksuzu kekken çakas lodan çık sözde biken şunadan karı tarafı mağdaydı, karı tarafı mağdaydı, karı tarafı mağdaydı, karı tarafı mağdaydı, karı tarafı mağdaydı, sözdeydi o. Müşmesini bir halkıda kılçı atıyken.
0: Buludu halkılaylı muşu kaşkan umurtak tıstıkı maşinike haba köçüste toktutu oğan. Bu kandak kalla bu şopurdu ki. Oturdu tümür Rişat Kıvak'a. İşkili liniye.
1: Tar yol.

0: aklımız üçün yayımız go bəzləsin.
1: Nim sapasızlıq aşay.
0: Özə dem dümbügə yubub başqa yəgi yem duğandı deyimmiş. Suzuki SUV Suzuki maşın oxşay. Shin Q Juzensi HR mı MR mı bol?
1: Bize çoğun etpik mi? Biz enkaz kılayla cümü. Ma ekvalın enkaz kılayla.
0: Bu şunu birden tatip etsiniz ulitesiz. Aşağıda bağ mı? Telefonunu koyup midirlatmayı 3 minut tatip edemsiz. 2 minut olsun buldu.
1: Veya ki o bulu ütep ketken bulsanız başka dostlar şu yolu kırgen bulsanla meylmiş vezibini bir orunda bir anla.
0: Telefonunu muşum kop koyup ço. Şöşen kılıp kop koyup 3 minut tekli tutup durup etsiniz buldu.
1: Ha, yani uçurlardan yetkiz geçtir öyle. TV go. Oldu, rahmet.
0: Oldu, rahmet.
1: Şirali.
2: Salam bir ince tuttu et yolu sürü gereğin. Mağabı, çıkan kalsı o zem de ulan şimdi o tokta kalktı. Bütün yer benzin bırak gitti. Ama şoför dosa, maşin tamam şiddet açan kumanla çıkıp amalı bir şekilde yoksunları.
1: Oldu, yakışı eskerçi oldu ya. Yaşan Beylu Koşliniye'de şuna ravan deydir ana kızı rahmet uçurunuzga. Adıldarsan'ın aldıdın da bazağı manganda maşallah bek köp tuduk deydi. Onun başka Arda Uçak Körük'nün asti maşallah bek cik tutulup durup gettik diyen uçur ne? Bir neçe dosturumuz evetip duğa. Azatlık Cenobili ma Cula'nın aldıdın da bazağı manganliniye'de Cula'nın aldıdın maşallah köp diyen uçur ne? Şokırın evetip duğa. Köp rahmet. Yana qarab qayla uchurlarga ishtiboq yo'lida to'silish jiq mashinalar saljiq edi. Abdukim. Kündü ba buna mesele deydi de okşunluğa maşallah doktu ola diken de.
0: Bu da biz aşu katan safçalarla bir ütteyli kağa inkasını ala boyca. Bu adam ahlayıram bu hazırmış da adamla kanda maşineyi de atkandı deyim aşk alırsı bilen deyim hazır.
1: Resmi.
0: Resmi. Şangbutun deyimiz gol. Kallıstı ütküzenmeydi kallı iş hazır. Nemini oyuldun hazır, muşta toktutuşta, deyip şunla soruğum gip gitti hazır mı şopırdın?
1: Resmi. Mahsus bir yeri bir görüşüp gelememiş film işle
0: bakmış. Acayip şopırlı vaki. Hakkında mağdu, ey balla bir işaret kutuysa, birli liniye, caklı ne için toktutu hazırlan. Uçamda hem de ya maşını götürüp ütemde o beşik elip bunda. Afrikalık deyip dastım içine koyup mağdu o aşına maşını beşik elip mağamda hem de.
1: Tek turku bir kandarak insan keş bir adam gelsen okşamdığım da bir verip görüp baksak ha. Müştoğurluk film işleyen çabı göremez olmuşsa.
0: Vey Huan Renmin Lu İğiz'den çüşkende işki maşını kaslık sokuşup da. Hazır maşınlar bir suvatı da bulan ne. Tuzluş badayı Tahir taksi.
1: Ravan taksi.
2: Yetişmek yolu kavre. Çarbak yolları ravan iken.
1: Oldu. Özü hal.
2: Sağlı olun trafiğe diyorlar Ravanki.
1: Sağlı olun. Buldu. Ali go.
2: Birinci yapıp yolu süreye geldi o. Danlık dönge erdildiğin kısa trafiğe
1: çıkardı.
2: Uzun yolunu sıkını doktuydu.
1: Buldu.
0: Buldu rahmet.
1: Uçurlarla yığılıp evet geç duranlar dostlar. Biz o Abdumobil Kürgezimizin münasetlik bir uçur baş. Şunu sizlere göre güzeli.
3: 7-nji 30-nji kundan 8-nji 3-nji kunigacha 26-nji navbatlik Shenzhen xalqaro avtomobil sanoati ko'rgazmasi Shenzhen xalqaro yig'in ko'rgazma markazida o'tkazildi. G'arbiy shimol rayoni organ tarafining bedarijlik bayroqlar avtomobil ko'rgazmasida 60 dan ortiq donliq marka, 800 dan ortiq avtomobil tipi naq maydonga jam bo'ladi.
4: Avtomobil sotib olganda hukumatning maxsus yordam pulidan bahraman bo'g'li bo'ladi. Yangi energiyalik avtomobillar qaratilgan e'tibor berish salmoqi oshiriladi. 949 qatnash radiosi va 107.4 qatnash sanat radiosining programmalari qatnasangiz, avtomobil ko'rgazmasining biletiga haqsiz erishish fursati bor. Yaxshi avtomobillarni to'g'ri bahoda sotib olishni o'ylasangiz, Shenzhen xalqaro avtomobil ko'rgazmasiga keling.

0: Rızvangül Hanım'ın biri uçurdu bak ya. Ben de bir iş bulatıdı yakından bu ya. Bek kalla mıkırı aldı. Kondak dese anlamış o. Biz tört bala dedi o. İkisi kız, ikisi oğul. Dedem tükep gitken, apam bak. Bu şu sınlım, inim bilen, bile keçi hiç para alışalaydı. Bu sınlım, inim bilen keçi hiç para alışalaydı. Katli bir mi değişip kalmaydı ikisi. Ama ben akam bilen bir saat para alışıp oğuca, sel, cil bop andım bir mi değişip kalmaydı de, özümüzne hep kaçmaz. Deydi Rızvangül. O kişi bile mi bitişmeydi ki? Sınırlısı o kişi bile mi bitişirdi ki? Ne bu mesele şu hem de küçük vaktan aldın izleyecek bulur. Birinci akınız tuncu bala hem de bu eke rak can oğan de hem de avayla hem de. O zemdekin rastaydı. İkinci siz hem de küçük çıkınızda ikinci bala. Uçakla hem de tuluk kalıkandak vitamin digen de neyse yok kam. Geylik almış da.
1: Yaş farkı var mı ya o akamız bilen? Bunda bu
0: kasma şu. Küçük çıkıdım. Jıklango mesela. Bu kasma hem de. Ya bu şekilde alın tan ek çoğun koygan şuna ulan şekilde yetişmez.
1: Bir pelekte mınkamekte. Bir ailede mi her hıl mücazlik bir kerindaşlar buludu ki?
0: Opam deydi o. Yok opam deydi o. Opsi bilen. Ma kendiki sınlısı bile fıksı, opsi bile şunda yakışı para anlaşılıyorduk ya. Ma Rızvangül, o kısıkısı, opsi bile yakışı hep ütenmeydik ya, para anlaşılmaydık ya. Şunu o kısıkısı, bir de opsi bile para anlaşıp, birer saat para anlaşıp, kop çıktı ki birim değişip kalmaylıyor dep opsi bile. O kendiki şıkısı, ula keçi hiç opsi bile şunda yakışı para anlaşıp, mın dışı alıyorduk ya. Güzel alını bek. Bilermen tutu aldık avuşaysanız bak gel. Bilermen tutu asanlı mı? Müştet şu çoğunluğunun gibi kulak kaçakmaydı kan, Allah bilmeydi kan görünüp kakan bozsun hem de müştet buldu.
1: Közgü sığdıramsa he? Haa, yine uçurlar karabakaylı oltay konus tarafla yolla ravan ova bekbeyizge deyip Şahimer'de ne sayaydınız gönlük busun? Kine kaplanın uçurayım.
2: Abi yaşım akıncı yaşım ama yiyet ravan ben uçurayım hocam ne o maciye karaktan gayrı uçurayım kine abi.
1: Ailelerin hapsi deydi. Bazda şopurunun kışığı verip birini kus neçi buludu deyip sorap bakım kildim yine mucumu. Acayip şopurla ba.
0: Şundan ha.
1: Kalısığı inirgeye yetişmeydi kan şopurla.
0: Ailelerin hapsi.
1: Doğru dediniz cümü.
0: Aziz onu kışkaya diye ordum başka yerlikler bunda kılık ne amal ömürde fakat kımmaydı. El kod.

0: Şinah boz bol tesli. Digininiz dek boğa mısa? Abdurrahim efendim.
1: Ali yoldan kettiniz mi?
0: Ketken yok şey edilirken karan bizi şunda çıraylık video tatıp karan. O denzen digeni kılıp, gül digeni berip, yürek digeni berip.
1: Abdurrahim ka rahmet.
0: Bana azırak mı yolunun boyu da toktap aramağa vaxtıdım paylanıp denzen digeni kılıp, kollaş digen müşençik bula ha? Uşinlu azır yolla şunda arava maşin köp, lekin pek eğir tosuluş yok deydi ha Nurnan uçuray.
1: Beş maşın sokuşup getti deydi Kayser. Kayede deysiz kayede.

0: аңлаватқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосын бейбасты аңлаватқан жолдарыңызды біз әмра программасы.
1: Қашқадырлык достар программамызда алмышады да бу программаны на шилтотқанлар мақтап бір-бірсіге тәбсия қылышып отқан яхшы Абдул Фоко Абдулы программамызны алайда талап қылған.
2: Ондаса достарның ұшырларды ниет күзіміз ә. Ел ұшырларыз әвәсаңлар болуды Тойын Шепинхау вә вейшен номырларымызда үшін мұлазыметті. Тойын Шепинхаудан әқмайдан бейбас көсті үшіпа достарының кіріп көріп, чықырақ тақтып қойышыңланы, гүллән, үреклән әвәт бә, бізілін чықырақ пікірлішіңланы қызғын қашалымыз Шинжан Мұрыман 74.
1: Ож, Шепинхауды көп вейлі-вейлі, қашқады өрімчіге елғы шықмақ шықты. Yol kandakta raban mı deyip sorapsız raban. Çakoyga ahval yok normal. Ava yakşı yollar raban değil mi? Yardım gerek olsa her vakit bizle alakalarsanız bunu da.
2: Selfie yanı aldı da maşıyla köp tutuluş ba. Don Juan Sıcağının aldı da yollar raban deydi abudu rahmet.
1: Yeni
2: uçurlardı. Şunda raban deydi.
1: Şöpün kaldı ki happy star deydim abu. Ben tünügün tiyisi kayıçığı da ulumçı. Ürümçede bütün çıkıttım maşineydi gen. Bir yolga Tenşin de o yolu hata meyip kaptı mı? Ceza bağımdı. Aparat bata dedi. Üç gün de saat uçur kildi o sizge. Yor yor sen dikkat kaptı onu. Azal ne için yollarını almış aparat var. Bu şu bazı yollarda amiyo katlaşmak taksi mansı buldu, aptız mansı buldu. Aile maşinası çak koyga yollar var. Bu şuna yollar kırıp kalsınız mı aparat çöp kalsın.
2: Hoş nurun olmuş direk.
3: Yoksarı bir ete uçuyum değil o. Hoş yanlış maşinası yok yani.
2: Yeni bir süre.
3: Karizyatı tepen seçile yol harı bir ay. Konuşan bilo koç yönlüsü maşin sal kör dikim tosak yok. Konuşan bilo da kalkan normal gaz veri tötçere tımaşı.
1: Rahmet. Şipinhov Alfa deydi o. Şin yılı uraban deydi he. Musa Can Denzan kıvıt. Rahmet.
2: Abdurim efendim ne olmuşur?
4: Karizyatı bir tot oldu diyorum tavrı. Rahmet Can Yoli. Barsın oyunu yazdım. Alçarını aldı. Şimdiden koç seçen koyuyor. Bu tarafı bandı mı yollar var?
2: Buldu rahmet. Yaken de uçur kıvattı mən Turmuş əxlətlərini yötkeydiğən maşınlardın soyu qıp qaldıkən Bulup mən qızıl çıraq doxduğanda Bu pıraq çıxıdıkən bunun de Muşu məsələn bir inkas qıp qoyğan bu sanla Dəb Alımcan Yaken din Siz inkas qılığa Aşı Yaken dik aşı Möyt idarsıqı siz inkas qısınız buldu Yaki aşı Əxlət yötkeydiğən şu maşının şu pırbila əgər kürüşe ələb qalsınız Müşten mesela dep ulağın inkas kısın ulağın bir kurgu inkas kısı buludu.
1: Kayser, işin körükte nankı karab manganda maşın sokaç demek ki abi yapkı 5 maşına. Nijet efendi nimdeydi o, tatil oldu atanla küçük ballağa, yeşiği tekmigen ballağa, velisipit birinden, bəmanla, epbəmanla, katnaş kaydısını düşenmeydi o, özünü kokudaş idisi yok, edraptaki muhitin küzütüşünü bilmeydi o. Tas kaldı cuma leken. Azizlik şunçilik tep koyayı tep. Nait yakşı eskert işini bir tuttu.
2: Kaplan.
5: Abi ben kendisi ama çarçan seyreni tutsu etilatta. Bülge etilatta. Şimdi yaktı sahte kudüs tutattı.
1: Benim pravamın numara almışlığa vakti şıkkınca ay. 8. ayına şıkkınca günü. Pravamda 11 numara var. Leke maşinam 3 numara kaydı kılap kılmış var. Maşinamdaki hatırlayınca numarını bir taraf kısam mı? Kenişkemden numara özlükü de yığılamdı. Yığılındı. Şu 8. canı şıkkısın burun bir taraf koydun. 8. canı şıkkısı keken de yığılındı. Ulan da.
2: Şıçı koyuları şunda ravan koşulun yedə dedi. Rana kızı rahmet. Mavu yeşoyan aldı körük. Nankhu tarafı karap manganda körüknün üstü de bayan bir ve kaybıptı. Şu sebepten hazır. Bu yollarda tosuluş görülüyüp de anlayıcılar paylaşsınlar.
1: O da şikinci köçüsü kızıl ışıl çırak tosulup gitti. Deydi o Rızvan Gül, Ecep dediniz. Bilermen eskildiken siz özünüzün de. Emiz kanda kısam buludu sizinçe. Opam bilen bizim hoşunda yakın paranlışı alaydıgan buluş için kanda kılım emize. Diyemem siz. Sizin mami cazınız da opanız bile emez bu. Riyaset çölen bitişmek. Özünüzün besi bilen, cil olmak. Ben şu kesten gidedim. Tehrik kek mi doğu deyip çok kesten gidedim. Desem hazır yerin tehrik.
2: Degendek tehrik de.
1: Bu apanızdaki mesele mesele Rızvan Gül, sizlerdeki mesele. Şuna çoğunlar gel kakandı makul, toğra dediğimiz miras. Deyip çoğun bunda kısanlı yakışı, hep yüteleyizli. Anda desin mani, mani, mani, Degendeki çoğunluğa bile öpü demeyizle. Şuna biler men bu mayılı çoğunluğunu aldı. Bilsek mu? Bilmeyen kıyafette otturlu. Yani kendi yakşı ötkülü oldu demek ki. Yani kendi göğsünü azıyan. Göğsünü cık adamı. Göğsünü cık yedi. Cık kıstım alka kandı. Sepra o kütü adam çoğun. Küş bulup gitkendik kim? Sepra olup kalıdı. Cilik o. Açık yaman olup kalıdı. Şuna Rızvan. Bu olsun ketikini cık içeyim.
2: Saybağ sotunu alıyorlar Avanday'da, Şirali'nin uçuru. Nur.
3: Karizyatı tepeşekçiler, yolkarı bir ay. Kuşan Bilo koşuyor musun? Maşin sal köp, dikim tosak yok. Kuşan Bilo'da kalsan normal gaz verir, tötere tımaşı.
2: Oldu, yeni bir uçuru.
3: Yolkarı bir ay, temaşı simgo, başını aldık yolladım, koşuyor musun? Maşin sal köp, kazırak tosak yok.
2: Doğru. Hıtı arzıya tarafmış o çırak sebeplik tosuluş bağdaydı, Ali Gönü'nün uçuru ya. Yağlı uçunda Ravanday'da Bay Raziye'nin uçuru.
6: Beijing vakti saat 14.
7: Toru şiltip atkanı kıytıp alsa, işçiniz pişamdı.
8: 21 yuanga etken çay setivilip içişke kosqınız ağırımdı.
7: Okuş bitiriş pastada, pul tijayışının əpçil çarıs geldi. Şinjan Telegrafının Ali Mektep imtihanına katnaşkallar universal menfaat yürüyüşlükide ünsün aylık kartısı. Çay içimlik beltidin halıganı talih alaysız. İçimlikni halıgan içip, torgu ravan çıka alaysız. Tezden Şinjan Telegrafının ticaret sağlığı berip icirim.
8: Yamğudun kiyinki taq urmanlıqı qaramaq nəmxüşte körünsumu, əmma yerdiki şu qurğan şaxşumbula bir qəvət pilikke oxşaydı. Çaxmaq çüşüp gelse, əmmi yerini ot denizi aylandırdı. Tağlıq rayonu kırıştın burun, otunu taq elip çıxmaslıq. Taq çıxanda qaydıgır ayı kılış. Dalıda ot yakıp tamak etmeslik, tamak çekmeslik, kakaslıqı ot yakmaslıq digerlerini köngüldün bir ötküzüş gerek. Ot tahvalını baykığanda dərhal çekiniş, hem de 12.119 orman ot abdını məlum kılış telefonu telefon kılıp, əhvalını məlum kılış lazım. Yeşil tağla aldın kıladın kalan baylıq. Yeşil tağlanı qoğdaş, hemimizden mesul ettik.

0: Kallarınki çay damla restoran kadarlık ha. Muşu sayat oruları. Eğer de ihtiyacın la olsa teşvikatka. Şincan radyo televizyon stansı 174 katına sene de radyosunun ki doğuyun organ tarap doğuyun şüphin hao. Çizbo kısık film işlep, radyo kullap. Enden üye taratko ve yeni taratko birleşken alette sizlerle teşvikattan lanı kıpırmız. Allah kılarsan la buldu kızı kuşula olsa kaşkaya vlayıdır ki dostlar. At uçlu olsun buludu cuma. Kaşka yakken mekit atoş. Allah kılarsan la buldu. Telefon 199 90 147 047. 199 90 147 047. Yo juju. Ling yosçi lingsçi. Yo juju ling yosçi lingsçi.
1: Ha uçurladın yetkizeyle. Sayınım demin uçuri.
2: Salam abicim, kumcuya hoş geldiniz. Sağ sağ matanımız halkın otuz mikri salamlar olsun. Şimdi Allah'a mənti adamla sanıyamadan vazı salamlar çöpü. Ben aşağıdan ki teyle yapışı atan size. Yine ürüncü kesen mister sürmeyiz la usla. Ha ha. Sanıyamadan vazı baza elini atı da o. Ha ha. Makula. Şimdi yapıştırıp size. Son foda soyun bir soru var. Ben sizlerini görüp durup. Baza elini atı ne.
0: Görünüp tıkayın ha. Şöpün hadi görünüp tık.
1: Şıkıp saniyemde hıcıl olmayı dediniz ama gep ne görünmeyi vatsızlar da. Tünün yak bek izledik sizini bek doluduk. Aş numurlarımını kaldır koyup durup mi saniyemde mi bir isil tamakı bir lağmen gibi ikman kıvılay desem. Ülsel aldırış kulan büyük av olup ala kılışma da ama bizim yukap kettin al davadı de. Anlıkçılar rastep şunu kaldın da demen hadi.
0: İsmimni okumanla bir gep batı digim geldi. Ayalımdan köz yürüş kazı kalıp yurtuk ketken ölüşke oltırıpla onam salamet yengisi billi barımız deydu. Me esli de hepti baldur berip doktorhandan aldı kendi işlerini özem bicirme dep oylugan. Kaynatam yaş kuçun cıkışlarını bilmeydu. Onam ga bir nimi deydisem hata düşünüp kalam o dep ensirab gitip barım ha. Yiliydin tamakını azırak yesem mi? Hotunun etken tamak tazı okş hotunun tamak tazı okşutanmam da ha bulam ha. Vaziyep kaldın mı hani? Deydi o. Şunda gepini kılıdı o. Ben kandaksam bula. Bir ortaklaşıp kavap mı köymeydiğen zık mı köymeydiğen bir amallan dep bir anlam var ha. Gördük ki akı acıla. Deydi. Hem de birin.
1: Çoğla bilen değişin. 100% siz aldı bilen birin. Sizden aç bağınınız en doğru talı. Siz aldın birin hep de burun.
0: Hep de burun verip yataklını tam uğurlaştırıp doktorhan bilen hem işini kıl özünüzden balısı toğuluş aldı durmazsa. Topoğan deki yokla barem siz mi hotunuz ne?
1: Şun değil mi?
0: Tuğup siz hotun mübarek olsun. Ne mi tuğdunuz? Takırıp yuttum. Balınız ecep çıraylık ki hotun ne?
1: Balınız çıraylık yani.
0: Edep. Bu da kımay onu verip o karaydıgan gepe kızlık mı siz?
1: Siz çoğunlarınızla pikirlişin, deyişin bu meselini siz. Kunda ola deyip. Ama şu gepini, müşünçlik mesuluyduğunuz başını mı diyemezsiniz? Yoksa ekşi bulam siz kanda da bul siz değil mi?
0: Şu yoklap kuyduğun ağzını koyup yenip gelin olsa. Mağam siz yakışı aramayla biz kaytıldınız. Öyü güvam sakınmaydı.
1: Ha, kani uçurlağa yana qarasaq, ha, Ravan taksi.
3: 174 aydırımıza maşin bekletemez.
0: Kaş gün doktorhanı aldı, poştuhanı aldı geldim, yolla Ravan deydi.
1: Buldu. Yana uçurladın, hoten qarqaş bükettin, at pazarga menişti maşalı bekçik, tosuluş iğir deydi Nijat taksi. Abdurrahim akımız.
3: Oldu da yol kayarı, şunu kaç şehri duyuyor ya, kazan kervanla fazladın, kazın kırmağının yolları
1: var. Buldu, köyüp bir rahmet. Dostanın aramak bir nakşı takdım kılaylı ya, adıl sana.
0: Buldu.

0: Lift tuyuqsız toxtab qalğanda hərgiz oduqma. Lift işkini zorlap aşma. Qalayım qan sekirmem. Bu vaqtda qutuluş üçün qanç tirkessiniz şunç xətərlik. Toğır məşğulat 3 qədəmni öz içiga alıdı. Birinci, bisiş. Barlı qavatın knopkalarını bisib etiş. Bu vaqtda ciddi tormozlaş inkas qozğuldu. İkinci, yülünüş. Lift timiga yülünüp, iki putni sel kerip, tizni egip, kol bilen tam yüzünü tutup iliş. Üçüncü, telefon uruş. Lift içige çaplangan məxsus kutkuzuş telefonuna telefon kılganda, kutkuzuş xadimleri şu oranını en tez bir kitalaydı. Teniş halette kutkuzuşunu saklaş, en yakşı bulgan özünü kutkuzuş soludur.
1: Baharda rengaren gülle bizni huzurlandırsa.
2: Küzde süzük asman ve tulum ayının güzelliği kalbimizni ram kıladı.
1: Yazda salkın şamal yüzlerimizi söyüp ötse.
2: Kışta appak kar yığıp mol osuldun direk bir idi.
1: Biz manımışında tohtumay almış durgan tört pesilinin her bir gününü silebilen radyo dolkulları arkalık sırdışıp ötküzümüz.
2: 107'de 4 katına sennet radyosu siz baskan yollarda her vakit sizge hemra.
1: 107'de 4 katnaş sennet radyosu.

0: Hürmetlik radyo dinleyiciler, Şinjan Radyo Televizyon Stansı 174 Katnaş Sənət Radyosu'nun Kanunsuz Gemra programısına alışınlarına karşı alımız. Mən program reyasetçi Ürke Sultan.
1: Hürmetlik radyo dinleyiciler, Kanunsuz Gemra programısı Şinjan Radyo Televizyon Stansı'nın yeni taratqı əpsi Sılu Şetin'de Masqadam'da anlatılıdı. Programımızın Sılu Şetin əpsini çürüp anlaşınlarına kızın karşı alımız. Mən reyasetçi Kunduz Aytırdı.
0: Bugünkü Kanunsuz Gemra programımızda tüvendeki mezmullarını oralaştırdık. Kanun haberleri sahibimizde Devlet Medeniyet Yadkarlıkları İdarisi, Devlet İlikideki Medeniyet Yadkarlıkları Baylık Sallık Məlumatını başkuruş çağrısını besip tarqatdı. Aksu şehirde sakçışlarına şıltıldığan Adamsız Çarlaş Optomobili iş oranına çıktı diyen haberle dektanları buldu.
1: Dilo ve kanun sahibimizde Öy-Cay Soda Merkezideki hizmetçi 38 mandan artıq öy ilgisinin uçurunu sattı. O kanda kanuni akıbetini üstüge alıdı degen dilo misalını sözləp berimiz.
0: Amma üçün əməli iş qılıb beri sahibimizdə rəqəmləşdiriş və əxli iqtidarlaşdırış arqılıq küş qoşub, Buruldu Qaynayelik Təptiş Məhkimisinin dilo biciri süpti, ünümü yuqır götürüldü degen məzmanın dektanları buldu.
1: Yuqarqı məzmanlarını köngül qoyub anlaşanlarını qarşı alımız, onun başqa yenə hər qaysi yol biləklərdən yol uçurları olsa təməlləb ösənlər buludu. Bizim 5 numarımız Şincan 1074.

Bütün yürüyüşlük ciddi işlerle takabül turuş günleri toluk bulup, yine adamsız uçku bilen birleşip, boşluk yer bir gövdeleşken aldığını iliş tizgiller sistemisi berpa kılıp, tasadibi vaka yüzbegen nah meydan görünüşünü her vakit yolu gülü. Adam yıkımı, otomobil yıkımını ravallaştırgılı buludu. Elice Yasin tonuşturup mandat dedi. Bundak bulganda hem çarlaştaki ölük bulunlarını doldurup, sakçı ehvalıga inkas kaytırış vaktini kıskartkılı, hem sakçı küçünü önümlük azaytıp, yol başkuruş tizgilleş ve universal sakçı işleri hizmetinin önümünü umumyüzlük üstürgülü buludu.

0: Radio Alınış dostlar, yukarıda kanun haberleri anlattık. Hem de anlıkçılardan kegen yol uçurları olsa yet güzeli dostumuz bayılandı kaçman sonu. Hani uçurlardan Sanfango Şimal Yüli Hazır Ravan deydu.
1: Rahmet uçurunuzu, hayır sürelim uçurun. Çünkü anlıkçımız programlarını yaktırıp anlamat kılan, bildirip güllerini yollabdı, rahmet.
0: Şiyunun aldı hazır koşuluyla da maşalla köp yürüsel, asla digen uçurunu tapşırıp aldık.
1: Rahmet, param taksiyeninki gül çaylarına rahmet. Bulbul Goya Zükre anlıkçımız güllerini yollabdı, köptün köp rahmet.
0: Nayti yaxşı kanun bilimlerini bilu alımız, şünelayımızmış programını yaxşı görüp anlayman da uçur kaldırgan dostlarımız bakar rahmet.
1: İkbal apayma bana, Kunzay kızım, tünegen müşünde çapalık işleyem, bugün bana çapalık işleyip girip de uçurlanıyorlar.
0: Rahmet, rahmet,
1: İkbal apay. Hem siz bol bol tamam. Ne çıkartım yolu yorum elleriniz ki, rahmet.
0: Yorum elimiz ki bu, cer köptek duramdu, ha? Tamaklar ustu kit barda. Onda olsa anlıkçı dostlarının aramığa bir nakşılardan takdım kılaylı. Nakşılardan anlıkçı dostlarımız yakışık bir yetladım ansanlar. Hani merhamet.
1: Merhamet dostlar.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, öy cay musada merkezdeki hizmetçi 38 mandan artık öy ilgisinin uçurunu sattı. O kanda kanuni akıvetini üstüge aldı. Bugünkü dilo ve kanun sahibimizde bu dilo misal hakkında tohtalımız.
1: Emdilam öy seti bilip, öy bezay tap duruşunuzga öy bezay tavsiye kılınan telefonunu tapşırıp alasız. Karşı taraf sizden isim familiyiniz, telefon numaranızı bilip de kalmay, hatta üyünüzden kölümü ve konkret adresinizde mi inek etip beriliydi. Ondan da, şahsi uçurunuzu zaten kim satkandı?
0: Hoşumca hak talep amevi menfaat dava delosunu sot kılıp ayaklaştırdı. Öycay Soda Merkezi Közünekinin hizmetçisi hoşumca hak talep amevi menfaat dava delosunu sot kılıp ayaklaştırdı. Öycay Soda Merkezi Közünekinin hizmetçisi Şiaoçun 38 mingdan artık öy egisinin uçurunu tavar orunda elip satkalık için müddetlik 3 yıllık kamak cezası berip 4 yıl keçiktirip icra kılış hem cerimanı koyuş doğrusu da hüküm çıkarıldı. Şunun bilen bile hak talep tölümünü üstüge ilişka hem aşkarı keçirim soraşka buyuruldu.
1: 2023 yılı 4. ayda Şiaoçun emge küçü evvetli şekilde malum öymülük hukuki sodası merkezine evvetilip saklanma öylerini torda imzalaş kesbige mesulü buldu. Her günü zor miktardaki öy cay uçurlarını ilgileş arkalık o soda pürüstünü his kıldı.
0: Ayıplı gücü organı mandak ayıpladı. 2023 yılı 4. aydan 2025 yılı 5. aygıcı Şiaoçun hizmet kolaylıkıdan faydalanıp her günü şu günü torda imzalangan sitvalgıcı tarafının isim familisi. Telefon numarı, öy kölümü, adresi katırlık uçurlarını astı köpeytip saklap, vasıtçı alıga kararlık evet begen. Başka diloda bir taraf kılındı. Ali her ayda onunla 5000 yuan ya ki 6000 yuan tapan hakkı bergen. 2 yılda Şiaoçun'un isabatıga cemi 103 bin yuan kırgen.
1: Lekin bu uçurla bunun bilen toxtap kalmagan. Ali bu uçurlarını bir bezekçilik şirketi bazar bölümünün baş nazaretçisi Afın'a setip bergen. Afın yine kanunsuz alda Avey, Afey Katarlıq kişilerine setip bergen. Soda közünkidin bezekçilik şirketine bevasıta tutuşuduğun uçur karı məxsulat zanciri şunun bilen şekillengen.
0: Gungan organı təqiqləş arqılıq AV'nin koldaki yupan yinpandan ilangan isim familisi, telefon öy kölümü, adresini öz içi algan uçurunun 530 mingdan aşıdığanlıqı. Bunun içinde Şiaoçun evetken öcet nami, vaxti birdek bulgan XL cedveli cemi 33 bulup, puralanın 38 mingdan artıq şəxsi uçurga çitildiğanlıqını baykadı.
1: 2025 yılı 5. ayının 10. günü Şiaoçun cinayi işleri boyunca tutup duruldu. 6. ayının 5. günü koluğa ilindi. Yenişehir Rayonlu Xalq Teptiş Mahkemesi Şiaoçun'ni Puhralarının şahsiyet uçurgu çekiliş cinayeti bilen ayıpladı hem haq talep ammevi menfaat davasını koşum çekildi. Teptiş organları mundaq kürsetti. Şiaoçun devletinin belgilemesine xilaplık kılıp mesuliyetini ada kılıç cereyanda da erişken Puhralarının şahsi uçurunu setip payda ağan. Sani 38 mingdan aşıdı. Kanunga xilap tapaveti 103 min gün. Kılmışı pevkuladı eğir bulup Cumhur Xalq Cumhuriyeti'nin cinayi işler kanununun 253. maddesine xilaplık kılgan.
0: Sot mehkemesi sot kılıp manda qardı. Şiaoçun tutup gelingenden kiyin aynen ixra kıldı. Yenik ceza berisi boludu. Kanunga xilap barlıq tapaveti 103 min yuanını kaytırıp tapşırdı. Amevi menfaat davası tölenpildin 103 min yuanını tapşırdı. Onun üstüge öz ihtiyarlıqı bilen cinayetini ixrar kılıp cezağa koşuldu. Kanun boyunca kengçilik bilen bir taraf kılışkı boldu. 2025 yılı 13. ayda Sot Mahkemesi Şiaoçun Puhralarının şahsiyet uçurgu çekiliş cinayeti ötkizgenlik için müddetlik 3 yıllık kamak cezası berip 4 yıl keçiktirip icra kılış. Koşumça 100 min yuan cerimanı koyuş. Kanun xilap tapaveti 103 min yuanını kaytırıp müsadır kılıp yukarıga tapşırış. Yan telefonunu tutup kılıp müsadır kılış. Koşumca hak talep amevi menfaat davasına tölegen ziyan tölen pulunun 103 min yuanını tapşırılgan müsadırı kılıp yukarıga tapşırış. Kanunsuz erişken puhralarının barlıq şahsiyet uçurlarını üzül kesil öçürüp xavipini tüketiş. Hüküm küşke ege bolğandan kiyinki 30 gün içinde ülke derecelikten yukarı taratkuda aşkarı keçirim soraş doğrusu da hüküm çıkardı.
1: Ali Xalıq Sot Məhkəməsi, Ali Xalıq Təptəş Məhkəməsinin fıqralarının şəxsiyyət quçuruğu çıxılış cinayi işlər deyil olurunu bilirişdə, qanunni tədbiqlaşqa dair bir qanca məsələ doğrusudaki izahatının 5-ci maddısıqa asasən, fıqralarının 50 mindən artıq şəxsiyyət uçuruğa qanunsuz erişiş, setiş ya ki qanunqı xilab tapaveti 50 min yöndən yuqur buluş qılmışı pəvqaladı eğir dəb qarılıdı. Xiao Chen'nin dialogu çetişlik uçuri 38 mindin artıq bulup 103 min yuan payda ağan. Miqdari gayet zor. Onun üstüge mesuliyetini ada kılıç ceryanı da erişken bulgaşka kanun boyunca eğirletip ceza berildi.
0: Jonghua Xalıq Cumhuriyeti'nin cinayi işler kanununun 253. maddesinin 1. maddesindeki belgelemeye asasen, devletin alakadar belgelemesine kılaplı kılıp, Pıralarının şəxsi uçurunu başqılağı satqan ya ki təmili gələdin, qılmışı eğir boğallağa 3 yıldın tüven müddətlik qamaq cəzası ya ki tutturup əmgək seliş cəzası verildi. Qoşumça ya ki ayrım cərimana qoyuldu. Qılmışı pəvquladı eğir boğallağa 3 yıldın yuqri 7 yıldın tüven müddətlik qamaq cəzası verildi. Qoşumça ya ki ayrım cərimana qoydu. Bu diloda tepsi organları cinayi işlere dair koşumcu hak talep amevi menfaat davasını berli vakitte kıldı.
1: Jonghua Xalıq Cumhuriyeti'nin hak talep kanun desturunun 111. maddesindeki belgilemeye asasen, tabi iginin şahsi uçurunu kanun koğdaydı. Her kandak teşkilat ya ki şahıs başkalarının şahsi uçuruğa erişmekçi bulsa, kanun boyunca erişişi hem de uçur bexaterlikige hakiki kapalatlı kılışı gerek. Başqalarının şəxsi uçurunu qanunsuz toplaş, işletiş, pişiqlaş, yetküzüşkə, başqalarının şəxsi uçurunu qanunsuz elib-setib, təminləş ya ki aşkarlaşqa yol qoyulmaydı.
0: Bu dilonu bicirgeçi sotçi mandaq dedi. Bugünkü çoğsallıq məlumat dəvirdə puxralarının şəxsi uçuru cismani xüsusiyyət bilən malmülük xüsusiyyətini tən hazırlıqan bulub, bu şəxsi mənbət bilən manası

0: jinsiyat uchurini qo'g'dash sohasidagi jamiyat ommaviy manfaatiga amaliy ziyon yetkazdi.
1: Jo'nga xalq jumhuriyatining haq talab qonun dasturining 1182 moddasidagi belgilamaga asosan sud mahkamasi Shaochen qonunga xilof tapovati 103 000 yuan bo'yicha to'lam javobgarlikni ustiga olish to'g'risida hukm chiqardi. Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida Dilo va qonun sahifamizda uy joy savdo markazidagi xizmatchi 38 mingdan ortiq uy egasining uchurini sotdi. U qanday qonuniy oqibatni ustiga oladi degan Dilo misol haqida to'xtaldik. Qani, davomliq do'stlarimizning agar yo'l uchurlari bo'lsa, avatishini qarshi olamiz. Yo'l uchurib berishni xohlaydigan do'stlar, Shinjang 1074 mushu bizning 5-chi salonimiz qoldirsanglar bo'ladi. Uçurlardan yetkizemde korkeş.
0: Buldu. Dostlarım ki uçurlar karsak kemsiz bulbul programlarını yaktırıp anlavat kılıkını bildirip uçuruyorlar da. Uçuransa rahmet onunla başka abdu dedi. Yol uçuruyor. Yola soru sarayına aldık yollar ravan diye uçuruyorlar da.
1: Buldu. Yolla asasen ravan kem. Ona kosa dostlarımızın yanında amlak isil köylerimizin takdim etimiz.
0: Merhamet dostlar.
1: Merhamet.

0: Hürmetlik radyo dinleyiciler, bu sayfamızda rakamlaştırış ve ahli iktidarlaştırış arkalık kuş koşup, Buruldu Kaynayelik Taptiş Mahkemesi'nin dilo bicleri süpti, ünümü yukarı kütürüldü diye mezman diktanları buldu.
1: Yakında Buruldu Kaynayelik Halık Taptiş Mahkemesi 1. Taptiş bölümünün Taptiş emeldarı Macin, Taptiş derhal alakası süpsi arkalık Bir dilonun ayıp namısını hizmetleşiği yollap edi. Netisi gün ötünkin sistema karşı taraf okudu deb eskertti. Hizmetleşi naiti tezla körüvatı men toluqlaşka tegişlik mezmunla bolsa sel turu pikir almaş duraylı deb uçuru yolladı.
0: Bunun da ilgiri Muşit Türütki hizmetki yollakanda teptiş emeldari kağız materiallarını bisip çıkarattı ya ki Guangpeng'i köçüretti. Mürekkep ve vakit köp gitetti. Bugünkü günde rakamlaştırılgan akli iktidarlaştırılgan taptiş kuruluşunun paydası da hücret yetküzüşte sekund yetküzüş işkaşırıldı.
1: Bu yıldan bu yan Buruldu Kaynahiyelik Taptiş Mahkemesi 1 koşulgan 8 koşulgan in yani 1 yukarı iktidarlı kanun məxsus işletilidigan AI hesaplaş küçüğü merkezi 8 çoğun yadroluk əməli kullanış köp kesip muhiti birleştirilgen umumi kurulumuzu boyunca rəqamlik əxli iktidarlaşkan taptiş kuruluşini kanat yaydırışına alğı sılcıtıp Şimali Şincan rəqamlaştırılgen və əxli iktidarlaştırılgan taptiş ülgü körsütüş mehkemesini bütün küş bilen bərpa kıldı. Hazırga kadar yirik plandaki 8 kararlıq əməli kullanışının həmisi tamamlandı. Həm 4 çoğun taptiş boyunca konkret dilo biciriş halkısığa çoğunkur sındırıldı.
0: Buruldu Kaynahiyesi köp millet toplaşıp oturaklaşka rayon bulup, koştıldı dilo biciriş kündelik mutlak ihtiyacı idi. Koştıldı kanun ücretlerini əhli iktidarla tercüme kılış, kullanış, til toskını buzup taşlap, kanun ücretlerini toluq optimatik yukarı iniklikta öz ara tercüme kılışını işkaştırdı. Tercümenin doğruluk nispeti 90%'in köperek yetti. Dilo süpitini girerleşme bahalaş, tekşiriş ünümü 3'e sözdi. Koştıldı dilo becerişinin kalıplişi ve ünümü de koş alkış işk aşırıldı.
1: Amevi menfaat davası taptiş emeldari daim çöl, suluk yer, kanlarga çoğunkuru çöküp, delil ispat iliş hizmetini işleydi. Sürat, sin, avazını saklaş ve yetküzüş dilo becerişteki ağırık nokta. Köp vasıtalık dəlil ispatını bulutta saklaş süpsi, Huawei bulut şifirlaşkan toru donaldın paylanıp, alaqı toru da NAS bulutta saklaş süpsi bərpa kılıp, dalıda dəlil ispat elişta süratki tartkan haman saklaşını işka aşırıp, həm dalıda dəlil ispat elişinin kolaylıqlıqıga kapalatlı kıldı. Həm sallıq məlumat bir xətərliki tövən çekini sakladı. Dəlil ispat zancirinin mükemmel buluş nispeti 100% yetti.
0: Cinayi işler hak talep delillerinin kağız arxivi tağdak dövülünüp gitti. Adem küçü arkalık kırgızışke vakit küsserip bulupluk almay, yine asallık hatalık görüldü. OCR analiz süpsi torga çıkırılgandikin, kağız arxivini türkümle perhlendirişin tehrirleşke buladığan elektronluk arxivi aylandırgılı buladığan bulup, yekki delo arxivini birtirep kılış vakti 7 gündün 3 saat kıskırap, elektronlanışış nispeti 98% yitip, Adem küçü arkalık kırgızış besimi zor derecede koyup verilip, taptiş emeldari tekimi köp zihnini dilonu mahiyetlik tekşürüşke merkezleştirildi.
1: Kanun hüccetlerini yeziş, dilo süptini bahalap tekşürüş, taptiş emeldarlarının kündülük tapşırıqı. Şundakla, tekrar emgek merkezleşken rayon. Bu, taptiş mehkimisi aşkan ammevi menfaat davasının bütün yürüyüşlü kanun hüccetlerini optimatik hasıl kılış, hak talep tekşürüşüne ahırlaştırış dokulatını optimatik hasıl kılış sistemesi, diloni optimatik bahalap tekşürüş endiyesini berpa kılıp, dilo süpitini bahalap tekşürüş dokulatını optimatik hasıl kılıp, dilo süpitini bahalap tekşürüşünü daimlaştırış, ahli iktidarlaştırış, tuluk kaplaşını işe aşırıp, nazarat kılış, Hemmeli yedi buluş, delcayda kuzgatkılı buluş imkanitige iki kıldı.
0: Taptiş dilo beceriş məxsus bilim ambarıga 50 min parçadan artıq sallıq məlumat kırgızılgən. İzdəb tepişqa inkas qaytırış vaxti 2 sekundun tüən bulup, taptiş hizmeti torda yerlikleşken bilim ambarı bərpa kılınıp, zor miqdardaki sallıq məlumatla cemlenip, taptiş xadimiye və çoğun modellarının ügünüşü, işiltişi üçün təmilinip, taptiş əməldarının yenidiki əxli iktidarlı qamız qaylandı.
1: Игенишче 8 чоң ядролук амалий колунушнун хаммасынын амилиши Бурул Токай наахиялык таптыш мекемесинин ракамлашкан ахли иктидарлашкан таптыш курулушунун жирик билан харитсидин амалий манзара харитсиге өзгергенлигин дерек берилген. Тарджима кылыш, алакалышыш, сахлаш, көрсөтүш, анализ кылыш, асыл кылыш, баалап текшерүш, өгүнүшүн каплаган бүтүн занжирлик акли иктидарлашкан система шекилленип, таптыш кесиби менен чоңкур жогорулуп, акыйкы түрдө жогору сыпаттык, өнүмлүк дело бижериштиги алтын

0: Beijing vakti saat 16'te.
1: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla tesir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygular sizi bir aram kılıyor. Ya ki sizi çeksiz şatlık çömdürüdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerde minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet itibilin. Endi anlaydığınızla Katna Sanat Radyosu'nun sizge rahmet itkumba programısı.
2: Bu programını tırt soda çekişirikti alaydı talep kıldı. Sakılın bolsa kançı yerik edipini birer Tırık ve Tırık. Tırık ve Tırık markasının yeni mahsulatı Varıs markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili boludu. Ecdattın evlatkıcı işletildiğimiz Varıs markalık sakal ağışı.

Onda bosa dostlarımızın uçurularki ajibuğa arlıqta, hemimiz birlikte Gauda Xaritsidin ürümçi yerdik arqası yollanın azırqi qatnaş ahvallarıq bir qarapaq ayla. Gauda Xaritsiz qaraydıgan bosaq dosa azırın onzara Tianshan Chuxui Moguchi, Shenshi Chudamdi, Abdumabula biraz köpürekken. Her qaysi yol bölekler qaraydıgan bosaq azırın onzara. Taban şimali yolu, yani Tuanjel Udun Dondalyan Shijiq Jibuğa arlıq, Janıbdın şimal qarapmağa yolunuşta yollada tosuş ahvalları bakken. Дон Архандын нахо дунлугу чубуга арлык, шарыктан гарып карапканга

avtomobilda, uyda, şundaqla her jayda 107.4 Qatnaş Sanat Radiosining programmalarini angla. Xushal minutlarda, ko'nglingiz yerim chaqladi. Yordamga muhtoj vaqtlaringizda yanada 107.4 Qatnaş Sanat Radiosining programmalarini angla. 107.4 Qatnaş Sanat Radiosi sizning ehtiyojingizga har vaqt quloq solishni xohlaydi.

dünya bizge nurgun güzelliklerini bağışladı. Atrafımızda her güne her kıl tesirlik hikayeyle barlık gelmekte. Eğer bu hikayeyle sizni tesirlendirgen olsa, minnettarlıkınızı ayırma. Kadirleşini ögünü bilin. 107.4 Hatnaş Sanat Radyosu mehri muhabbetlik hikayeyle bilen sizni tesirlendirdi.

Şinjan'dan 4 kişi bu tizimlige kirgizildi. 7 ayının 9-cü günü Merkezi Siyasi Kanun Komiteti 2026 yıl 2-ci fəsillik adalet yolunda pedagoglik körsətgən Baturla tizimligini ilan qıldı. Memleket boyunca cəmi 86 Batur təqdirləndi və mükafatlandı. Şinjan'dan 4 kişi bu tizimlige kirgizildi. 1-si Aqsu şəhri Qızılkörük köçü başqarmasının ahalisi Ablikin Barat. Bu yıl 3-cü ayının 23-cü günü o işqi beriş yolunda Yeni Bazar köçü başqarması iş beceriş ordunun aldıdan ötüp ketib, bir arnın alaqsadı bulup aldı tarafga keçib atqanlığını, keyinidə saqçılarının qoğlab atqanlığını gördü. O köp oylanmayla etilip berib heliqi keçib atqan arnı tutup aldı. Qarış tərəf jeninin barıcı tirkəşkən bolsımı, Ablikim qolunu qoyub etmək, saxçıla yetib kəlgücə onu çin tutup durub aldı. Bu yıl 4-cü ayda onun iş izleri adalet yolunda pidakarlıq körstüyüş dəb bekitildi. İkinci və üçüncü kişi Altay şəhrinin Lasteyesidiki iki kənd ağlısı. Tabus Bey, Cümadil bilen Sərik Nurqasım. Bu yıl 5-ci ayının 30-cü günü çüştüm burun bir ər, bir ayal, işki sayacı, Lasteyesidiki daryağı çüşüp getirdim. Tabus Bey tez süratte suğu sekirip çüşüp, aldı bilen ayal sayacını kutkuzup, kırgakı elip çıkıdım. Lekin su eqimi bək tez bolğaçka ər sayacını eqtip getirdim. O dərhal saxçığı məlum qılıp, nəx meydanını saxlayıp, kutquzuşku maslaşıdım. Bu çağda şu kentdiki Sərik təşəbbüskarlıq bilen bu səbki qoşuludum. O şu cayının su seçtiğimizini pişik bilgeçke, ər sayacı Xualin, tonulunun söngücürüki yer astı üstünge eqip ketken buluşu mümkün dəb öküm qıldı. O söngüşke kirib, qayt-qayti izdəb, o da 13 saat izdəş arqılıq, axırda od öcürüş, kutquzuş xadımlarına yardımlaşıb, Suğu çüşüp ket küçünü tapıdı. Bu yıl 6 ayda iş göylerinin iş izleri adalet yolunda pidakarlıq körüstü işte bekitildi. 4-si Şinjan işlep çıxırış kuruluş bin tüani 1-si 4-cü tüanının hizmetçisi Huang Long. Bu yıl 3-cü ayının 6-cı günü çüştüğün keyin o mənzir görüş bəlbığıdı ki, Derya boyda belik tutup atganda tuyuqsız kutquzu signalını anlaydı. Aslında bir bala deryağı çüşüp ketken idi. O karmağını taşlap deryağı sekreydi. Sonun çünkorluğu 2 metrci bolup, o bütün küçü bilen balının yeniği üzüp berip, kırgaqtiki amma sunğan bambu xada ve arğamçını tutup, balını kucaklap qoğdap, kırgaqı asta-asta elip çıkıdı. Bu yıl 6 ayda onun iş izleri adalet yolunda pidakarlıq körüstü işte bekitildi. Töt Batur'nun oxşaş bolmağan töt xil əhvaldigi iş izlerinin adalet yolunda pidakarlıq körsətgənlər degen ortaq ismi bə. Başqala ehtiyaclıq bolğanda, burlubla ketip kalmay, yardım kolonlarını sunğan siləgə rəhmət etimiz.

yol yürüyatkan her birinla üçün mülazimet kılıp, kalbinlerini illi talıgan bolsak, bunundan tolumu xursan boğan bolumuz. 174 Katna Senet Radyosu her vakit silege hemrah.

0: Hayatlıkta repetisiye yok. Hayatlık tasadibilik ve kuşallıklığa tolgan. Yani şu tasadibilikle her birimizde hayat hakkında özgeçi bilim verip durdu. Hayattan algan her bir bilim ve ruhi ozuklarımız için rahmet. Etrafımızdaki bizgi dostlukni, güzellikni his kıldırıp durgan her bir ademge rahmet. Kendi dostum, müşkil tuyğularımızni sizge rahmet etkomba programımızda birlikte ortaklaşaylı. Gelin, programımızga katnışın. Sizge rahmet etkomba.
1: 107.4 Katnaş Sen'et Radyosu.

0: Hürmetli radio anlıkçı dostlar, yollarınızda biz zemra...
1: Samet Buğa, köfte sitovağı çıkıp sizde.
2: Ha, hayırlı sefer kızım, çıkmayayım sizde.
3: Ümit var adam, her bir günü yip yeni halette başlaydı. Vücutku çıkış aldı durgan arzu armalla, yüz beriş aldı durgan güzel uçuruşla baldurak emelge aşk olsun. İnsanızda bolsun ki turmuş aman kütülmügen huşallıklağı tolgan boludu.
1: 107.4 Katmış Sanat Radyosu siz bilen bille etraftaki güzelliklerini baykaş üçün her vakit tayyar.

0: bu programını tırt soda çekti şirketi alaydı talep kıldı.
1: Sakalın bolsa kançı yerik edipini birer Tırık ve Tırıt. Tırık ve Tırıt markasının yeni mahsulatı Varıs markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili bulundu. Ecdattın evlatkıcı işletilgimiz Varıs markalık sakal ağışı.

yol yürüyatkan her birinler üçün mülazimet kılıp, kalbinlerini illet alıgan bosaq, bunundan tolumu xursan boğan bolumuz. 174 Katna Sənət Radiosu, her vakit silege hemrah.

Yerlerini özünüz ve balınızın kallısını sandırın. Navada birerisinin suğu çüp ketkerliğini köysünüz, herkizmi kızık kallık bilen suğu sekirme. Bu çağdaki doğru usul şu ki, birinciden argamça, leyleydiğen buyumlarını taşlap biriş. İkinciden yokur avazda kutkuzuşka adem çakırış. Üçünciden 110 ya ki 120'ye telefon kılıp, ehvalını məlum kılış. Dördüncüden yakın etraftaki çoğunlarını yardımge çakırış lazım. Xəterlik əhvalığı yoluqqanda ilmi qutquzuş həqiqi qəhrəmanlıqdır.

0: 7-nji aýda Hongxing Meikailongda sowgat üzülmeýdi. Bügündin 7-nji aýynyň 19-njy günigiçe 7 ýuan 1 mo 2 pung 300 ýuan hesaplandy. Mal baasy döwletiň ýardam puldan kiyin ýene 10% düşürildi. 1000 tal talun kesiş mukapaty talun kesken aman berildi. Belgilik somugy ýetse Chuangwei markalyk 83 diýumlyk telewizor sowgat kılındı. Tehimi köp sowgat mukapat Hongxing Meikailongda. Adresi Körgezmi yolu 618-nji numar.
1: Hemen meşgulatını özünüz kılıp atamsız?
2: Kenyi AI bulut kompüterga Open Cloud seplengen. Buyruk versenizle vazifini otomatik icra kılıdı, paranlaşış, iş becerişini birli vakitte tamamlayalaysız.
1: Bulut sıpsı kullanılan, 5 kat kogdaş tedbiri kullanılgan. Bihater, işençilik, köp üskünlüğünü yoçuksuz almaştırıp işletkili buludu. Akıl, ünümlük, tezden telgraf ticaret sağlığı verip sınav pekın. Hemen meşgulatını özünüz kılıp atamsız?
2: Kenyi AI bulut kompüterga Open Cloud seplengen. Buyruk versenizle vazifini otomatik icra kılıdı, paranlaşış, iş becerişini birli vakitte tamamlayalaysız.
1: Bulut sıpsı kullanılan, 5 kat kogdaş tedbiri kullanılgan. Bihater, işençilik, köp üskünlüğünü yoçuksuz almaştırıp işletkili buludu. Akıl, ünümlük, tezden telgraf ticaret sağlığı verip sınav pekın.
3: Tağlık rayonlarda hava özgürüşçen bolu. Yukarı yakında yağmur yağsa, tövən yakında netçi minutlu kelkün kelidi. Derya cılgısı, tağ cılgısı, oyman orlardaki köyrük süngücü katarlık çaylanan mənzirsi adette çıraylık bolsa mı? Lekin yağmurluk küllerde hayatı xalp deyip gelidi. Kar yağmur yağış ya ki kelkün kilis signalı tarkıtılan aman herkes işkilenme. Çokum vakti de çekin. Bu vakitte tez sürette egiz rayonlarına yetkiliş lazım. Ners gereklerine tartışmasın. Bir orunda turup kalmasın. Menzir rayonlarını tam aşakalı için toktap kalmasın gerek. Canlı saklaş en mühim. Tabiyatke hürmet kılgandıla andın aman isen öyge kaytkılı buludu.
4: Dostlar, anlaşılanlar 107.4 katnansı net radyosunun bir vasıta altı vatkan Gülgoncular programı.

0: Hörmetli radyo anlıqçılar, anlıqatqınanla Şincan Radyo Televiziya Stansi 107.4 Qatnan Sanat Radyosu'nun bivası anlıqatqan yulğunçılar programsi. Dostlarımızdan programımızga orınlaştırılgan sarkıl mezmunlarını anlıqaç, her kaysi yol bileklerden uçur bir işinlerine kısın karşalımız. Yine ata anılır bilen yolda kitabatqan küçük dostlarımızdan mu programımızdan anlıqaç, programımızga açtıp katnişini ümit kılımız ve işin supimiz Şincan 1074 FM. Bu programını yine Tırıt Soda Çekli Şirketi alayda kullanan. Andan Abu Adili degan anlıqçımız vandaq bir yardım sorab uçur əvətibdi, yaxşı mı riyasatçılar? Radio anlıqçılar, mağın yardım kılgan bolsanla, Vantay Yangguan Korosu bilen Mushu Jiuding Pifa arlıqıda maşinamdan tök tüyep yolda toxtap kaldım. Simba ustamla yardım kılgan bolsanla, haqqını bersem dep muştaq uçur. Evet, bu yüzden ornu bolsa hazır Vantay Yangguan bilen Jiuding Pifa'nın arlıqıdaki yol bölgede tökü yok, avtomobilde toxtap kaptı. Namada muş yol bilekte minvatkan dostlar bolsanla ve yaki muş yol bilekke yakınıraq yolda kitavatkan dostlar bolsanla vaxtınla çıksa bir yardım kısanla bop diken bu anlıqıcımızdan ala kılçış numarı 135-65-91-48-48 135-65-91-48-48 Yana anlıqçımız Adili ilə yol uçur bakken, qədəy anla bakaylı.
1: Ya, birinci yakın çöp, kriyata çıkan yaksızın uzman olam, obzan mı? Bak, hakikaten, ya, dilmek, azap getirdim, sana, birinci dikildim, kriyata edin, ha? Ekranın aldı bile, kızının körgüt, yollar, raman, cuma, raman.
0: Buldu.
1: Allah, dek, uçur.
0: Buldu, tapşırıp aldı uçurunuz ne, kaşkadın bəgən uçurken, ha? Rahmetsizge, yana anlıqçımız Kaplan'ın yol uçur.
2: Yaşını söylüyor, çocuğum iki, yanda onun adlı bir cümüzden bağlı. Hı. Cümüzden çırtı otuzdur, burada sınma tabakta dedi.
0: Buldu, ha? Hazır anlıqçımız anladınız mı? Adili, adlı diyen anlıqçımız anladınız mı? Aşağıda bir cümüzden bakken, uçuladın yardım sorusunuzun buludu. Ondan başqa, əgər əmdə yardım qılmədiyən dostlar bulsunmu, bizgə ayrım uçur yolu sanla, mən bu şu anlıqıcımızın uçurunu siləgi ola bəzəm telefon numarını alaqla sanla buludu. Anlıqıcımız üçün fulsuzluğumu qızğın qarşalımız. Rəhmət dostlar.

yol yürüyatkan her birinla üçün mülazimet kılıp, kalbinlerini illi talıgan bolsak, bunundan tolumu xursan boğan bolumuz. 174 Katna Sanat Radyosu her vakit silege hemrah.

Hürmetlik radio anlıkçı dostlar, çüştün kiyelik anla hayırlık bosun. Yol katnaş bekaterliki, her bir yol yürgücünün orta koğduşuğa muhtaş. Kaydını əsli çin saxlap, əməli hərket kaylandırgan dilim. Hadisi yüz berişten saxlanıp, tiniç aman yol yürüş muhitini yaratkılı buludun. Yollarınız bekater, raban bosun. Katnaş liniyes programımızı yaxtırıp, anlıqaysıla, kızgılıq bilen katnaş qaysıla, riyasacı dostunla, kunduz aytırdıdın silahı salam. Anlıqçı dostlar, programımızı başlayıp aldık. Katnaş qayıt muyum noktalarda sizler üçün mülazimette bulumuz. Dostlarımız köngül koyup anlısanla elbette sizler yaxşı gördüğün, sizler bilişki kızgıdığın, bilişki tigişik boğan muyum mezmunlarda mülazimet kılımız. Programımızı merhamet. Nasıl anlıyorsunuz? Eğer şu yol uçurlar olsa emin insanlar bulundu, kaysı yolladı ki tuvasıyla yollanan ihvalar kandak. Şu yol bireklerden uçur beysanlar ihtiyacı dostumuz paylansın. Uçur bir işin kalaydıgan dostlar. Şincan 1074 sizler için mülazimette.

0: Kulak silip anlaş, hürmettin. Fikir almaştırış, işençtin. Yardım kılış, mesuliyettin. Çüşendiriş, köz karaştın direk bir yerde. 174 katnaş liniyesi.
1: Sevimli dostlar, Qatnash liniyasi programımız devam ediyor. Bu programımızın eğiz boşluğu sağlamlığı köngül bölüldü kalanın yakışı talışı boğan Şinhua Cənubi yoludaki şahsat eğiz boşluğu ambulatoriyası alay talep kıldı. Bu oranğa köpnün köp rahmet etimiz. Şahsat eğiz boşluğu ambulatoriyası da mesela başka cahilerdeki uğurlarını sürüştürmek çoğun dostlar veya ki şu eğiz boşluğu sağlamlığı münasetlik soruyduğun suallar olsa telefon urup mesaj atsanlar buludu. Telefon numarı 0991-322-98-98 Qani dostlarning uchurlaridan yetkizimiz. Shihun yo'li ko'rik sharqdan g'arbga. Mashallah sal pal ko'pgan. Ondan boshqa yaqtirib anglayapman. Uchur bo'lmag'ashqa beramidim. Uchur bo'lsa berib mangimiz deydi u badam taksi rahmat. Shindadi Huayuan gazqachlash o'rnida Masin anç köp emez, normal gaz bir vatı du dedi kıdayı bir anın uçuruyor. Sayba Abdurrahman Can.
2: Yaşılı kadar rahmet Allah'a çok mükemmel olsun. Divan avlik yolları hoş geldiniz.
1: Oldu, köptün köp rahmet. Ondan sonra anın uçuruyor dostlarla birlikte şu katnaş bilimleri gayet sual cevaplık mezmunlardan tayarlıganı yok. Şu mezmunlarını dostlarla tan ortaklaşkan bulsak anın uçurlarımız anlığaş. Mesela soraydığın sual meseleler bu sorsanla, otur koysanla buludu. Hani dostlarla birlikte bu mesumalara dikkat kılımız. Eğer de anlık uçur dostlar, bu şeceriyende yol uçurları upkasa yan doğamlık belgeç masanlar buludu. Abdumobil edip yol yürügende, kanda kılığanda bir hatlar yol özgat gibi buludu. Maşak sözlerimiz. Nemişka degende, toyuqsuz yol özgertiş sebeplik kep çıkartkan katnaş vaqalarını kuşurtuvatımız, anlavatımız. Şuna kaydilik, ölçemlik yol özgertiş talep. Hem de abdumobilinin yürüyüş yolunu özgertkende aldı bilen abdumobilinin arka taraf, yan taraf özgertmekçi boğan abdumobil yoludaki katnaş ekvalini közütüş. Onunla hüküm kılış gerek. Biqatarlıkını cazimleştirgendin kiyin, buruluş, körsetküş çırkını yandırıp, işaret kılış, hem de arkını görüş, aynı ki

0: Balık iki tarafındaki yolda avtomobillerin yandap ötken ötmegenlikini yeni bir kıtım küzütüş. Kirmekçi boğan yolda bekatlar arlı kaldırışı boludugan bulmaydıqalıqını cezimleştiriş gerek. Özü menevatkan yoldaki avtomobillerin normal yürüyüşüge dağılık etküzmegen ekvalda muqum burulup, ihtiyacık boğan avtomobil yolu kirgendin kiyin buruluş kürsetküş çırkını ötürüş gerek. Uçurlardan tanışıp yet güzeli. Yani Koinlun yolu koşunu yadır avan deydu. Gango balan. Hani Abdurim efendimden avazlı uçurayı. Anlasak.
1: 174 Kozide yol kayavrayı. Nungyen yolu. Sonuçkan yolu yazılsın. Arbaydan yolu yolu kara bağlıdım yollarımın.
0: Buldu. Köp rahmet. İşte bak yolu da maşalla bir az köp diken uçurunu tapşırıp aldık. Yani en yolu koşunu yada maşalla bir az köp. Azıraq tosuluş badaydı. Nurnun uçurayı. Onundan başka yine Mao Anju Cenubi yolu Ravan, Şihun yolu Körük Şarıqtan Qarıpke Maşıllı Sel Bəl Köp deydi. Bu yen devamlıq dosturumuzu məzmunlarımızdan sözə birimizə. Muşu yuqur süratik yolu çıqqa vaxtı da çarçap avtomobil aydaşdiki yüşürünü qayıptı. Biz çıq toxtalgan dosturumuzu çıq əskertiş bəgən. Amda hazır şəhər içidim o, misal çarçap avtomobil Haydab, vaqa yuz bergan ahvollar paydo bo'libdi. Shu hamda charchab avtomobil haydashdan qanday xatir bor deganda, shofer yenik chartsa, xotni tez suratda to'g'ri yetkiy olmaydi. Shofer o'tir hol darajada charchagan bo'lsa, inkas astilab qandoq mashg'ulot qilishni unutib qoladi. Eg'ir charchaganda ixtiyorsiz mashg'ulot qiladi yoki qisqa vaqt uxlab qoladi. Buning ham eg'ir bo'lganda avtomobilni kontrol qilish iqtidorini yo'qotadi. Yani körüş kuvveti kuvvetleşiş, bel dümü telip ağırış, put kol işiş, ya ki zihni küçü merkezleşmeslik, inkas astılış, teşvişleniş, aldırıq zallı kılış katarlıq ekvallar görüldü. Bundaq çağda avtomobilni davamlı haydisa katnaş hadisi yüz berdi. Şu an dostlarımızla meyli kuru süratlik yol bolsun, meyli şehir işçi, tez süratlik yolladı bolsun, yürge vaxtı da çarçab avtomobil haydimeslikini. Çarçabında iki sıkılığında muhabbaq oranını toxtutup, aram ile bilişini əskertimiz. Birinci numarlıq taksi isimlik dostumuz bir video əvətib siz bir pilla turdu. Nəmiş oldu? Nəyət kisayılı sayatınızı bəkirlədi siz? Bunun qarab biz bir hikayet okuyamadık. Ləkin güzel mənzirlik rəhmət. Yəni ən yolu qoşuniyədə maşıllar köp. Azıraq tosuluş ba degan uçurunu tapşırıb aldıq. Yani imiş o nəmindeki koji ciddi muşu etraflarda maşının yürüyüşü asta maşın köp deydi. Yəkən sayahat yolları ravan, yəkən bək isip getdi. Dosturumuz diqqət qısın deydi. Ondaq olsa anlıqçılarımızdan uzruq bir naqş taqdım qılaylı.

0: yol uçurları olsa əvəzsanlar buludu. Şincan 1074. Sizler üçün münazimətdə.
1: Yettinci ayda Hongxin Meikailonda soğukat üzülmeydi. Bugünden yettinci ayının 19. günü geçe 7 yuan 1 mo 2 pon 300 yuan hesaplandı. Mal bağısı devletin yardım buldun ki yine 10% çürüldü. Mın tal talun kesiş mükafatı talun kesken aman berildi. Belgelik somuğu yese Chuangwei markalık 83 diyomluk televizor soğukat kılındı. Tehimi köp soğukat mükafat Hongxin Meikailonda. Adırsı Körgezmi yolu 618. numar.

Kulak silip anlaş, hürmettin. Fikir almaştırış, işençtin. Yardım kılış, mesuliyettin. Çüşendiriş, köz karaştın direk bir yerde. 107.4 katnaş liniyesi.

Tasavvur dili o misal söze bireli. 5. ayının 30. günü keşkorun Chongqing Yuzhong rayonu Changjiang 1. yolu da Sun Ekiz yeni tipteki sandık suman yük aptomobili nahaydab keşlik katnaşının yukarı pelli mezgildeki aptomobili arasıdı mangan. Taksimlep yetküzü biriş vazifesini orundaşka aldırgan Sun Ekiz şehir rayonudaki süratke çak koyulgan yol bölükide süratini aşırıp aptomobili haydigen. Onun üstüge köp kıtım halıgancı yol özgertip, o da başka aptomobil yoluğa kıstılıp kırgın. O mecburi yol özgertip, sol taraftaki aptomobil yoluğa kıstırılıp kırmakçı bulganda, ark taraftan 30 kilovatkan aptomobilini estahidillik bilen küzetmey, ark taraftan normal, tekşi süratte ketuvatkan, küçük tipteki pikap bilen yan taraftan sokulup ketken. Hadisi de işki aptomobil gövdesi iğir ziyan uçurgan. Pikap gövdesi oturuşup ketken, sırı keng kölemde düşüp ketken. Yük aptomobilinin yan tarafındaki tosuğunun şekli özgürüp ketken. Hadisi de keşlik katnaşının yukarı pallesi görülgen şu yol bölüge de kısqa vaqt katnaş kıstançılığı kelip çıkan. Baxtki yarışa, şiki tarafının şopri ve aptomobilde oldurgan xadımlarda ölüş, yarlanış ekvali görülmegen. Katnaş sakçıları Sun X'ni süratini aşırıp heydigen. Qalğancı yol özgertip, başka aptomobil yolu kıstılıp kırıp, başka aptomobillerinin normal yürüyüşüge tosqulluk kılgallıqı üçün bu hadisi de toluq cevapkarlıqını üstüge aludu dep bekitken. Bu dilo misalıdan körübüleşki buludu ki, Sun X'nin kılmışı, yol katnaş bihaterli kanundaki süratke çak koyulgan yolda yürüyüş, halıgancı yol özgertip, tosulup kılışını keltürüp çıkırışını, men ikiliş doğrusudaki belgelimigi xilap bulup, bu köp kıl katnaş kanunuğu xilaplı kılış, girelişip ketken xaterlik aptomobil haydaş kılmışıgı kürüdüm. Keşlik katnaşın yukarı pəllisi məzgili de, şehir rayonudaki yollarda aptomobillar köpüyüp, aptomobillarının yürüyüşü astı buludum. Tertiplik, ötçilet saklaş, tekşi süratte yürüyüş, yol yürüyüş önümüge kapalatlı kılışından açıkçı. Kısmen yük transport aptomobilleri, şahsi aptomobil şoparları aldıraksallı kılıp, hadi gendilam yürüyüş süratini qoğuluşup, sürat çekleş belgelimizi ve aptomobil yolunu özgertiş tertipige salqarab, kaini kainidin kıstap yol yürüp, mecburi yol özgertip, süratini aşırıp

0: ish qatnashning yuqori palla mazgilida avtomobil haydaganda cho'qim tinish ruhiy holatni muhim saqlash aldiroqsonlik bilan yo'l yurish psixikasini cho'rib tashlab yo'ldagi surat cheklash talabiga qattiq rioya qilish kerak. Yo'l yurish jarayonida o'z yurayotgan avtomobil yo'lida sijil yurib tartiblik o'chiratib turib majburiy qisilib olish ko'p qitim yo'l o'zgartish suratni oshirib yo'l talashish qatorliq xatarlik qilmishlarni to'sib madaniy belgilim bo'yicha yo'l yurib yo'l qatnash hodisalaridan unumlik saqlanib avtomobillarning muqim tartibli yo'l yurishiga kapolat qilish kerak. Undasa do'stlardan kelgan uchurlardan yetkizmiz rana qizdaydu mabu donliq do'ng ishtipoq yo'liga manga liniyada qizil chiroqning sababidan mashinalar bir oz ko'pgan deydi ko'p rahmat Abdurim efendim
1: Kandong yoli, Fuzhou yoli kızın, Garbaylanlı yolu var, Garbay, Basun yoli, Garbaylanlı yoli kızın, Bayanlar da yoli bırakmalı yolları var.
0: Hmm, oldu köptün köp, rahmet. Kaşkaşa, Semen yolu koşuluyla Ravan deydu, Abdurrahim canına uçurke köp, rahmet. Onda kısa, dostlarımızın huzurluğun akışlarını takdim kılımız, kanı.

işiltip atkan nömeriñiz eğizge rawan kelmese, sabaqdaşlaryñızga bir qanç ketim dep bämigiçe esede tutup alalmaydygan bolsa, Şinjan telegrafının okuguçylar nömeriñe almaştırıñ. Eğizinizge rawan kelidu. Mektepke tizimge aldırganda, sabaqdaşlaryñızga dep bägende äste asan kalıdu. Özüñizge täbe yeñi nömerini işletip, ali mektepteki yeñi turmuşıñızı başlaŋ. San çeklik. Tezden Şinjan telegrafının ticaret sağlığı berip bejiriñ.

0: Yıldırım Tekten çok da 50% gizemlerse sana 6 numar satırlaydı de söylediğiniz var.
1: Ha.
0: Eğer 50% gizem olsa o vakitte kırarsın derisi üstüptürer diye o vakitte katlaşma.
2: Nimbulti? Paralı.
1: Kırarsın derisini üstüptürer dediğin kanak yap o.
2: Şimdi ama bu oydun köşlerde siz küp gündüz isimli oydun köşlerde de koyup

0: Estağfurullah.
1: Yani Nur.
2: Yollar bir dedim, yapacağı yollarım koşuyor işte ma çünkü azra tosajını atıştı meşhur başkası normal gazlı yarısı. Öçere tımaşı yok da.
1: Ki endemi diye onu koçumuz. Ayem on yollam normal işipto anadikin toğra ravan digini toğra çünkü şiyyini aldık yollanım on şap boldi. Hazır normallaşdi dep çür yollapdı ha.
0: Mao muhtar degen dostumuz aytdı. Mao yeningizge riyasatçı Mätli bilen Husmirani tanımaydı ekan. Demek burun radyo anlap baxmapdı dep. O personajlar men tuğulışdım burun personajlar ke bu.
1: Toğra.
0: Qanaqa neymi ne?
1: Toğra siz tuğulmagan biz men işlep atdıqça toğra. Dem onda desiz bizim işimiz iş ketmemdi Yaşar. Benim degen gap bu ko'nglimiz kildi jumu maga.
0: Bu sanatoriyaga borsanglar borsizlarkam nima biroq etim deb qo'ysam bo'lmaydi.
1: Kim beribdi tex bamdiq biz bordigan 50 yil bor tex.
0: Yiliq kun ko'rib otatdingiz doim.
1: Yo'q, qayma osh bog'alarni kimda ko'rib deb bir sayfan qisaq buldi ke deb o'ylagan vaqtim meni. Rana rasmni lam tatib avatibdi mana. Zira mavu qatirab bu. Gep kuvvetini sanla bu otturdu ki lan bir maşilla tatılsa da mufkamaya kaldık ya yolunu. Gep kuvvetin arana.
0: He, abay neymiş ki adılacakam da aslıdaki yolunu tosulup getik ki desem de bugün kışın şu yerini koyutup da. Şunun ko tosulu yutup da.
1: Bugün balan tatil koyutup da. Tatil koyutup mu?
0: Şunun ko okuqçıla ba, şunun adam cik deydu şu.
1: Buldu buldu. Hazır ma miren şavucu terapi kızıl çırak. He? Ma çırakta siz mi turup siz de hazır yana bu yolda. Elgi için nemkıla az birbirle birbirle meyip asta aldırmay ödülgan işken hem de. Abdikerim lirik garbi bacakı gazganda uçuratı maşin az. Beş qavet körüknün atrapları say şimal yollarda abdumobil sel köp digen uçurunu bəgenge.
0: Sükre edemden ma bir uçunuz peyizge. Mən uçunu saklıvilip başkalar neymiş kıvatsaydı mışın yollar koyamayken.
1: Şıkmış da bir hocamın bir netçi pek işini kitu atıdı o. Anıqışlarının kolu uçup işini kitu kaldı.
0: Şimdi değil mi? Şimdi oğlan Sayoli Şanşahı körükten ötüp şerikçi karap mangan yönlüşte maşınla pek köp tosluş ba deydi o ablacan.
1: Doyun kırıp körü vatam sile anıqışla. Doyun kırı vatam sile. Kırgele bir gekip yakınlaçı. Da bir piyocinglani evet deyip doyunda men ba deyip manda.
0: Tişidili görüp durvalsak ya.
1: İşçigi kırınla. Nisledin kes işinim ketmeyi işçigi kırıp mukum turup köymem sile. Kızla körü atam sile ma işçigi kırıp.
0: Minan köyünü kimi
1: aşu. Ay abay kızlarının gibi bu işi de koyayım ben mu.
0: Tepekin var ya şüptüm o dilemsiz.
1: Ya kayondam da ketmeyi buldu. Karımay Şarık Kötüsü Dostluk Soda Sarı'yı etraplarda aptım o bulla köp deydi Abdikerim.
0: İlamcan, hede de pekin ha? Müşül ne? Üzünüz tipi yılan ha deydi.
1: Ye, da tepşime tap kuzma yollarını üzenle bir denle. Mündak ma vayhuan ki hem de ma bu.
0: Koysun bülü ki bu.
1: Don vayhuan mu? Ben karsam don vayhuan gümü okşap durva tutu.
0: Bu ilaki...
1: Emez ilaki bir mündak tabi oşin bir binasını köstüp kığan bosanla ufkattuk.
0: Altay yolu terap mi ki?
1: Mana, miştak ne çıkıl tehlil kılımız emez mu?
0: Ha şu, bir monj tehlil olup gitti duşunla. İnak yolun osman disi tügeydi gaj.
1: Ha. Yemin de sana aldıdı maşilla köpteydu tor taksisi Rozi Can. Gek kılına eke ya ye.
2: Sen kıpıl sırakma körük.
1: Ne?
2: Doğan sen kıpıl sırakma körük ne asya. Kal topaka yaşar ben ballı o.
0: Oo. Ey kayayı.
1: Kokmuşlar demem siz.
0: Nim bolde.
1: Ay ma bu kepsiz diye onu kucumuz ben bu işletey bir ucunu yolla birine kapılmayı da bir yok ben de.
0: Nerede özünün bir ucunu öz yolla birine
1: kapılmayı da bir yok. Şun değil mi? Nerede onda şu an?
0: Ben yolla birine.
1: Ya kayın rafik etme.
0: Şimdi onlar Nur'un avazla kucurunu yanına bakayla.
2: Yoklar bir de şiko yollarını koşuyor mesela var.
0: Buldu.
1: Dilara kör vatımız, anla vatımız, depte oyun uçur yollaptı. Abeydullah mı? Hoa, depte şinfu, gülzarla körü itip kağalacı. Sile köme atam sile.
0: Mehmet Ali'nim deydi. Şiinin aldı ravan digen adam, kandak adam doman bir evet bir anla kör pakayı. Şiinin aldı da tosulup tutuk mu ne deydi.
1: Ama yolgumcu bir nesli gilonmaydı. Bayı uçuk yol birden bir tosulup kaldıgan iş buldu. Hazır Qashqa Shugan Abay dedi ya. Karşı taraf normal.

0: ne edep ketmeyelikiniz üçün sizge koygan jereyman talonu.
1: Eni xok etdi ya. Qağılıqtın Anargül xanım uçur yollap dike menin uçurum bi oqap qoyanlı deyme dep kitipdim. Demekçi buğunu ısıqnı ısıq demey. Jabalıq işlavatqan yoldışım Davutcan bilen kızım Gülmeyra xanımğa mədət La bolsun, xeyrat qılınlar menin yürek parlarım. Sizler obdan tırışıp, jopalıq işlap pulunu jiq tepip uyga akırınlar. Tan xajlaylı.
0: İşte yaptı mı?
1: Da, sizler pulunu tep akırınlar. Men jiqip xajlaylığa yan özem biktip, nemi xajlaymız bu pullarını. Özem ayırıp şu boyunca sizlere taksimat kılı. Men jopa çektinler de pucur yollardım.
0: Sizler pullarını tepeyi verinler. Men bir dem aramayla olaydı. Sizler sizden he?
1: Şu. Man da medet mi buldukken he?
0: Man bulduğun işken he?
1: Mey şenşan. Oy, bana bala oynaydıgan o kisipte bu elle ya. Vurup, vurup.
2: İş küçük bulduk.
1: He, bapta, işten üçüma, iş küçükünüz yakşı öptümüş. Muş yakşı. Şinfu diye onu kocamız Qashqada hemen bek okşaydı cuma hemen tamakla hemen okşaydı diye meştim de. Şu kene şu okşaydıkan tamaklanın ki tamaklanın acıdıkala gekme cim turvasa ana. Ana okşaydı okşaydıkalığınım diye diyemey tuvsa ana. İşinin bir kim birinim demedi. Muna bizim aşkanı okşay, aşkanın mında tamaklar okşaydı. Kese demedi ya. Diyemedi.
0: Diyemedi o kim ne? Diyemedi.
1: Diyemedi. Abdurimjan Qashqasha yumulaq shahar yo'llari qo'shilishtiravan deydi, ha?
0: Otash makon deydi, hozir mashina to'xtatib qo'yib, ommaviy ajetxon kirib chiqib, chiqsa qatnash qoidasiga xilof qilgan bo'lamiz deb.
1: Agar shu to'xtatma deganda to'xtatgan bo'lsangiz, siz mayli nagil kirib chiqqan o'xshash.
0: Shu emas.
1: Buning uchun siz agar bunda xatirjam bo'lmaydigan bo'lsa, mashina to'xtatish o'rniga belgilangan to'xtatish o'rniga to'xtatib, anondan keyin xatirjam kirib chiqsangiz bo'lta emasmi? Asqar.
3: Şuşu ayı yine şinkuva.
1: Şişi. Şişi. Yana bəxtlik mən.
4: Şulama müşak kermak səhət minə zəbi. Niyə çəmə müşünək niyə bəyirəm.
1: Bizden kıyırmasızlığımız ki sebep ma. İşte biz mi okşaş neyim kılmız mı? Şu radyo bizim jürgümüz bağlanan şunu için kıyırmayımız biz.
0: Doğru.
1: Sizin jürgümüz bağlanan olsa siz mi kıyırmayısınız? O inik.
0: Bu şu Zöhre Adem'de toktuma külüplü tutsanız. Bu şu anlayıcılarının uçuruna anlap.
1: Şu.
0: İşte külüplü tutsanız siz mi aşta bulsuz?
1: Ha, şu emez mi? Sanfango yolu koşulmuşta ravan deydu Sametcan Seylo ben. Ha, qılan ha. Oy mushu mushtaq ovoz bitishin ovozi bilan toshquz o'tsizdan 8 sekundni.
0: Yaxshi yo'l uchiribdi bu masal. Bo'pti.
1: Mushim yo'l uchiri, ha?
0: Ha.
1: Abdikerim nerek.
5: Yo'l qavri durin so'ti yuzda yo'ldira. Qarishchan kuchlar mashinada to'p so'ra kirim yaxagan.
0: Bo'ldi.
1: Ma'qul bo'ldi.
0: Bizning tamoq o'xshaydi kasa dedi.
1: Şu umugo şu bir nim qisli bo'ldi asli ash poloni bir obdan bi.
0: Ha.
1: Degan bo'lsaq bo'ldi asli. Bu Xacem xanım deydi, abdan tutunma, gümadın salam, kızımın nətisi, imtihan nətisi çıqqan, əmimizin xuşal qıldı, rəhmət, rəhmət. Yeniniz ki, kim bop gətti Zöhrə Ağcoy deyib? Yaşar Can bop gətti, Yaşar Yalqın. Yaxşı qopdu, ə, nəticilərin ayıdı, könlünlə dikdək çıxıb, əmim ola xoş oğan bosanla, silənin mağduğu qınla çıxıbdu, qızınızın mağduğu çıxıbdu, deyəndək.
0: Biz mənə ayıdı xoş olduq.
1: Ə, özü, arzu qıqan məktəblərə ötüşünü ümit qılımız. Mavur abiyem deydi, maşin edip gitti olsam yoğun bir çikketke tok gidi sekirip maşini kırdı. Kancılık kokunumunu demey, maşini yol boyu tok tutup, bir küçük balığa, ya mama çikketken ipirin ay mani, bu bir tırap kipiyagen bolsun sop çikket, dep boşta diginimini bilme, ilik balı mankarap külü vetti. Şunlan onun evetki akşaydı, uf dep hemme derisin çın taqap ketip atıma.
0: Kızlık deyim.
1: Aylık yuras tuyuqsız bir aştaq midraydıgan putkulu var, aştaq canı var, canlıq bir nesi. Vay. Tok kıdı sekirep kuku da hem maşin edip ketip atkanda.
0: Bizim o tört putumuz, makış ki kolumuz, iki putumuz var, yoğun bir adam bizden kokmaysa çik etkiden kok.
1: Yak biz ondaq tuyuqsız aldığım, tok kıdı ulanı aldık sekirep düşmeyemiz biz. Ulan tuyuqsız uçup erkli hareketlerini kılıp aldığımızı peyda buldu.
0: Bizde yoğun adamlardan, ödükilerden kokma, çik etki kurtlardan kok.
1: Ay şu ha. Yana çö, yana qarsaq nuar.
5: Uzaqın aldım, qoş yolu için maşinlar, selfie yapacaksa saçını atsın Zühre'de.
1: Makul.
0: Mahmudjon.

0: herkes bir tutaş planlangan, adil, birlik kelgen, bexatar, qiliplaşqan, imkaniyetlik sijil bolgan, köp katlamlıq ijtimai kapalı sistemisini takamullaştırıp, yukarı sapalıq ıxtisaslıqlar koşonini üzlüksiz zoraytıp, işini yukarı ünümde püttürüşini zor küş bilen alğı sürüp, kesip tertibini ıxçamlap ve alalaştırıp, xalq durmuşluğu nep getközüdüğen, xalqının gemini tügütüdüğen, xalq kalbini illetüdüğen bir türküm adem küçü baylıqı ve ijtimai kapalı emeli işini yaxşı kılış. Dikkatni yuqori sifatlik to'liq ish qo'rillashtirish nishoniga markazlashtirib, Shenjongga yordam berayotgan o'lka shaharlar bilan uddullashishni kuchaytirib, markaz korxonalari, davlat korxonalariga qo'bul qilib ish qo'rillashtirishni kengaytirib, oliy maktab bitkazganlar, yezlardagi amgak kuchlari, harbiylikdan chekinganlar, jonli ish qo'rillashganlar, yangiyachi ish qo'rillashish holatidagi amgakchilar qatorliq nuqtli kishilar to'pining ish qo'rillashishini ilgir surish. İşqorulışış, eglik tikləş mülazimət sistemisini mükəmməlləşdirib, süni əqil bilən işqorulaşdırışını birləşdirib rəqəmləşdiriş, aqıllaşdırış arqılı quvvət qoşuş şərkitini yolqa qoyub, işqorulaşdırış vəziyyətini daimliq təhlil qılış mexanizmini takamullaşdırıb, hər millət ammısının muqim işqorulışı kirmini köpəyti beyişiqa əqiqi kapalətli qılış gerək. Yığında Şinjan Uyğur Avtonom rayonunun uzaq məzgillik pərbi suğurtısı tüzmi orntış boyca yolğu qoyuş layihəsi qarab çıxılıb maqullandı. Həm də xalq turmuşunu asas qılış, tövən çəkini müstəkkəmləş, qeyliplik yürüştürüş, uzaq ünümlük imkaniyyətlik sicil boluş prinsipidə çıngdırıb, pütkül Avtonom rayonunun məbləq qəmləş ölçümü, təminat ölçümünü birlik kəltürüb, fondunun yürüşünü nazarat qılış, Közütüp ölçeş, belgilengen aparatlarını nazarat kılış, başkuruş katarlı hizmetlerini bir tutaş planlap yakşı işlep, tüzümünü emeli iyileştirip ünüm yartışka, yukarı sübette, yukarı ünümde törtge bulup, acididin çıkalmaydı kallarının uzak muddetlik perbiş asasi kapalet ihtiyacını tekim yakşı kandırış gerek de tekitlendi. Yığında başkışlarımı muhakimi kılındı.
1: Stansımız haberi. Bu yıldın bu yanı Şinjan'ın ticaret soğudu muayeti sicil yakşılınıp, ilgilik tikler serilmesinden hayati küçü üzleksiz kozgatıldı. Bu yılın aldıngı yerimi de Şinjan'da yeniden tızımlanan ticaret asasi gevdesi, Bingtuan'da tızımlanan 22.500 ticaret asasi gevdesini öz içine alganı alda 194.500'ye yetti. Saben şehirlik memuri işlem mülazimet merkezine kirgende her kaysi közneklerdeki hizmetçi hadımla kesip beceribatkan ammağa Allah'a kadar siyasetlerini sevirçallık bilen düşendirip okşumağın ticaret asası gevdelerinin ihtiyacı karta yardım berip beceriş, vakaliten beceriş mülazimeti bilen temin lavetkallıkını körgeli bolatdı. Şehir alısı Maşavyi, Saben Şehirlik Bazar Nazaret Kılıç Başkuruş İdarisi'ndeki hizmetçi kadımlarının yardımı da ticaret genişkisi ve yemeklik ticareti icazet namısını oğuşluk becerdi. O mündak dedi. Aslında nurgun materyal teyarlıgan edim. Hem birkaç gözünü katırayman deyip oylugan edim. Oylumuğa yerden hizmetçi kadımla baştan ahırı yardım verip becerip verdi ve vakalıdan becerip verdi. Tor ve tor sırtı da bana yardım verip yetekçilik kıldı. Varlık kesiflerini bir ketimdili becerip buldum. Şinjan'daki bazar nazaret kılış başkuruş tarmakları bu yıl ticaret soğudu muayyetini elalaştırış ötkülüge hocam kılış. 2026 yıllık layihası boyunca işini yukarı önümde püttürüş toplanma mülazimetini umumi yüzlük emeliyleştirip icazet namı bilen kinişkin ayrış ıslahatını çonkurlaştırıp çeklenmeyen bol ısla kırışki icazet kılıştak bazargı kırış icazeti talipini emeliyleştirip karhanı kuruş, özgertiş, tizimlikten ölçülüş katarlık köp becerilidigan türlerini tordu bir tutaş beceriş. Zalda bir köznek tıkobul kılıp becerişini emelge aşırdı. Qorğas şəhərlik bazar nazarat qılış başqırış idarəsi bu yıl kirgəndən bu yan məmuri işlər mülazimətini rəqəmləşdirib, aqıllaşdırıb tipini özgərtişini sicil iligir sürüb, məmuri icazət türlərinin bütün cəryanlıq elektronlaşış nisbətini 95%-dən aşırdı. Qorğas şəhərlik bazar nazarat qılış başqırış idarəsi məmuri təksürüb təsdiqləş bölümünün kadri Yıldız Qaysər mündaq dedi. Karxanlarının köp becerildiğin kesiflerini yolu koyuşup karta, sallık malumatını özara ravallaştırış kıtayınıp, sezimsiz ıltımas kılıçını yolu koyup, tekşürüp testikler,

0: Жусуфан көңілдікідей қызмет тапты. О, мұндақ деді. Меніңше, бұл тәкліп қылыш пағалиеті бұл ел оқыш бүткізгелдерге зор пұрсет ярытып берді. Шинжан қатнашқы мәбләқ селеш көрі білен пікір алмаштырдым. Ола кейінгі үстіра имтахан вә езіқчі имтахан тоғырыста телефонды мән білен ала қылышдыған болды. Bu qitimki təklif qilış fəaliyyətiyə mərkəzinin Şincanlı turuşluq karxanası və avtonom rayonudakı dövlət karxanası bulub 47 karxana qatnışıb 1400-dən artıq iş orunu bilən təminlədi. Bu iş orunları suçılıq, elektrik energiyası, ısıqlıq energiyası, pul müamilə, sayahatçılıq qatarlıq köpləgən sahəni öz içəyə elib, oxşumuqat oxş tarixi, kəsib həm maharət qatılımdakı xizmət izdigüçlərgə tən etibar verildi. Şinjan qatnaşqı məbləq seliş qoroyi çəklik məsuliyyət şirkiti, törü texniki, hesabat boğaltırı və maliyyə boğaltırılıqıdın ibarət 3 iş ornığı cəmi 16 xadım təklif qilişini pilalladı. Şirkət Partiya Komiteti Təşkilat Bölümünün xizmətçisi Rinca Açı mındaq dedi. Bir saat içində iki tərəfdən tallış arqılıq 10 neçə parça qısqış tərcümə hal tapşırıb aldıq. Umumi ünümü naiti yaxşı boldı. Karxanımızga muvafiq ixtisaslıqlarını təklif qıla alaydigan bolduq. Avtonom rayonluq ommaviy iş qurulishish mulozimat markazi, odam kuchi boyligi mulozimat bo'limining muavin boshlig'i Liu Haoji mundaq dedi. Keyingi qadamda siyosat orqali rag'batlantirish bilan mulozimat qilish orqali kuch qo'yishni tang tutishda ching turib, iş qurulishish iş o'rinlarini to'liq qezib Xadim təklif qilish fəaliyyətlərini köplət təşkilləb, iş qorunlaşdırış mülazımətini puxta, inçki işləb, ali məktəbni pütküzgəllə qatarlıq, yaşlar topunun yokur süpətdə toluq iş qorunlaşını ilgir sürümüz.
1: Stansımız muhbiri Yangju xəbər qılıdı. 2026-cı ilik məmləkətli kömür sodisi yazlıq yərməngisinin kömür bazarını məxsus temliq təhlil qilish yığını, Түні үгін түштен кейін үрімчі шәрді өткөзілді. Мәмлекеттің арқайсы жайлардың келген көмірчілік саласыдки мұттахасесілі башламчы қарқалыла бір ерге жән болып, көмірчілік кәсіпінің типіні өзгерді шиян елі тарақият ең пұрысты үстіде ортақ кенешті. Тәхліл қылыш еғінада көмірчілік саласыдки мұттахасесілі қарқалыла диққатны Шинжанның көмірні өз жайды айландырыш, төмір елді сыртқы тошуш дәретісіні өстіріш, рәқемлік, әқлі иқтидар арқылық күш қошуш, халқыра базарғы өкім қылыш қатарлық, ядролық қаралымларғы мәркәзләштіріп мұзакір қылды. Шиху Шәрі СКШУ көмір чәклік шіркіті Назаречілік комитетінің рәйісі Хоу Чанлай Қарқанының әқлі иқтидарлашқан үскілілерінің қолынып, көмір қезіш үнімі бә бейқаттарлік сәбігесіне үнімлік өстіргелігіні тонуштырып мұндақ деді. Адамсыз тасмылық машина, күзетіш аппараты, су помпысы өйі, мәргізі трансформатор орнада AI техникісіні қолынып, адам күші тәннәрқіні төбәлітіп, қанқұдықының үнімлік ішіліп чықырыш иқтидарыны өстірдік. Бұл қитымқы көмір соғдысы ермәңгісті зор хасылатқы ерштік. Мәсулатымызны ермәңгі арқылық кеңайта әлейміз. Бұл қитымқы тәхліл қылыш шиғынада техник алмаштыруш, кәсіп, мұхакымы сұпсысы бәрпа қылыныплы қалмай, яна Шинжанның көмірні сұртқы тоғышуш ең елні кеңайтышке ең пұрсет ярты берілді. Хобе өлкісі Хуаншы шәрі Шинган порт пайчеклік шіркетінің муабын баш директорі Юэн Е. Хуаншы Шинган шіркетінің көп қыл шекілдегі бірләшімі транспорт түгіні әвзәлігі тайынып, Шинжандығы көмірчілік қарқалыр білен болған әмкарлықыны чоң құрлаштырып, Шинжанның көміріне Чанжан дәргасының отыры еқымға бейбас еткізудіған әшия обруды ең елінің ачыдығалықыны білдіріп мұндақ деді. Біз Чанжан дәргасының отыры еқыры еқымедегі екі көлімі әң чоң порт. Бұл қитымқы соғды ермәңгісті Шинжанның нұрғын керлік тәмілі соғдыгері вә әші обруды қарқансы білен тоныштық. Кейінгі қадамда әмкарлықны чоң құрлаштырып, Шинжанның көмірні сыртқы тошышқы күш қошып, Шинжанның көмірні Чанжан дәргасының оттыр еқымығы тошып, оттыр жонғы районығы тәсір көрістіміз.
0: Әмді, мейірі мұхаббетке толған Тияншан, Шинжанғы нишанлық ярдым беріш ізналары сәхипіміз бойынша аңлатыш береміз. Станциямыз хабары. Yenge Huyzu Abdonum Nahiyestiki Xıbi, Bayınğulun Kesip Rayonu, Xıbi bilen Şincan birlikte kurgan, Şincan'ı Kesip Cahati Yardım Veriştiki, Abdonum Rayon Dericilik Ülke Rayon. Bu Kesip Rayonu, Şincan'ı Yardım Veriş Küşleri'ye tayinip, başlamçı karakallarını pahalı kere güzüp, özgeçi Kesip Zencirini uzartıp, Yardım Gerişi Vatkan Cahidiki her millet ammığı nefiyet gözdi. Yakında Xıbi Bayınğulun Kesip Rayonu'nda işlep çıkırış kızgın davamlaşmakta. Çınguan Biyopentekniki Guruhi, Bayınğulun Şingyuan Biyopentekniki Çeklik Şirketi, Yenci'nin Laza Şoklu Baylıkını çoğunkır kezip, Teriştin İnçki Pişiklaş Kışı Bulgan Pütün Zencirlik Mulazmet Sistemisini ravallaştırıp, yılda Yenci Nayas'taki 15 bin dehkan ailesinin kırımının 500 milyon yuan köpü yeşigi türtüki boldı. 26 yaşlık Li Shaojun, Cungu Yezigilik Daşarısını pütküzüp, Bayınğulun Moğol Abdonum Oblastı'nı kaytıp gelip, bu şirkette işledi. Hazır o Karhanı'nın ticaret başkuruş bölümünün mesulü, o mındak dedi. Xıbi'nin Şincan'ı yardım verişi neticesi de yurtumda hakiki özgürüş bolğallıkını gördüm. Yurtumun tarakiyat yolu barğansırı kengeyi batıdı. Men mu, ögen geldirimgi tayinip, yakın yerde yakşı tarakiyat fırsatıya eriştim. Bağçı rayonundaki Şincan'ı yardım yeri batkan yeni bir karakana. Şincan Hua Yu, Yezigilik Penteknikisi Çeklik Şirketi. 2024 yılı kurulup şu yeli işlep çıkırışkı kırışını emelge aşırdı. Karakana azırıqca 23 milyondan artıq əl asıbetlik köyce çıkardı. Mokum iş oranından 80'ni hazırladı. Hem de Yenci Nahiyesi'ye 280 min köyce hediye kılıp, dehkallarının iş qorulışıp kırmını köpeytiş yolunu ünümlükken etti. Şirket yetiştiriş merkezinin zavut başlığı Dung Dığçiyan mundaq dedi. Asaslıqı Yenci Nahiyesi'kilerini hizmetki kabul kıldık. Xıbi'den gelgen peşkadım kadımla onlarını yeni iş oranına tez maslaştırış için kol mu kol tekniki öğretti. Xıbi Bayınğulun Kesip Rayonu kurulğandan buyan Xıbi ölkisi her tarafıma köp katlamdan kollap 167 milyon yuan Şincan'ı yardım veriş meblağı ajırtıp Şincan'ı yardım veriş türden onunı emeliyleştirip Xıbi ölkisindeki noktalık karxanla asas kılıngan başka karxanla ägişidigan kesip caylaştırması şekillendirdi. Hazırgıca Bağçı rayonuna 83 bazar asası gevdisi makallaşıp 5000'den artık iş oranı hazırladı. Yenci Nahiyelik Partiya Komitetinin muavini şucisi Langfang şehri Şincan'ı yardım veriş hizmeti aldın kısıp kumandalık ştabının kumandanı Şue Cenciye mındak dedi. Şincan'ı nişallık yardım veriş 1000 çakırımlık musabıdın halkıgan koş yönelişlik sefer. Bir niyette hemden bulup, özgeçe evzel kesipler trikini sıcıl zoraytıp, yenci ıhtısadının yukur süpetlik tarakiyatıga küşlik hareketlendirgüç küş kuşumuz.
1: Emdi partiya bayrağı asasi katlamının prinsipi de cevlan kılmakta sahibimiz boyunca anlatış birimiz, stansımız xabri. Memleket boyunca münevver partiya işleri hizmetçisi, Sancı Şeri, Su Yüçin Pidaylar Mülazmeti Hizmet Punkti, partiya YCX'in şucisi Su Yüçin, partiya YCX'in yetekçilik rolünü toluq cari kıldırıp, her millet pidaylarını yetekləb, ammavi menbet mülazmetini kanat yaydırıp, tolup taşkın kızgıllıq bilen, xalqını gözləş əsli məqsidini əməliyyatı körsətdi. 40 neçe yıl ilgiri 23 yaşlık Su Yüçin bəxtki karşı sozulma danlı köyceyirlik akkan kesili ve kan plastinkileri küşsüzleniş kesilige. Arkadan burun yutkunçak rakıgı kırıptarı bulup kesili barğansırı eğirleşip getdi. O 20 neçe kettim çoğun küçük operasiya kılınıp, çaklık orunduqtu oldurup, hasıgı tayınıp mağdıgan bulup kaldı. Bir mezgil yana abazı pütüp kaldı. Kesellik ahbalı nisbetten turaqlaşkanın gen, Su Yüçin bütün vücudu bilen oxşaşla kesellik azabını yet küçü tartıbatkan ağırıqlarığı yardan berişini oyladı. 1981 yılın başlap o, Peyşembi günü de uçuruş aylı, yekayınızı sözlen temizlikke illiqlik yet küzüş, yetekleş pahaliyetini başlap, kesellik kırıptara bolğan ağırıqlarını ilhamlandırdı. Su Yüçin mındak dedi. Ularının çekirde təbessüm cilvilinib turğanlığını görüb, bəzi işlərini qilishim kerekken dəp yes qilib, nişanım ba boldi. Şunun bilen ammavi mənbət pidayisi boldum. Su Yuchin 2006 yılı başlamcı bulup, Sanju Oblastlı Kızıl Kırız Rakkı Karşı Turuş Şatlıq Bağıtısını kurup, tədirci tərəqi qilip bugünkü kündeki Su Yuchin Pidaylar Mülazimeti Xizmet Ponkti aylandı. 2017 yılı 10 ayda Xizmet Ponkti Partiya Yajikisi kurulup, Su Yuchin Partiya Yajikisinin şujesi buldu. Partiya Yajikisinin yetekçiliki bolğaşqa Xizmet Ponkti Pidaylar Mülazimetini qiliplaştırıp, Başkuruş işqa aşırılıp, kengişiş, tədbir belgileş, iş təqsimləş, əməliyiləşdirişdiki türlük mexanizmla iniq mükemmelləşdirildi. Sancı Şəri Su Yüçin Pidaylar Mülazimeti Xizmet Ponkti Partiya Yajikisinin təşviqa təyidi Sıcuan mündaq dedi. Su Yüçin yana qiyinçiliki ba ailelerge partiya azaları koşmaqlaşıp yardan beriş, yöleş xizmet çağrısını yolu koyup, köpçülüknün əməli qiyinçilikini əl qilişiqi yardan berduk. Xizmet ponkti növbətə ən dəsləbki keselge qaratları bolğan 8 pidaydın tərəqi qilip zoriyip, 48 pidaylar mülazimet şöbü ətirti ba ponkt qaylandı. Ulan orta kurduğun 245 partiya teşkilatı dedi ki, 2800'nin artıq partiya azası bilen birleşip, pergiyatlanıp, asasi katlamının birinci sipegi berip, 3000'den artıq qar millet pidayini tərəqi kıldırıp, Canobi Şimali Şincanda milletler iştibaklaşıp bir aile kişilerden buluş. Migir Şapkat Yetküzüş Öydün 26'ını təsiz kılıp, pidayların mülazimet vaxtını 3.380.000 saatki yetküzdi. Bir adamdan 3000 adam gece Su Yüçin'nin rakı karşı turuş yolu Mekir Şapkat Yetküzüş uzun sepregi aylandı. Su Yüçin'e yakında memleket boyucu münevver partiya işleri hizmetisi deb nam verildi. Su Yüçin mundaq dedi. Bu şerep mağa emez. Mülazimet ponkti partiya yajekimizdeki barlıq partiya azaldırı ve 3000 pilayığı mensup. Biz bu şerefni texmi qadırlap, ammavi menfaat atırdını yaxşı yetekləyimiz.
0: Stansımız muhbiri Can Yeni xəbər qılıdı. Dövlətimizdə tez yollanımlarını ziyadı orab qaçılaşqı qartılığan tüncü məcburlaş xarakterlik dövlət ölçümü tez yollanımlarını ziyadı orab qaçılaşını çəkiləş təlifi 7-ci ayının 1-ci gündən başlayıp rəsmi yolu qoyuldu. Jungu Poştu Guruyi Çeklik Şirketi, Birimci Şehirlik Şöbü Şirketi uda birkançı kündüm buyan köpkül tedbirine tən kollunup, tiz yollanma oralmalarığı karta, oralma miktarını azaytıp, uğruklutup, yeni devlet ölçümünü əməliyleştirip, ünüm körüştüşke hakiki kapaletle kıldı. 7 ayının 13 günü çüştüm burun Jungu Poştu Guruyi Çeklik Şirketi, Birimci Şehirlik Şöbü Şirketi'nin Yağızıcan Yolu Tarmak İdarisi Ticaret Zalı'da Birimci Şehirinin ağlısı Hu Jinshin Poştu'dan əvətidiğen boyumlarını teyarladı. Hizmetçi xadım boyum ölçümüge asasen 3 qavetli 40 kağız yeşikten birini talladı. Hem de kendiliki 45 milimetr İşçedeki parçalanan plaster bilen yeşikini peçetledi. Hu Jinshin yeni devlet ölçümünün tez yollanma oralmalarını uğruklatkallıqı. Bundaq bolğanda hem tecaşlik hem moyut asraydıqallıqını büldürüp bundaq dedi. Bazda setip olgan nerslerde çoğun yeşikinin içi de küçük yeşik bolğan. Küçük nerslerini çoğun yeşiki kaçlaydıgan yana plaster bilen bek köp oralgan ahvallarığı yolqımız. Meningcha bu yeni belgülme bek yakşı boptu. Moyit asraydıken, ondan kereksiz kağız yeşiklerden kaytı paydalanğıl bolu diken. Yeni devlet ölçümü de, tez yollanma oralması da omum yüzlük sakılınmatkan çoğun yeşikini küçük nerslerine işiltiş, kavet sanı artıqçı buluş, plaster ziyadi yögeliş katarlıq gevdilik meselelerine karta tez yollanma oralmasını muvaffuk maslaştırış, tez yollanma oralmasının kavet sanı, yeşikini peçetleş, plasterini işiltiş, miktardın ibaret, üçtürlük yadroluk başkuruş, tizgilleş, körsetküçü oturuğu koyuldu. Yağızcan Yolu Tarmak İdarisi'nin hizmetçisi Liu Yulun tonuşturup mındak dedi. Adette evetlediğin kündülük turmuş boyumlarının işki oralması işki kıvetlerini eşip etmezdi ki. Eğer yeni soğuk zincir türdükler bolsa işki oralması tört kıvetlerini eşip etmezdi ki gerek. Bunundan başka Cungu Poştu Guruyu Çeklik Şirketi, Ürümçü Şehirlik Şöbü Şirketi tez yollanma oralmalarını aylanma yığıveriş sistemisi kuruluşu sıcılı katnışıp, 129 ticaret tor noktası da tez yollanma oralmalarını yığıveriş yeşki tesis kıldı. Şunun bilen bile, istimalçılardan gereksiz konu kağız yeşiklerini özü ilip gelişini teşebbüs kıldı. Şirket, bazar bölümünün kesbi məksus başkurguçisi, Şavu Şirvey, toru noktaları yığı bilingan gereksiz konu kağız yeşiklerini tallab, yollanma əvətkiçi şehir ağalarının işkinci qetim işiltiş üçün haksız təminleydi qalıqını bildirip mandaq dedi. Bu yıl birinci aydın 6 ayıca 68 min dana gereksiz kağız yeşik yığdıq. Bütün şehirdeki 6 rayon bir nahiye dairesi de mu gereksiz kağız yeşiklerini yığıveriş faaliyetini kararsız kanat yaydırıp atımız. Faaliyet mezgili de şehir ahalları gereksiz kağız yeşiklerini tor noktası elip gelip kündülük turmuş boyumları katarlık soğukatlarına almıştırısı buludu. Keyinki kademde yeşil, moyut koğdaydıgan poştuğu alakadar hizmetlerini yakşı işleyimiz.
1: Әнде станциямызның ораш качлаш мәктәре азайтылып, яшыл булышкы номер кошылды мавзулык обзорын аңлаттымыз. Өткен бер мәзгилдә истемалчылар тез юлланманы ашканда, худди баш пиязны сойгандак катмукат йертишкә мәҗбүр булатты. Зияды орып качлаштан пайда булган зур мәктәрдәге әхлатларга карата, фақат тәшәббүс ва йетекчилек кылы таянганда, үнем баштан ахыр чәклек булады. Bu dəl yeni dövlət ölçümünün əməliyilişib, yolu qoyuluşunun səbəbi. Ürümçü poşt şirkəti bərpa qılğan yığıveriş, qayıt paydalanış, rıqbətləndiriş birləşdirilgən yep qalqı əndiyisi, oraş qaçlaş miqdarını azaytışını dəl cayda əməliyiləşdirdi. Şunun bilən birgə, ammının qatnışış qızqıllıqını qozğab, kereksiz, kona oraş qaçlaş baylıqını ünümlük callandırıb, tez yetküzüş oralmalardan təkrar paylanışının aşkışlı qalqısını raballaşdırdı. Oraş qaçlaş miqdarını azaytışta kiçikkini qədəm taşlansa, yeşil tərəqiyyatta zor qədəm taşlanğan buludu. Poşti tez yetküzü sahasının yeşil tərəqiyyatı da amal çarı tepib, əməli tədbir qollanıb, umumi xalq qatnışlıqan idar qılış əndiyisi arqılıq, əm yeng bəlgiləminin qatlıq tövən çekini saxlıqanda, əm yumşaq tədbir arqılıq, cəmiyyatın ortaq idar qılış şayati küşünü qozqatqandıla, andın poşti tez yetküzü sahasının yoxur sübətlik tərəqiyyatıdaki yeşillik asasını sıcıl cülallandırıqlı buludu.
0: Stansımız xəbri. Tomuz mezgilide Abdonum rayonunun erkayız cahilirdeki özgeçi bağ ormançılık mesulatları mol usul peslini kütüvelip setiş hizmeti umumi yüzlük kanat yaydırıldı. Nöbette Aksu şehrinin İgerçi bazarı yukarıki Baldağın kentideki Şinli östürüş bazısında yumuran tok özken vidi Şinlileri şaklırgı patmaya kalgan bulup rengi tok kızlıydı. Bağvanla üzüş, oraş, sivetki kaçlaş bilen aldıraş baldı. Bağvan, duçunda, bu yıl kün nuru yeterli, keçi bilen kündüzünün temperatura perkı muhafık, kelimat şaraiti meyvelik dereklerinin ösüşüge maskeldiğen bolğaçka, şimli meyvesinin süpüti, meyveleş nispeti birdek ilgirik yılladikidini yakşı bolğallıkını eğitip mındak dedi. 600 moyerde şimli östürdük. Bu yıl Çıngdu, Beycan, Şanghay, Guangdong, Chongqing'a satımız. Yaken nahiyasında badam üzüş hizmeti umumi yüzlük kanat yaydırıldı. Yaken nahiyası bu yıl hemkarlık kooperatifi birtutaş seti veriş, birtutaş setiş, elektronluk soda bivasti körüstüp mal tonuşturup setiş katarlık, köpkül endizini birtutaş pilallap ilgir sürüp, köpkül tedbirine ten kollunup badam işlep çıkırış setiş zencirini ravallaştırdı. Yaken nahiyası, Züniyen yezgili koşumçu mesulatları, Dehkalla Kesbi Hemkarlık Kooperatifinin bivasti körüstüp mal satkıçısı, Sübinur Semet bivasti körüstüş üyini badam dərhi astığı köçördü. O mündaq dedi. Kök postluk badam pişip, bazarıq selingan dinkiyin, onunğa tüşüdüğen zakaz mı köpeydi? Nurgun Tordaş yeni kök postluk badamını intayını yakış gördü. Künüge 300'den 500 güce mokum zakası elib atımız. Turpan şehirde 630 bin mo yerdeki üzüm arq arqıdan pişip üzüş mezgeli yıkırdı. Şu cay, işlep çıkırış bilen setişini udullaştırış, bağı etiş boyuca gelişim imzalaş Katarlık yürüyüşlük faaliyetlerini ötküzüş arkalık setiş yollarını aldığını bekitip, öl üzümünün setiliş yolunu bütün küş bilen ravallaştırıp, dehkallarının işlep çıkırışını mokumlaştırıp, kırımlı köpe yetişiği küş koştu. Dehkan Perizat Niyaz mındak dedi. Bu yıl üzüm hosulu yukarı, bahamı muvaffak, üzüm üzüşüne başladık. Hemisi ya zakas çüşüp oldu. Turpan şehir

0: Koçla, nurgun sayahatçının Daka seyli sayahat kılıçtaki oldun tallaydıgan cahib olup kaldı. Enhuyluk sayahatçı Dung Fung mundak dedi. Kalı güç polosi, koyu güç kaupi, yine biz bilmeydigan nurgun mezlik tamla barken, emisi naiti yeşlik, bahası erzanken, biz bu yerinin kaynak turmuşu, şundakla avatlıkını yaktırıp kaldık, kollaşka erziydiken, Yaz pesli kirişi bilen Lopnur nayasidagi Lopnur Daliye jilg'isi Manzir rayoniga sayli sayohat qilish, tadqiq o'rganish uchun bordigan sayohatchilar uzluksiz ko'paydi. Lopnur Daliye jilg'isining umumiy uzunligi 4,9 km, eng cho'ng farqi 120 metr bo'lib, jilg'ining to'g'ri kesimi yuzida oz uchraydigan O xeti shakllik yer shakli namoyon bo'lgan. Umumiy jihatdan usti tor, osti keng. Qiya taşlar tik, qatmuqat sızıqçılar bulup, şəkli qalita, özgeçə və həyvətlik. Caylardaki sayahatçılar cılığı piyadilə yoldu səyli qılıb, özgeçə geologiyelik acayip mənzirini yeqin arlıqda tamaşa qılıb, daka qılıb sürət güçüşüb çöl cəzirinin sırlıq mənzirisini çökmə his qıldı. Şəndonluq sayahatçı Fu Bin mündaq dedi. Biz bundaq çıraylıq yerinin barlığını görüp hayran kaldık. Nurgun suretini tarttık. Hakikaten kaldıskan. Kaşgar kadimi şehrinin dervasını etiş mürasimi ve rengdar Vanhong koçulları her günü nurgun sayahatçını daka kılışkı celip kaldı. Sayahat suretini tartış, tekimi kızlık tallaş bulup kaldı. En koyluk sayahatçı Bao Xingyu mündaq dedi. Nurgun mezlik tamlanı yedim. Nurgun adımiyet haslıkını mı gördüm? Yine Şincan'ın özgüç kıyım keçeklerini kıyıp söylet küçüşke kilişip koydum. Naiti köngüllük oynadık. Kaşgarı kadimi şehri bu yıl Koça rayonu menzirisinin derecesini östürüp, özgüçü başdemirlik Koça rayonunun üçünü yenidin köpeytip, Vanhong Daka noktasının beşini berpa kıldı. Şu caydaki medeniyet, icadiyet karxanaları, sennetlik tonglatkı çaplıkı, küçük enenevi çalgıla, mıstın yasalgan boyumla, Rəxtdə tikilgən somkıla, zinnət boyumdur qatarlıq köpxil, mədəniyyət, icadiyyət məsulatlarını paal tətqiq qılıb yaraddı. Bu məsulatla sayahatçilərinin yaxtırışıqı yerişdi. Qəşqər, Çınşin sayahat baylıqını içiş ticaret çəklik şirkiti, yaxşı mədəniyyət icadiyyəti, birinci numurluq dükunun xizmətçisi Mərhaba Məhməd Eli mündaq dedi. Kaşgar başdemirlik medeniyet icadiyet boyumudun 280 kıldın artık layihledim. Her günü dükkanıga mıngdın artık sayahatçı kırdı. Künüge oturu hesap bilen 8 milyon etrafı da ticaret kılıp atı men.
1: Örmetlik radyo anıqışla. Yukarıda Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Şincan Haberleri programı boyunca anıqış bedok.

0: Жетинчинин 11-нчи күнү кечеден 12-нчи күнү күндүзгүчө аба ачык болду. Температура 23 Цельсия градустан 34 Цельсия градуска. Жетинчинин 12-нчи күнү кечеден 13-нчи күнү күндүзгүчө аба окшошло ачык болду. Температура 24 Цельсия градустан 36 Цельсия градуска болду. Демек келгиси 3 күндө аба окшошло ачык болду экен. Температура тадрижи алда жогору өрлөп маңды экен достор.
1: Şoňa her wagt şu programymyzdan ki awaraýda, şu awaraýda maglumat berip bolgandan keýin bilen programymyzda dostlar eskertiş berip kelýärdimiz, ısyk ötüp gelişden aldyny eýlanlar. Ýazda bek möhüm işleriniň birisi şu şu. Wagtda tamak ýaňlar, wagtda suwluk içip duranlar. Ýok bazarlar bir adet bar ekençe örkeş.
0: Kandaq mesele?
1: Usumusumy? A şu pakat suw içmeýdigan usumudym bu dep. Muşu meselen hemde bazan bir şu börekke taş düşken bemarlara doktorlar deýdik emes mi? Sebebi nima degan har xil bo'ladi ke buning sababi. Bu namda asos doktorlar deganda masalan suvni oz ichish sababli o'sha akvallar ko'rilish ehtimolligi bo'ladi, ehtimolligi deb turib deydi ekan cho bu yerda. Shuning uchun men anglagich do'stirmasam deb bu suv andamimiz qilolaydigan ishlarning birisi cho suv ichish degan. To'g'ri. Endi bir tamoq bo'lsa ekan masalan palovonchiga berib yesam bo'ladi, yak pogonchiga berib yesam bo'ldi desak, bu suv degan nima masalan ketib beribmi ichaylaymiz, uyimizni ichaylaymiz. Masalan endi buni butilkalarimizga edib o'zimizning choy qutilarimizga ochda ichsak bo'ladi. Shuning suv ichishdan iborat bu yaxshi odatga faqat sal qarmanglar. Normal bir odamning bir kunda ichadigan suvi yani 8 stakan sudan kem bulması gerek de bekitilgen. Çünkü 2000 mililitrden kem bulsa bulmaydı de. Biz 8 stakan emez, hatta 2-3 stakan içmeydi kalama buluşu mümkün. Tamak yeş diyegen de cıkçı oldu bazarla.
0: Evet.
1: Tamak yap oturup çay içiş bu aşkazanı yakışamaz da değildi ki. Şuna hem de her vakit su içine ibaret yakışı adetini uzanla gamra kılışınla tavsiye kılımızı. Hoş şunday bolsa, gene anlygyçylarymyz programymyz başyna puçurlany bäge okşaýdy örkeş.
0: Şundaq, dostlaryň kege puçurlar çykken, puçurlar garaýly. Ekber goň hyýnyk awazlyk puçur ýaşma ekber
2: goň. Ýaşar zulpe ýaşma, taýyly ulan bay, häkli sponsordan täsir görüp geçirewan.
0: Ýene çö Mehmet goň hy.
2: Abdyjan zulpe ýaşma. Goň hy gösdi kile, ma täsir görüp geç, kawat zamak gyzgat maşyny köpe.
1: Maqul.
0: Men siziň Mevlut akyňyz dep goýaýjymy?
1: Ýetim naňlaň dep çö. İsmini dogry ataň dep çö.
0: Siz temtekli kılmaň ha, ekber goň hy. Nigarynyň awazlyk puçur wakä, ýaşmysyz?
3: Yaxşım sizlər yaxşılar.
0: Yaxşım siz.
3: Tavan mağu insan şeydən qorxmaqlığa yol. Tərəfdən çıxılıb keçib getdi.
0: Dostlu şəfalı yığırkən rəsmi yollab sən.
3: Keçib getdi hazır. Qızıl çıraqmı, yaşın çıraqmı bizdə
1: aldı.
3: Ya da bir saqlımı, qutlu saqlıları yokmunla.
0: Buldu bizi münasebet ki oralar yollap koyayla katnasakçıların evetip şu cahidiki muşu hazır katnaş kıstanışlıkını bir taraf kısın, köpdün köpür
1: etme. A tarafta da emirgeş. Hazır kında digen de muşu Yingshan Şinjan tarafı mangan yolun işte. Yol 10 tarafı da böyle kuruluş kılın vatkan bir ekval batı. Şu sebeplik mu hem de yolla tarlaşıp.
0: Yol tar, atımlarla sel köp okbağa işle bakmış.
1: Yeni birisige hem de hazır mı katnaştan yukur pelemezmez. Şuna hem de işte yolla kırıp kalan dosturumuz öz ara birbirinle çokum yol birinle. Mesela yol beridik edepelik edepsizlerce sokunup mı kırvanmanla. Hiç kim ebiyyatı dötemez anlıkçılarımız. Yoldan kokap yediyemeydik adam yolu çıkmaydı. Toktap da deplam yol beygenle sılaylık. Yediyemeydik ki hemen kıstap kırvaldım da üzenlaç onda uydusanla bulmaydı. Amal ba bir-birimizga yol berel, yana birisiga o'rkash. Qanday deganda, osh qo'luchi labadlam turadigan bir anglig'i ochilarimiz, yaxshi shopirli va ekan. Osh qo'li labadlam turdi ekan. Ish qilib laba bosqil ajoyib amroq. Amal bo'lmış laba besin iborat mushin amal qilmaylichu. Shunda bir madaniyatsiz bilinadiki bu ishlar. Osh menga bosim laba bosad ekan, piyodalar yo'lda to'xtab piyodaga yo'l vasi oqisni kelib laba bosad ekan. Men mashina nimaga to'xtagandu deganni o'ylamaydi ekan. Shunga aloq ismingla bir laba jam bo'lmagand ekan bu yerda. Oshinda bir bespla laba bilan unda haplashib
0: yurmanglar. Bu shopirlar mashinadan tushib qanday qilar?
1: Ha shunga deb nimani bosa? Tushdim bir yana bir besetib, ish pishib qas chiqib qanday qilasiz buni? Ashta odamlar ba, diqqat qilaylarlar o'quvchilarimiz ha.
0: Odat qirtib kunab qolgan ballar ku.
1: Ha, rosa.
0: Odam taksini yozmishlar yaxshi merasichlar qanday avalanglar bilan tudinglarmi yakan tog'chisi. Endin mushi sharichi qarab manga yo'lnish topdim bular ko'p qarish tarafdim avtomobillar ko'p deb tushirdilar.
1: Rahmat.
0: Kuşa taksiyede yakışma örgeçte Zulpiye Hanım Kuşa'dan yol haberi vererek Kuşa dostluk yolu. Cenab'dan Şimal'a uçağ pazarını aldı da Abdülbullah köp piyadla yoldu mu? Dostlu şefalları bari fıçırlarını yollaptı. Şoprasamla, yolluk paylaşım kılınlar.
1: Benim yedbiranlık uçumuz Zulay bir fıçır verip de yol...

0: Bu resim tertip evet siz karsan bunun neyliğini ben bilip aldım. Ürkeş siz bile aldınız mı?
1: Mavuzu el hamucumuz yollagan yolga bir karsak.
0: Ben bilelim. Bu ne desiniz? Mavuylak yanlıdın yana.
1: Yanlı yan bakçının ki aldı.
0: Yok. Yanlıdın çıkıp hazır ma onu mansak. Aşağıda mıyınışta vengi mağandıgan solgı mansak. Da vengi mağandıgan udul mansak tarap.
1: Doğru dediniz.
0: Ciddi tarap ki yok ciddi deyimin ha. Yanlı. Neymi yalı deyimin ha. Udul mansak çıkıp minhuacıya tarap çıkılığın yolu. Yollamı tosulğa ekvallah bakı. Udul kegen aman vengi taraptan kegen maşımla. Yolunu tosu baptı.
1: Bizim ama nüvetçi mağaradığımız, Ramid adımız münasebetlik oraları yollayıp koysun. Katlan sakçıları müşterep bir ciddi sürat verip akıldı. Rahmet uçur
0: olana. Amal bağmış yolları ütken
1: de dikkat konular. Hoş, yakışı mı? Yakışı mı? Yakışı mı? Yakışı mı? Mal
2: bu, ikma yeğenli olduğun kilit. Ufak çiftet bir etkikler, 65 çiftet bir etkikler.
0: Doğru.
2: O çöp kutulikli. Mamaşıla bekçek, onun üstüge maldan kötürettin.
1: Baş otomobili toxtamay kiyotdim.
2: Qarab qarab mangan. Aşək çıx qoyub ki, şu plastikki imini loqdasını. Aldığı bıraq nə yaptı su bulduğan 5-ci sizdək oldu siz bulduğan ki, amma lakin onlar 5-ci ilki vaxtda mal yəndin gələn maşınlar.
0: Hə, ötənməydi.
1: Aldın tosu vaxtda şunda mı?
2: Toplaşıb oldu bu.
1: Doğru, doğru.
2: Hazır bir paçı boxu. 5 test etdi. Qılıb tep qoçundan
1: Buldu. Köptün köp rahmet sizge şuna yakşı eskertme ofşırını bilen temel ediniz bizge. Biz bunu şu münasebetlik oralığa çokum yetkiz koymaz rahmet sizge. Cuma. Kayser ayarladığımız sizin ofşırınızı tapışırıp aldık. Ayak pargoğan koyunun ki. Şöyle.
3: Çocuğun öbe besin şürsün tanfansı yürü kekere var.
0: Rahmet.
1: Koş andın.
3: Kemper. İzin reset çıkırkeş. Yolun sen aldıra
0: var. Oy rahmet.
1: Rahmet sizge.
0: Kene, Abdikerim efendi uçur verip de okuyamadım.
1: Rahmet abi uçur olalım. Almasın ki yazmış uçur. Okey akşam sizler yeşil çıraktım mı? Mağamı doktuk uçurunu yollayıp da. Şöpür dostlar bugün hem de mağa hazır kıvakını özye hem de mağa katnaşın ki yukarı pelli vakları. Onda oğan ekin takır kıp saklap duruşu olan ümit kılımız dostlar. Abdumul hakikaten yolladı köp. Şu an katnaş kayıtsı rayıqı asasta. Bir sanlığa yol beyi asasta. Bir xətər aldı yol yürüşünlərinin için ki, onun ümit qılımızı.
0: Buldu anlıq uçtu usulümüz hem de bugün açta şu yolların uçurunu bələm bəd anla, uçur bəgin anla rəhmətə. Qəni, davamlı uçurla boz berib durğaysa. Ona uz anlıq uçurlarımız bugün programımız qorulaşdırıqan məzmurlarımızdan sizdək aval bir uçur bəsək.
1: Bugünkü programımızda avalı Şincan Dərəcədən Taşqırı Futbol Birləşmə Müsabıqısı 8 kişili komanda müsabıqısının 10-cu meydan müsabıqısı da Ürümçi komandası öz meydanda Turpan komandası bilan müsabıqılışıdı. Dünya longısı futbol müsabıqısı da Mbappe bir top kirgizip, bir qitim yardımçı pas berdi. Fransiya komandası Marakeş komandasını yenip, 4 kişilik komanda qatarı kirdi. Qatarlıq məzmunlardakı xəbərlərinin təfsilatını anlayısınızlar.
0: Programımızın devamında hava ısığında düşlük dəmiliş vaxtını muvaffaq köpəytiş gerek. Daim aşqazan 3 ay köpsi qandaqdan şəşkərə qatarlıq məzmunlarda sabah sözləb verimiz. Qənəmsi dostlar, diqqətinizlə programımızın təfsili məzmunlarda bolsun. Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısı 8 küçlü komanda müsabıqısının 10-cu meydan müsabıqısı da Ürümçi komandası öz meydanında Turpan komandası bilə müsabıqılışıdı. 2026-cı ilə qalıptaşlıq longısı Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısının 10-cu aylanmış şallaş müsabıqısı tədür sanaq basqıçıqı qədəm qoydu. Ürümçi komandası mə məşq meydanında ən axırıqı küçəş məşqı basqıçıqı qırdı. Yekşənbə günü, yəni 7-cinin 12-ci günü saat 21-də Ürümçi komandası Ürümçi Olimpik təntərbiyə Mərkəzi Təntərbiyə Meydanında Şallaş müsabiqəsindəki Tunca rəqabətçisi Turpan komandası ilə müsabiqələşdi. Bu meydan müsabiqə biletini aldın kelişib setib elişinin axırlaşış vaxtı 7-ci ayın 9-cu günü saat 24 keçə uzardılğan bulub 30 000 müsabiqə görüş orninin hər bir bileti yanıla 9 yen 9 moluq bahada setildi.
1: Dünya longısı futbol müsabıqısı da Mbappe bir top kirgizip, bir qitim yardımçı pas berdi. Fransiya komandası Marakeş komandasını yenip, 4 kişilik komanda qatarına kirdi. 7-nji ayning 9-cı günü Amerika, Kanada, Meksika dünya longısı futbol müsabıqısının tunji meydan çarak yalqılığış müsabıqısı Boston'da ötküzildi. Mbappe'nin keyingi yarım meydanda bir top kirgizip, bir qitim yardımçı pas berişi bilen Fransiya komandası 0-ga qarşı eşken netice bilen Marakeş komandasını yenip, 4 kişilik komanda qatarına kirdi. Mbappe 2 növətlik dünya longısı futbol müsabıqısında kirgizgen top sani oxşaşla 8-ge yetken tunji topçu bolup qaldı. Bu növətik müsabıqıda Uyana Mərgəllə tizimlikidə Miss

0: bilan tenglashdi. Uning dunyo long'si futbol musobaqasida kirgizgan umumiy to'p soni 20 ga yetishi 20 ga yetish cho'ng o'tkilni bosib o'tib, Messidan bir to'p orqa turib, tarixda 2-chi o'ringa tizildi. Yana har maydonda o'tirchi bir to'p kirgizishda kishini hayron qoldirgan unumni davomli saqlab qoldi. Uning boshqa u yana bir turli rekord yaratib, 27 yosh 201 kunlik bo'lganda dunyo long'si futbol musobaqasidagi 20 maydon musobaqasiga qatnashgan eng yosh topchiga aylandi.
1: Bu Fransiya komandasining uda 3-chi qitim dunyo long'si futbol musobaqasida 4 kishilik komanda qatoriga kirishi bo'lib. Bundan ilgariki 2 navbatlik musobaqada ular hal qilg'ich musobaqaga kirib, ayrim-ayrim holda chempion va 2-likka erishgan edi. Bu qitimqi yarim hal qilg'ich musobaqada Fransiya komandasi Ispaniya komandasi bilan Belgiya komandasi o'rtasidagi yengichi bilan musobaqa qilishdi.
0: Dörtümüz ayarlı basketbol komandası bilen Avustralya ayarlı basketbol komandasının beden kızış müsabakası da dörtümüz komandası yeni bir kitim 2 numara farkı bilen yenilip kaldı. 7. ayının 9. günü dörtümüz ayarlı basketbol komandası Melbourne'da Avustralya komandası bilen boğan 2. meydan beden kızış müsabakasını kütüvelip yeni 2 numara farkı bilen yenilip kaldı. Netice 82'de 84 oldu. Avustraliya ayollar basketbol komandasi dunyo bo'yicha 3-chi o'rinda turadigan bo'lib, Deltimiz komandasidan bir o'rin yuqori turdi. Deltimiz ayollar basketbol komandasi 7-chi ayning 7-chi kuni o'tkazilgan tunji maydon badan qizish musobaqasida 74-76 bo'lib yengilib qolgan edi. 7-chi ayning 9-chi kuniga yana bir qitimliq musobaqada Deltimiz ayollar basketbol komandasi tez sur'atda musobaqa olti kirib, 0 ga qarshi 5 natija bilan musobaqani boshlab, oldin qo'ringa o'tdi. Jang Zuyi bilan Liu Yutong o'tir hujumchi bo'lish sifatida bilan navbat bilan maydonga tushdi. Garg'a to'p etish, gardan qaytgan to'pni elishda muvaffaqiyat qozonish nisbati yuqori bo'ldi. Deltimiz komandasi 31 ga qarshi 45 natija bilan keyingi yarim maydonga kirdi.
1: Oldingi maydon badan qizitish musobaqasiga o'xshash 3-chi chorak musobaqada Avstraliya komandasi ko'p qitim Deltimiz komandasining hujumini uzvatdi. Hamda to'p kirgizish nisbatini zo'r darajada o'stirib, nomor deyishib ketdi. Deltimiz komandasi mahirlari bo'lsa, har qaydaga xiloflik qilishi yana ko'payib. Shuning bilan to'p kirgizish nisbati to'g'irlab ketdi. Xalqliq paytda Wang Siyuyning 3 nomorliq to'p kirgizishi va Jang Siyuyning gar ostidan to'p kirgizishi bilan davlatimiz komandasi vaziyatni turaqlashtirdi. Natija 60-62 bo'lib 3-chi chorak musobaqa oxirlashdi. Davlatimiz komandasi 4-chi chorak musobaqada o'zini o'ngishib oldi. Jang Ziyue gar ostida bo'y egizligi afzalligini davomli joriy qildirdi. Biroq qarshi taraf choplishib, to'p talishib va garga to'p kirgizish nisbatini o'zliksiz kuchaytirdi. Ikki komandaning nomori navbat bilan o'rladi. Butun maydon musobaqa oxirlashga 20 necha sekund qolganda davlatimiz komandasi qarshi tarafning hujumini muvaffaqiyatli uzvatdi. Afsus qaytirmiz zarba berolmay, natijani tenglashtirish fursatini qo'ldan berib qo'ydi. Oxirgi natija 82-84 bo'ldi.
0: Bu maydon musobaqada davlatimiz komandasidan Jang Ziyu, Wang Siyu, Lo Xingyu 3-chaylan 10-dan yuqori nomorga erishdi. Bunun içinde Jang Ziyu en yukarı boğan 25 numara erişti hem de 11 kitim gardın katkan topunu aldı.

0: Hürmetlik radyoanlıqış dostlar, anlavatqınanla 107.4 katına sanat radyosundan berilip atqan tentarbiya ve sağlamlıq programması qadarlıq anlıqışıda davamlıq deyiqtanla tentarbiya xəbərlirdi bolsun.
1: Dünya Ayala Voleybol Birleşme Musabıqısının Şangang Bekitidiki Musabıqısı da 4-müz komandısı 3 meydan musabıqıda Ukrayna komandısını toluq yandı. 7-ci ayın 9-cu günü keşte ötküzülgən 2026-cı yıllık Dünya Ayala Voleybol Birleşme Musabıqısının Şangang Bekitidiki Musabıqıda 4-müz Ayala Voleybol komandısı 0-ge karşı 3 netici bilen Ukrayna Ayala Voleybol komandısını yenip bu bekitdiki musabıqının tuncu qitimli qalibisini kolgu keltirdi. 4-müz komandısının baş terneri Jouyong'un şu gündeki müsabakada tuncu bolup teşkilleyen sep şekilde komanda başlığı Gong Xiangyu'nu meydana çıkarıp sepini küçeytti. Zhang Yishan bilen Tang Xin asaslı hücumçi, Wang Yuanyuan bilen Guo Zhongnan koşumçu hücumçi, Wang Mengjie Erkin Mayer, Yaş Mayer Zhang Zixuan devamlı ikinci pas veriş vazifesini üstüge aldı.
0: Tuncu meydan müsabakada devletimiz komandası yakşı başının işini kolak geldirdi. Hem de ızcıl üstünlükünü saklap 18'e karşı 25 netice bilen neticede aldı bilen bir meydan yandı. İkinci meydan müsabakada devletimiz komandasının hücumu köngüldü gidek bulmay bir mahal arkada kaldı. Yılımı yakşı müsabakada tezden tanşaş ilip verip bu meydan müsabakının otturuda numar koğlap 12'de 17 bulgan neticeden 19'de 19 bulup tanlaştı. Hem de bu meydan müsabakının ki ah

0: Orada uda torunu tosup numarı elip, 22'ye karşı 25 netice bilen yeni bir meydan müsabıqı diyendi. Üçüncü meydan müsabıqının başlanışı da devletimiz komandası aldıngı orunu ötti. Arkadan üstünlükne tədirici kengaytti hem de bu meydan müsabıqının ahırda rıqabetçisinin numar qoğuluşuş besimi berdaşlık berip, 20'ye karşı 25 netice bilen qalbını mukumlaştırdı.
1: Gong Yüşen bu meydan müsabıqıda 18 numar aldı. Wang Yuanyuan 16 numar aldı. Tangshin 11 numar aldı. Gojongnan 10 numar aldı. Chow Yong müsabıqa aralıqıda ziyaretini kabul kılganda manolarını bildirdi. Komandanın teknikisi de baskış karakterlik davalıq işba. Yanıla astaydılı xulaslaş gerek. Komandamız top başlaştaki ucumçallıqını küçetişi, top tosuş, müdafiyeliniş cihetlerdeki iktidarını mı küçetiş gerek. Wang Yuanyuan müsabıqırınken ziyaretini kabul kılganda manolar dedi. Her kitim Şangang'ı verip top oynağında hüdü üyüge kaytkandak bulumuz. Bu yerde her kaysi cahiladın bizge medet bergilik egen top mestalları var. Top mestallarının voleybol komandımızda kolgalıqıga köp rahmet etimiz. Şu günki yeni bir meydan müsabıqıda Kanada komandısı birge karşı 3 netice bilen Belgiye komandısını yandı. Müsabıqı kün tertibiga asasen 7-11 günü 4-3 komandısı Dominika komandısı bilen müsabıqlaşıdı.

0: Hürmetlik radyoanlıqış dostlar, anlavatqınanla 107.4 katına sanat radyosun berilip atqan tän tärbiye ve sağlamlıq programmasi.
1: Tän tärbiye sağlamlıq programmas Şinjan radio televiziya stansiyasının yeni taratqapsi. Sılıwşı tin namaz qıramda antıldı. Programımızın sılıwşı tin apsıdı malışınlarını qarşalımız dostlar.
0: Onda sağlamlıqış dostlarımız, programımız devamlaşıp atıdı. Dekhtanlayan davamlıq tän tärbiye xabarlardı bolsun. Asiya 23 yaşdan töwelle yenek atletke lavha talışış musabıqısının tonju günündeki musabıqıda döwletimiz komandası 13 medalını qolğa keltirdi. 7-nji 9-njı günü 2026 yılı 1-nji növbetlik Asiya 23 yaşdan töwelle yenek atletke lavha talışış musabıqısı İşki Moğol Avtonom rayonuninki Ordus şäherinde başlandı. Devletimiz komandası 7 altın medal, 4 gümüş medal, 2 mis medal bulup cemi 13 medalga erişip medal tizimindeki de birinci orunda durdu.
1: Üçtün burun ötküzülgen ayarlar zencirlik top musabıqısının alkılıqış musabıqısı da devletimiz mayırları birinci işkinçilikini kolgu keltirip musabıqını galibi bilen başıldı. Wang Ziyi 71 metr 4 santimetrlik netice bilen bu nöbetlik musabıqının tuncu 6 medalga erişti. Fang Ling köp kıtımlık sınak etiş cereyanda böz şasıl kılıp 70 metr 88 santimetrelik netice bilen özünün en yakşı neticesini yığılıp kümüş medalga erişti. Arkada ötküzülge erle zencirlik top musabıqısının alkılığış musabıqısı da Lizi Şu döltümüz komandası üçün yeni bir altı medalını kolgu keltirdi. Şücan mis medalga erişti. Keşte ötküzülge musabıqıla arka arkadan yukarı pelli götürüldü. Döltümüz komandasının Nurum Mayeri köpligen türlede galibini kolgu keltirdi. Mayınlong erle 3 taklap yarak sekreştirde maharet cahatı başkı mayırlarını yenip, küçülük aldı 6 medalga erişti. Weylingsha bolsa ayarla xadığı tayınıp igizgi sekreş musabıqısı da çempiyonluğa erişti. İrçitürütki musabıqı meydanda galbi xavri yeni tar kaldı. Li Jishin, Jiang Zeho erle deski irçitürde birinci işkinçilikini kolgu geldirdi. Ayarla 3 momentarga tosak atlap yürüyüş musabıqısı da Yang Yiting, Liu Yishinlerinin işbatısı kaltıs bulup ayrım ayrım alda 6 medal ve kümüş medal erişti. Şu kün cırbilen Liu Xiajun kıskarlıkı yürüyüş müsabıqısının ayarla 100 metrge yürüyüş el kılgış müsabıqısı da 6 medal bilen mis medal erişti. Töt mayırının 1600 metrge 400 metrden arlaş küşülap yürüyüş müsabıqısının el kılgış müsabıqısı da döltümüz kumansı kümüş medal erişti.
0: İgilinişçe bu kıtımkı musabıqa Asiya Yenek Atletki Birleşmesi tonca kıtım tesis kılgan 23 yaştan tövelle yaş grupısının məksus türdeki musabıqısı bulup Asiya'daki 26 devlet ve rayondan kelgen 300'den artıq yaş tenerketçinin musabıqa katnışkı celip kılgan. Musabıqının burunki akbarat elan kılış yığını da Asiya Yenek Atletki Birleşmesi'nin reisi Dalan tonuşturup mundaq dedi. Bu musabıqa yaşla grupısıdan çoğla grupısıga kadem koygan tenerketçilerini halkılı xalqıra musabıqa çinikışı bilen temel Ulanın tecrübe toplap işençisini aşırıp, tekim yukarı seviyeye kadem koyuşuğu yerden berdi. Hürmetlik radyoanlıqış dostlar, anlavatqınanla 107.4 katına sanat radyosun berilip atqan tän tärbiye ve sağlamlıq programmasi.
1: Tän tärbiye ve sağlamlıq programmasi Şinjan radio televiziya stansiyasının yeni taratqapsi. Sılıwşı tin namaz qıramda altıldı. Programımızın sılıwşı tin apsıdı malışınlarını qarşalımız dostlar.
0: Onda o sağlıkçılarımız programımızdan ki ahır gıdemlerde bir kançılığın sabah sözler birimiz. Onda o sağlıkçılarımız savatladın biz aval müşü. Hava ısıganda çüşlük demeliş vaxtını muhabbaq köpeytiş kerek degen mezmundaki savatını sözler bireyli. Yukarı temperaturlık avar ayda nurgun kişiler nahaydı ısıp keti vatkanda kez kılıdı. Ama emeli temperatura ancı yukuramaz. Çünkü adam bedeninin temperaturu bulgan sezgüsü, nemlik, şamal sureti, kuyaş radiyasiyası, kiyiniş, kepiyat katarlık amırlarının təsir uçuraydı. Şuna ısık ütüp kilişinin aldın iliş üçün tövendikilerini sınap yakışınlarını təskertimiz. Birinci, kiyim kişçiyatta en yaxsi asan ters ümürdüğün azada hava ütküzüşçallıqı yaxşı kiyimlerini tallaş, pat-pat yuyup, pat-pat almaştırıp duruşka dikkat kılış gerek. İkinciden, yemek içmek cihatta muvaffak miktarda tuzsız, kaynaq su, soğuk çay, mış suyu katarlıqlarını içiş gerek. Soğuk içimliklerini köp içmezlik, suyuq salan yemekliklerini köpürek istimal kılış, yeşip kalgan qorumalarını yemezlik gerek. Üçüncüden, yetip kopuş cahatta çüşlük demeliş vaxtını muvaffaq köpeytip, uxlaş vaxtıgı kapadatlı kılış, bütün beden terlap ketkende soğuk sudu yuyunmaslıq, şamal durguşunu uzun vaxt aşmaslıq gerek. Ava tanşı güçlük uyge kırgende uy işçi bilen sırtının temperaturu parkıgı dikkat kılış gerek.
1: Daim aşqazan üşey köpse qandaq tanşash kerek? Aşqazan üşey yolu köpüş kelinkide intayin köp uçuraydı. Onun payda bolu sebebi naid köp. Meslen yallog, ösme, üşey tosluş, aşqazan üşey iktidarı kalayımı kalışış qatarlıqla. Aldı bile münasuvatlik təşürüşlerinin kılış. Eğer əza karakterli keselik özgürüş baykalsa, vaxtıda davalınış kerek. Yemek içmek cahitin tanşash kim buldu? Pırçak, süt, məsulatları, yanyu qatarlıq asan gaz asıl bolduğa yemeklerini istimal kılıçtın saxlınış ya ki azaytış. Çeçekse, kava, kömü qona qatarlıq yuqur talalıq yemeklerini köp istimal kılmaslıq. Gaz asıl kıldığan içimliklerini az içiş ya ki içmeslik. Tamak yegende yumuşak çaynap az yutuş. Muvaffuk miktarda qıtık içiş qatarlıq cahitlerine dikkat kılganda, üçeydeki bakteriyelerinin tamponluğunu saxlap, üçeydeki bakteriya topunun tamponsuzluğunu tüzetkili buldu.

0: Hoş anlıkçılarımızın uçurları bakene karaymız.
1: Baran taksiye özününki programdaki nakşılanı, program mezmalarını yaktırıp anlık alakını bildirip çöreyelaptır. Rahmet ya, uçurunuzga. Onun başka abdikarımızdan, yani garip şey sen koçuları yollara van, hava uçok diye uçurun yollaptı. Sizle peki mezmalara rahmet de özününki programlarını yaktırıp anlık alakını bildirip. Şinfan uçumuzdaki güldürgüme rahmet, Kayser ayarladığımız, siz gibi köpten köp rahmet, güldürünüzgi rahmet.
0: Anlıqış dostlarımız programımız
1: Anadın başqa yana mağulcudun sajilere şe özündeki programların için ayaqtır panlavat kalıqını bildirip gülçaylarını yollaptı. Sizden başarınıza rahmet.
0: Buldu anlıqış dostlarımız. Yollarınla ravan bolsun anlıqışçılarımız.
1: Ne madem
0: tosulgan yol bölekler kırıp qalgan bolsanla şu yol bölekler içilgıç bolgan çariyanda hem de Nayet bir taqat bilen saqlap turuşunlarını tavsiye kılımız. Hemeden bir xatarlık birinci. Hem bir adamda men çıkıp alay için, ötüp alay için deyip kalayımkan yol özgertmenle. Kalkın yolunu ilgilep kırvanmanla, soğunup kırvanmanla. Hem kalayımkan laba vurmanla. İmkaniyet pop kapkasa, şu, da bir özara hemdemde bulup, yolun içilişi bir şarayet boğdu da kişi pop kapkasa, tırış birlikte yolunu içi versek buludu. Mesela, A mağdı, mağdan kendim, mən mağa içi deyip ulap kırıp lan, aylaqı udıldık yolunu tosıpla vağan denkken, aylaqı mesela, udıl mağdığa başıyla ütənməydü. Şunun bilen bir yada bir katnaş kıstancılık kep çıkılığa ekval buludu. Şuna hem de dostlarımız, hemimiz anlık olsaq, tertiplik olsaq, kən qosaq olsaq, özüra yol verirsek, Menimce bu yolla tosulmaydı yürkeş. Şu sel dikkat kımasıktan bir işki yolla tosulup kaldı. Şunu ben kepleşip kaldığa iş. Şuna?
1: Gep anlanla.
0: Gep anlanla. Ahırdan müşün olsun mu? Divalayrı dedik şu. Programımızı yaktırıp anlığan, kızgırlık bile uçur berip katnaşkan
1: barlık dostlarımızga köpten köp
0: rahmet etimiz. Mikrofon aldıdık riyasetçiler. Ürkes Sultan bilen Zülpiye Abdikadır.
1: Nöbetçi muharrir Ramil Ablamet.
0: Hayır hoş dostlar. Artık programımız görüşeyle. Aman doğaysla.
1: Xayr xoş dostlar, birazdan keyinki xayrli akşam programımızda görüşeylik.

0: Beijing vaqti soat 22.
1: Ejaq qo'shaq mayda ishlaydi.
2: Qaysi
3: taksi keldi? Ya, chiqinglar.
4: Ha, chiqinglar, taksi.
3: Ishda o'tiray, ishda o'tiray.
0: Ey qizlar, soat qancha bo'ldi?
5: Ey usta, radioni qatnasanlar, radiosdan to'g'rilangan?
6: Yo'q, yo'q, bo'ldi, chiqinglar, bo'ldi.
7: Avtomobilga chiqib, radioni echib, qatnash san'at radiosini anglash hozirgi vaqtingizni texmo ma'nilik qiladi.
0: Sizlarga eng yangi qatnash va turmush uchurlarini yetkazib, sizlar uchun mulozamat qilish bizning burchimiz.
7: Har kuni tekitingiz Shenjong radio televiziya stansiyasi qatnash san'at radiosining safaringizda biz sirdosh programmasi bo'ldi.
8: Kelinglar, kelinglar, programma boshlanib ketdi, programma boshlanib ketdi. Qiziqarli yangi paranglarni anglaganlar bormi?
7: Safaringizda biz sirdosh.
8: Mana, mana, mana, mana, mana, biz sirdosh, biz sirdosh, biz sirdosh.
9: Safaringizda biz sirdosh.
10: Hurmatli radio anglovchilar, sabringizni biz sirdosh programmamizdan olishinglarni qarshi olamiz. Men riyosatchi Yashar Yolqun.
0: Qadrli radio anglovchi do'stlar, men riyosatchi Risolat Qasim.
10: Bugungi programmamizga tuvandagi mazmunlarni o'rlashtirdik.
0: Aldi bilan 2-chi navbatlik Mifin bayrami 2026 yillik Shinjong mazalik taomlar shodlik bayramida namoyon bo'ldi degan uchur deqtanladi bo'ldi. Andan Urumchi shahri yozlik ta'tillik kimlik bijirish besiq mazgilini kutib oldi. Mamlakat bo'yicha yozlik ta'tillik madaniyat sayohat istimoli pasli boshlandi qatorli uchurlarning tafsilotimi deqtanladi bo'ldi.
10: Radio sayohati sahifamizda Xojingdagi kunas yayligini tanishtiramiz.
0: Qadrli radio anglovchi do'stlar, mazmunlarimizni anglagach yana davomliq programmamizga qizg'inlik bilan qatnashishingizni taklif qilamiz. Vision Spomzon nomeri XG1074FM XG1074FM. Badam taksini o'chirbasizmi? Sizni qarshi olamiz Badam taksi. Abdurahmon Somkichi sizni qarshi olamiz. Unda bo'lsa, yana davomli uchurlarni yig'alaylik.
10: G'olib sizningki ma'avatga inkasingiz topshirib oldiq. Shu Yojingayno devto qildiga yerda bir daraxt yo'l o'zgartirilgan mashinalarning ko'rish doirasini to'sibdi, bir inkas qilib qo'ysanglar dedi. Bo'ldi.
0: Andan nur debdi. Tiyanbay ming degan. Birinchi qavatida bijirdi, avtobus kartasini tashiz, shu tashiz tarafda bijadim dedi, lekin tafsilotini men inchiklab so'rab olmabdiman, chunki cho'nglar bijirib ketdi-kan. Mushu xushunga eng yaqinda qilib turdi.
10: To'g'ri.
0: Tashizig'i bering, tashiz ediki, Tiyanbay ming degan. Taybay deyman. Tiyanbay ming deganning birinchi qavatida bijirdi-kan, eng yaqin men xushunga.
10: To'g'ri.
0: Bizning uydagilar mishadi bijiribdi-kan. Mishak berib bijasangiz bo'ldi-kan, ha do'stimiz.
10: Amina sal jiroqni debdi, ma Vangjialiang bilan Altay yo'li Tovgong tarafda bor debdi.
0: A do'stimiz xushundiki emas, momanchi. Mushu adresni yashar bir avatib qo'yamdik ya.
10: Mushni, ha?
0: Yosh qichoqroq akimizniki deb qoldim, endi tafsilotini ma uchirdan ko'rib olib, o'zi shu bo'yicha izlab bo'lsa. Onda bo'lsa qadrli radio anglovchi do'stlar, davomli yangi uchurlar bo'lsa bassanglar bo'ladi. Endi hozir toza sayohat pasli shundami?
10: To'g'ri.
0: Har qaysi joylarda menchi mashinalar ko'prak,
10: oila
0: mashinasi deb sayohatga chiqqan do'stlarimiz mintan ko'p. Mayli Urumchida bo'lsin, mayli har qaysi yurtlarda bo'lsin, boshqa o'lkalardan, shu Shinjong ichidagi sayohatchilarning o'zaro boshqa yurtlarga berib sayohat qilib atqaldir bak ko'p. Shunga shu yo'l uchurlari biz uchun eng muhim hozir. Masalan, yo'llarning ahvoliga asosan o'zimizning bormoqchi bo'lgan joylarini ravon yo'llarni tanlab vaqtida bora olamiz. Shunga yo'l uchurni ko'proq anglatyapmiz. Do'stlarni qiziqliq bilan uchirib kelsizlar. Rahmat. Yo'llaringlar davomliq ravon bo'lsin, do'stlar.
7: Diqqatingizda bo'lib o'tgani safaringizda biz sirdosh programmamiz.
11: Safardagi mungdishish eng ko'ngilli. Qani keling, mungdishayli, sirdishayli.
0: Sapringizda biz sirdosh programmamizni anglab atamsiz.
7: Sapringizda biz sirdosh.
0: Sapringizda biz sirdosh.
12: 107.4 qatnash san'at radiosi.
0: Qadrli radio anglovchi do'stlar, endi deqtinglar tuvandagi uchurlarimizni bo'lsin.
10: 2-chi navbatlik Mifin bayrami 2026 yillik Shinjong mazlik taomlar shodlik bayramida namoyon bo'ldi. 2026 yillik Shinjong mazlik taomlar shodlik bayrami qizg'inlik ichida qanot yoydirildi. Buning ichida 2-chi navbatlik Shinjong Mifin bayrami naq maydonida eng olqishga erishgan ko'rgazma bo'ligi bo'lib qoldi. Shinjongdagi 19 Mifin markasi Mifin ta'minlash zanjiridagi 30 nach korxona markazli ko'rgazmaga qatnashib, Shinjongdagi Chow Mifin alahide kesbini umumyüzlük namayan kılıp, Şincan'daki yemek, içmek markalarının sıpıtını östürüp, tekhimo tonuluşuğa küş koştu.
0: Tonca növetlik Mifin bayramı seleştirganda bu növetlik körgezmege katnaştırılgan markalarının sani zor derecede aştı. Her kaysı markalar, nek meydanda kıyamlık mifin, alayda açık temlik mifin, kıymelik mifin katarlık köpkül temdiki mifinni haksız tedbi kışkı temelledi. Şunun bilen birge xaltığa kaçılangan tayyar məhsulatlarını part setişini yolu koyup, şehir ahalları sayatçılarının Şincancı temli öyge elip getişige kolaylık yardı bədi. Mezgı Mifin markasının ticaret yürüştürüş başnazaretçisi Can Yangcun tonuşturup mındaq dedi. Bu qıtımkı körgezmede biz 3 xıldın artıq yeniçi temli elip geldik. Şincan'ın çoğu mifin məsulatları da yenilik yartışqa davamlıq törtke bolup, aminin köp xil tem ihtiyacını kandırımız.
10: Nek meydanı kelgen Nurgun şehir ahalisi, çoğu mifinin Şincan'ınki çoğun kiçik hemeylen en yakışı kördüğen alaydı tağım ikkeligini bildirdi. Körgezme nek meydanda, təminlik zencirideki 30'dan artıq karxana mifin kesip zencirini toluq kaplap bulup, Encihay lazisi, alaydı tayarlanan kıyam materiali, Oralma materialları katarlıq yürüyüşlük məhsulatlarından həmisini toluq idi. Şincan Yemek İşmek Cemiyetinin baş katibi Beijing Tang mundaq dedi. Mifin bayramından payınılıp, körgezme kılış, almaştırış süpüsünü kurup, Şincan Mifin'nin kesip orun bekitmesini roşallaştırıp, Şincan'ınki Mifin markasının bütün memleketke, dünyağı yüzünüşüge türtkü bulmuz.
0: Qaçanma uçurunu anlatıp atkandı Nurgun ayal dostlarımızdan yigis kep getdi he?
10: Hazır erlem yeydi o.
0: Erlem aşta yemde.
10: He. Mən çoğu mifin ne hem de ayalım yaktırıp yeydi o. Mən ben mifin degen ilgi yaman peyiz
0: kaya. Peyizi ben mifin degen. Bir xil bazı vaxtı nemi işini bilemek qağa vaxtta mışta açıq çükürek nesine salametlik ehvalımız
10: Doğru. Qarab
0: şunda mı yap qoysaq bir xil köngül eçilip keypiyatla şunda peyiz op kaldı da. Onun üstüge hazırcı, mandakiye kara yaşar. Muşu başka ülkelerde sayatke bağa baktı karaydıgan bursaq, muşu Şincan Mifin deyip yazılgan
10: dolarlarının
0: sodu şunda yakışke. Şunun karganda muşu çoğu mifin cihette, Şincan'ın çoğu mifinleri hakikaten Nurgunca'yla alkışkı erişti deyip oyludum ben şunlar.
10: Doğru, onun üstüge bizden çoğu mifinler ışıldığa lazıgen Encihay'nın lazısa.
0: Şunda, hakikaten temi başkaca. Hazır radyo aldı dedik ki, Nurgun dostlarımızdan çoğu mifin dedik esimini anlap, ahızlarına serik su kepket doğu deyme.
10: Onun gibi
0: yok ama. Bizden kim kepket
10: diye. Eminim şu, kallamda çoğu mifin görünüp, kuskum içim.
0: Biz bu yaydığa nesinin gibi kımsak oldu bu programı da yaşar.
10: Kımayla.
0: Elki, kusak kamera kadem, herkanda yaydığa nesinin gibi kısı bir kıl. Yigiz kepkiti de.
10: Doğru, he.
0: İş kılıp düştü, nemiysen bula, deyip oylavatkan dostlarımız bulsa, yama açık kıvetme yendi. Yaman ilk aşırıp boğula, deyip yaydıgan
10: Vila, vila kıp yama.
0: Viviydi la. Vila misal atacak.
10: Vay, viviydi la, disiniz mifi yigendek olmaydı o.
0: Yigendek buludu, aşlar akıp yep.
10: Onun bula kıp yiginiz.
0: Açık rak.
10: Sen
0: açık. Sen açık. Yonla kip kağala, aşınçilik yisanla buludu dostum. Bence.
10: Buldu.
0: Qadirlik radioyanlıqçı dostlar, uçurlarımız davamlıq teqtanladı boludu. Ürümçi şəhəri yazlıq tətillik kimlik bicirish besiq məzgilini kütüb aldı. Ürümçi şəhəri iki cəhətdən kimlik bicirishinin besiq məzgilini kütüb aldı. Bir cəhətdən zor bir türküm ahallarının 20 yıllıq küçkə ige kimlikinin vaxtı mərkəzlik toşub, kimlikni almaşdırışqı toğır kəsə, yana bir cəhətdən yazlıq tətildə oquqıcılar mərkəzlik kimlik bicirdiğan vaqt yetib gəldi. Bunun bilan bütün şəhərdəki qoğan nopus işləri közünəki kəsib bicirish miqdarının tez eşçini kütüb aldı. Bu əhval qarda Ürümçi şəhərli qoğan idarisi xəlqə qolaylıq yaratıb, mülazimət vaxtını uzartıb, mülazimətini əlalaşdırışdək köp türlük tədbirlərini yolqa qoyub, aminin kimlikini yuqır önümdə ravan bicirişigə kapalətli qıldı.
10: Əlnəb sarayının məmuri işlər mülazimət qoğan zaldiki hər qaysi kimlik biciriş kəsib gözənklərinin aldıda şəhər ahalları öcrə tuturub kimlik bicirmək deydi. Aminin kəsib bicirişini saxlaş vaxtını azaytış üçün 8-ci ayının 31-ci günü gecə şəhərdəki hər qaysi rayonlar, Ürümçi nayəsidəki məmuri işlər mülazimət mərkəzi, saxçıqallarının nopus işləri gözünəki düşdə dəm almay, ammı kəlgən haman kəsib bicirişini yolqa qoydu. 24 saxçıqanının mülazimət gözünəki həbdə axırda düşdün burun saat 11-dən düşdün kin saat 4-kicə normal içi bitildi. Aldın kiliş şacətsiz, bivastı bicirişki buludu.
0: Közneklerde məxsus yeşil yol təsiz qılınıb yaşanğanlar, hamildarlar, meyiblar, bovaq və balılarını bilə elib bağan amma aldın kütüb elənudu. Сақчылар шуны әскертуді ке, 16 яшқы тошмаған құрамығы етмегерлер кемлік бітіргенде, принцип жәтті ата-анысы хәмірақ болыш керек. Ата-анысы нәқ майданғы келелмесе, бұл мұмысы қатарлық еқін ұрықтықалыры вакалетен бітіріп бәрсі болуды. Балының нопос дәптері, вакалетен бітіргіцінің кемлікіні еліп келіш лазым. Нопос дәптері ұрықтықалық мұнасыбетіні ұспатлап берәлісе, туғылыш ұспатыны еліп бармысы мы болуды? Кемлікні алмаштырдыған амма, көні кемлікіні еліп берішіні ұнтып қалмастық керек, көзнекті ата-анысы білен сынлық көрішіп, алақ қылышып, құчырны еніқлығандың кейінла бежірсі болуды. Бүтін жәрдігі барлық тор нұқтыларда бежіргілі болуды.
10: Әрқайсы кемлік бежіріш нұқтылары қызметшісі, қызметш қадымларыны көпейтіп, кәс бежірдіған амыны тарқақлаштырышқа етекіліп, сайыван, шамалдырғош, ішчімлік су қатарлық ұсық өтіп қылыштың сақылыш мадди әшиялырыны сәпіліп, кәс бежіріш мұйындыны давамлық әлалаштырып, амының іш бежіріш тәсіратыны омымызлік өстіруді.
0: Түнігін бір ішіні бежігілмүші әлінеп сарайғы баған қара. Кіріп, базырқы, мәсілен, іш бежірішінің найды қолайлық, Оның үстіге мұшу кәсіпкерге вақтымызда үчірет тұрыш вақтының мұ қысқа. Андын бір нәтчі ішіне бірлі орында шүнчілік тәртіплік тез алатты іш бүджәгілі бұлыдығалықыны чон құры ескілдім жұмы. Түнігін қарап әйран қаптыма бұ тәрәқиятла оның үстіге ма халыққы болған қолайлық немедіге яқшы өп кетті. Әмді радиода давамлық бұның тәшвиқатының қыватқа, лекін әмәлі өзіміз чөкіп тұрып, іш бүджіріп бақмағылы хелі ұзын болып дікен түнігін әлінеп сарайғы беріп, ұяның шараитлері, ұлтырдыған, мәсілен, дәмалдыған райолыры мұ, мәсілен, чонланы еліп ішпіжегілі беріп қасақ мұ, шында чырайлық сафала қойылған кен, гүллә тізілған кен, мұйттықы чырайлық сақлайдыған орынның шараитлері тәхі яқшы, оның үстіге кафи қалла, чай қалла, әтті чаушыламы бәкен, әгер ішпіжіріш вақтымыз сәл түшілік ұдыл кеп қаса, қызмет мұнасы түлін түшкі тақап беріп қасақ мұ, анчы мүнчі бір арам еліп, ішчімлік ішчі дұған, қосақны әсіліп тұрдыған манда бір шарайтыламы бәкенде.
10: Ашқалдыр ба дек ішчі де?
0: Қиқаттан бәк яқшы кен. Қарап, немедіген ілғарлышып кетті азыр, халыққы бұған мұлазымет немедіген қолайлышып кетіп, өзімі шында сөйініп қалдым. Іштіріңла болса, досла, ашта беріп бүджәсіңла, бәк көп вақыт кетмейді кен азыр, қысқы вақыт ішіде бір нәтчі ішіңланы бірлі орынды бүджіріп келәләйді кен сілі. Өрмәлікі радионлығы досла, онда болса, мәзмұнларымыз давамлық дек таңлады болуды.
10: 450 миллион юәлік

Aziz dostlar, emdi Nursin Bat orlugan, sana sözüm bar namlı Kazakçı nakşını köylere malansınımız. Yani merhamet dostlar.

Dostlarım ki, uçurlaqlarımız armanım. Salam, riyasetçi, salam dostlar. Yaxşı Muhammed menden salam. Otluq salam da uçur yollab. Da, uçur onuza rahmet. Abdikar Mustam deyde yol xabari çimasa yolları ravan da uçur yollab da rahmet. Şeyin falan uçumuz özünün ki programlarını yaxtırıp anlavat qalıqını bildirip uçurlarını yollab da sizge mükübdün ki rahmet. Aziz dostlar, emni anlaydığınımız Dilşat Duraydın Orlıqan Bahar'da Kilem Sen namlıq naqşa. Qeydi merhamet.

제도. 에이, 뭉. Hürmetli radyo dinleyiciler, MDK Onlar Aman'ın sunduğumuz İlham Mehmet Doğru'nun şirki nakşa Bırakın'da.

Dostlar, ne geliyor şöyle karayımız bana. Kemsiz bol bol sadece derde şikayet yok dostumuz. Optik yerimiz tam kadarlık dostlar üzerlerinin ki programın ki nakşılarını şunu da yaktırıp anlavat kalıqını bildirip gül çaylarını yollap da arka kılıp köptün köp rahmet dostlar. Kaderlik dostlar hem de bayır orılgan yaylak kız oğulları namlı Moğolcu nakşını ki onları zorlansınımız. Merhamet.

avtomobilda, uyda, şundaqla her jayda 107.4 Qatnaş Sanat Radiosining programmalarini angla. Xushal minutlarda, ko'nglingiz yerim chaqmoqda. Yordamga muhtoj vaqtlaringizda yanada 107.4 Qatnaş Sanat Radiosining programmalarini angla. 107.4 Qatnaş Sanat Radiosi sizning ehtiyojingizga har vaqt quloq solishni xohlaydi.

0: 7-nji aýynyň 30-njy günden 8-nji aýynyň 3-nji günigeçe 26-njy nöwetlik Şinjan halkara awtomobil sanayiti körgezmesi Şinjan halkara ýygyn körgezme merkezinde ötkizildi. Gärbi Şimal raýony organ tarapynyň bi-derejelik bayraklar awtomobil körgezmesinde 60-dan artyk daňlyk marka, 800-den artyk awtomobil tipi näq meýdanga jam boldy.
1: Avtomobil setip alganda hökümetning maxsus yardam pulidan bahraman bo'g'li bo'ladi. Yangi energiyalik avtomobillar qartilgan e'tibor berish salmoqi oshiriladi. 949 qatnash radiosi va 174 qatnash sanat radiosining programmalari qatnasangiz, avtomobil ko'rgazmasining biletiga haqsiz erishish fursati bor. Yaxshi avtomobillarni to'yan bahoda setib olishni o'ylasangiz, Shenzhen xalqaro avtomobil ko'rgazmasiga keling.
2: Adalik tosa anlawatgan ala 107.4 qatna sanat radiosini anlatilibatgan sizge rahmet etgun bar programmasi. Adalik tosa diqtinla davamlıq programmamizga oralashtirilgan mazmunlar bolsan. Markaziy siyasi qanun komiteti 2-nji pasillik adalat yo'lida pedagoglik ko'rsatgan batırla tizimligini e'lon qildi. Şinjandan 4 kişi bu tizimlige kirgizildi. 7-nji aýynyň 9-njy günü Merkezi Siyasi Kanun Komiteti 2026-njy ýyl 2-nji pasillik adalet ýolunda pedagoglyk körsetgen batırla tizimligini elan kıldı. Memleket boýunça jemi 86 batır taqdirlendi ve mukafatlandy. Şinjandan 4 kişi bu tizimlige kirgizildi. Birincisi Aksu şehri Kızılkörük Koçu Başkarmasının ahalisi Ablikin Barat. Bu yıl 3. ayının 23. günü o işgi beriş yolu da Yeni Bazar Koçu Başkarması iş beceriş ordunun aldıdan ötüp getirdi. Bir arının alaksadı bulup aldı tarafı keçip atkallıqını. Yine de sakçılarının koğulab atkallıqını gördü. O köp oylanmayla edilip berip helgi keçip atkan arını tutu aldı. Qarşı tərəf jeninin barıcı tirkəşkən bolsumu, obligim qolunu qoyub etmək. Saqçılar yetib gəlgəcə onu çiң tutub turub aldı. Bu il 4-cü ayda onun iş izləri adalet yolunda pedagoglik körsətdiş deyə bekitildi. İkinci və üçüncü kişi Altay şəhərinin Lasteyesidəki iki kənd ahalisi. Tabus Bey, Cumadil bilen Sarik Nurqasım. Bu yıl 5-nji ayının 30-njy günü tüştün burun bir er, bir ayal, işki sayacı, lasti yesirki daryağı tüşüp getirdi. Tabus Bey tez süratte suğu sekirip tüşüp, aldı bilen ayal sayacını kutkuzup, kırgakı elip çıkıdı. Lekin su eqimi bek tez bolgaçka er sayacını eqitip getirdi. O dərhal saqçığı məlum qılıb, nəx meydanını saqlab, qutquzuşqı maslaşıdı. Bu çağda şu kənddiki sərik təşəbbüskarlıq bilən bu

yol yürüyatkan her birinla üçün mülazimet kılıp, kalbinlani illet alıgan bolsak, bunundan tolumu xursan boğan bolumuz. 174 Katna Senet Radyosu, her vakit silege hemrah.

Qadirlik do'stlar, tinglar davomli programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlarda bo'lsin. Unchki yillik sevinish oxiri didorlashishga erishdi. 7-ayning 6-chi kuni Yakan nohiyali ko'ngil idorasi egarcha bozorliq saqchixonasida aloqasi uzilib qolganiga 12 yil bo'lgan Ilyas oilasidagilar bilan chin quchoqlashdi. 12 yillik sevinish mush paytda ko'z yoshiga aylandi. Bu ishni 2014 yildan boshlab so'zlashga to'g'ri keladi. Bu chaqda Ilyas andila 12 yoshga kirgan bo'lib, ushoq tushak ishlar sababidan dadasi bilan urushib qilib, qiydab uydan chiqib ketgan. Shuningdan keyin izdiriki bo'lmagan edi. Mush yillarda oilasidagilarning uni izda parmog'a yeri qolmadi. Saqchixonadagi saqchilar ham izdil surishtirib turdi. Hech kim izdasidan voz kechib baxmadi. Bu yil 7-ayning 1-chi kuni kelganda, ammo muhim yip uchi bilan ta'minlandi. Saqchilar darhol uchurlarni selishtirib, DNA texnikasi orqali baholab, eng oxirida 24 yoshlik bir arning aloqasi uzilib qolganiga uzun yil bo'lgan Ilyas ishkanligini bekitdi. Salohiyati aniqlangan bo'lsa-mu, lekin yana bir o'tkaldan o'tishga to'g'ri keladi. U bo'lsa-mu, uning qalbidagi tugun. Saqchilar sabrchanlik bilan yetaklab, uning qalbidagi Çin yapılgan işikni asta-asta etip, kütkülü uzun bolgan bu jam bolışını işğa aşırdı. Yakan ayalı kongan idarisi, cinayi işla razı vetki çoğun adırtının siyasi yetekçisi Sauyu, DNA'sini seliştiruşnun uruq tukallarını izdep salahiyetini bekitiştiki yadroluk texniki tereki işgeligini etdi. Şincan'ın yerikan, Ahalısı şalan, kişilerin yötkilişi mürekkep bulup, bu texnika ilgirki adem küçü arqılıq rətki turguzuştiki yetersizlikni toluqladı. Növətə DNA texnikisi Şincandiki alaqısı üzülüp qalgan 179 kişinin qaytadın uruq tukallarının yeni qaytışıqı yardan bərdi.

12 yılda ösmürlükten yaşlık təbirge qadam qoyuş. Öyge qaytış yolu uzun bolsa mu, lekin ahırkı nokta cem buluş boldi. Xalq saqçılarının çın turup izdigenligige, döltümüzden pentexnikisinin ilgirligenligige rahmet etimiz.

Adalik dostlar, diqqətinizə davamlıq proqramımıza orunlaşdırılğan məzmunlar da bolsun. Pensiyaga çıqqan 58 yaşlıq oqutquchining şəhər sayli xatırısı. Dalada piyada minişni yaxşı gördüğən nopuzluq sayahatçidən pidai yol başlagıcı bolışqıcı. Pensiyaga çıqqan 58 yaşlıq oqutquchi Goyenchin 1 yıl vaqtıla başqa salayetge erişdi. Goyenchin 2006 yıldan başlap piyada minib etrafıdaki Pakartaq, Qumluq, Yaylaqlarını besip ötdi. Başqa şəhərlərge sayahatge barğanda o piyada minib koçinin içkirsigi yoşurungan kiçik tipdiki muzey, Tanlıq şəxslərinin konu turalğısı özgəçi imaratlarını izdəşini yaxşı görətdi. Bultır 3-cü ayda Goyenchin Ürümçiyardaki şəhər piyada minəş paliyyidigi qatışqı tızımladdi. Şu gündeki yol başlığıcı Şincan Sayat Cəmiyeti Dala Ekspedisiya Şöbi Cəmiyetinin muavın başlığı Yangjun idi. Goyenchin 3 saatki sozulgan astı minş jarayanda Yangjun'nun rət-rət selingan imaratlarının arqısıdaki tarixi mənbələrini tunuşturganlığını anlap, toyuqsız özünün Ürümçidə neçə 10 yıl yaşagan bolsumu, lekin bu şəhərni haqiqi tüşənməydiganlığını his qıldı. İşki aydan keyin tarbiyalangan Goyenchin müstaqil yetekçilik qilishga başladı. 8-nji armiyaning Şinjangda turishliq ish bejirish o'rni Xatir Sarayidan yo'lga chiqib, konsul ko'chisi Sanshangzdan o'tib, oxirida Şinjang xalq teatr xonasiga yetib keldi. U har bir qitimliq tushuntirishni inchika, iniq, jonliq so'zlash uchun to'rda va to'r sirtida material to'plab, ko'chalarning kelib chiqishi, qurilishlarning tarixi, danliq shaxslarning hikoyasini ommabop tushunishlik mazmunlarga ratlab chiqdi. Goyenchin ko'pchilikka yo'l boshlagach, yo'l bo'yi tushuntirib mangdi. 2 saatdan 3 saatgacha bo'lgan musobaqada boshdan oxiri haqsiz tushuntirdi. Qatnashchilar ichida yerlik shahar aholilarimi, sirtdan kelgan sayyohlarmi bor bo'lib, ularning yoshi 5 yoshdan 70 yoshgacha edi. Uning tushuntirishidan nurg'un yerlik kishilar tunji qatim Sanshangzda Sanshangza qatorliq tunish ko'chalarining ismining kelish manbasini bildi. Sirtdan kelgan nurg'un sayyohchi yuzaki manzara ko'rish bilan xo'shlashdi. Маңа аң чоңқыр тәсір қылғыны бұлтыр яздығы бір қытымлық паалиет. Шу күні температура 38 Celsius градус еді. Әмі қатнаш күчіла найт қошал болып, бірі му мұддаттың бұрын кетіп қалмады. Ешкем сәптін түшіп қалмады. Көпчелік бүтін мұсапыны бес болғанның кейін қадина сосладық бірлікті морожны ешті, деді Goyenchin. Bu yıl o yana ғайри мәдди мәдәният мұрастарға варис қылғучи 3 киши билан қағаз қийма, ан-анави кийим кечек. Нусқа 5-ш қатарлы ғайри мәдди мәдәният мұрастарын хис қедишни сапарга сиңдириб, көпчиликнинг пиёда меңиш ва ҳикоя аңлашдан бошқа ўз қоли билан мәдәниятнинг иллиқлигини хис қилиш имкониятига эги қилиш тўғрисида келишиб қўйди. Sayyohlar ilgari xalqancha aylanardi. Hozir bir qatim aylanibla mo'l natijalarga erisha oladi. Bundan nayt xoshal bo'ldim, dedi Goyenchin. U ko'ch-ko'ylag'i yoshirilgan bu esil mazmunlarni so'zlab, texim ko'p kishilarga astrolog, mo'l mazmunliq asosi bor bu shiarda namoyon qildi. Uning bu qilganlarining hammasi haqsiz bo'lib, saf va illiqlikka to'lgan edi. Goyenchin bu işlerinin özünün bu şehirge kılgan soğudu işkeldikini etti.

Şinjan'a gelip güzel manzaralarını tamaşa kılıp Şinjan'ın kızgın, cüşkün keyfiyatını his kıl. İgiz tağ muzlaki, beypayan kumluktan kötürülgen üstüde, bostallık ve itizlikle bu yerde berbere bilen girelişip etti. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşiydi, kündüzdeki avatlık davamlaşıp atkan şehir kitsi sizge özgücü duygularını bekişleydi. Şinjan'a gelip mezelik taamlığı iğiz dedi. Yıkımlık nakşa lerzan usulladın huzurlu. Özgücü medeniyetini his kılın. Şinjan yakşı cay. Şinjan'a gelişinizde karşı alınız.

0: yeni bir gün başlandı. Tan kuyaşının illik tepti, çehrinizni ilitidigan güzel seher peydini illik tebessümünüz bilen kütüvelin. Yeni bir gün, yeni bir başlanış. Güzel bir gün sizni kütmekte. Her günü özünüzge şenş bilen külümsire. Her günü güzel keyfiyet bilen yeni bir gününü kütüvalaylı. Emde anlaydığınınla hayırlık seher programısı.
1: Hayırlık seher.

Qalbiga güzel arzu isteklanib, ko'p yangi bir kunni xush tabassum bilan kutib olgan qadrli do'stlar, attiganliginglar xayrli bo'lsin. Bugun 2026-yil 7-oyning 11-chi kuni, shanba. Dehqonlar kalendari bo'yicha 5-oyning 27-chi kuni. Xushalliq hamma ishlarimizning yurishlik bo'lishining, eng muhimi salomatligimizning yaxshi bo'lishining oldingi sharti. Hayotdagi xushalliqlar dal oddiylikdan keladi. Biz har kuni saharda bizni shirin tushdan uyg'otgan soatdan minnatdor bo'laylik. Chunki u tenimizning salomat ekanligidan, hayotiy kuchimizning urg'ib turganligidan, yangi bir kunni boshlaganligimizdan darak beradi. Kundalik turmushda xushalliqdan iborat bu sog'lomlik to'g'risini yaningizdan ayirmang. Har kuni har bir ishga xushalliq bilan yuzlaning. Ümit kutulgan güzel bir sahar hamimizga xoşallıq baxış etkisi. 107.4 Qaylıq Sahar programımız arqılıq radio aldırıq barlıq anlaqçılarımızdan aram künəgi xoşallıq və yaxşı keypiyatlanan yer buluşini çin dilimizdə ümit qılımız, mən Riyasa Cedil Raba Anıver.

Hürmet Radyo Anlıqıcılar 107.4'ün Xeylik Sar programımızda davamlaştırdığımız Əmni Silani 107.4 Qadna Sənət Radyosu'nun bugünkü bütün külük programlarının anlatılış vaxtı ve bir kısım programlarının kısqıcı məzmundan xəbər dağılımız. Hazır anlatılıp atkan 107.4'ün Xeylik Sar programımız ahırlaşkandan keyin saat 7.30'da Vatan Menin Ailem programımızı edek tanladı bulundu. Saat 8.30'da Ətigellik Haberla programımızı. Saat 9.15'da Ətigellik Yollarınızı Biz Hemra programımızı. Saat 11'da Səpırınızı Biz Sırdaş programımızı. Saat 12'de Menin Abdumobilin programımızı. Bunun da en yeni Abdumobil uçurları, Abdumobil'a ait bilim savatla, Abdumobil seti biliş doğrusurik uçurları diye kıtanladı buludu. Saat 13'de Çüşlük Yollarınızı Biz Emre programımızı. 107.4 Qatna Sənət Radyosu'nun her gün 3 saat 13'den 15 kişi anlatıldığın Çüşlük Yollarınızı Biz Emre programımızı Çüşlük Aramalıza əhmiyyətli qılğısı. Saat 15'de Qanunsız Gəmra programımızı. Saat 16'da siz rahmet etkin bar programımızı. Kişiler arasındaki mühre muhabbet tavsiye kılındığan yaxşı iş yaxşı adamla arqılıq aktif küştar kıtırgan bu programının ganimet tamlarını koldun berip koyman. Saat 17'de Gülgüncüla programımızı. Saat 18'de Katnaş Liniyası programımızı. Saat 19'da Keşlik Yollarınızı Biz Emre programımızı. Saat 20'den 30'da Şincan haberlerini anlayısıyla. Saat 21'den 15'de Tən Tarbiye ve Sağlamlıq programımızını anlayısıyla. Bu programımızda en yeni tən tərbiyə xəbərləri, çeniqiş bilimləri, sağlamlıq savadları ilə qıtanladı bulundu. Saat 22'de Səpırınızı Biz Sırdaş programımızı anladılıdı. Saat 23'de Xeylik Axşam programımızı, bunun da yıqımlıq naxşı müzikla könül aramaladı bulundu. Saat 24'de Sizgi Rəhmət Etqumbar programımızı anladılıdı. Saat 1'de 107.4 Qatna Sənət Radiosunun bütün günlük anlatışı axırlaşıdı.

Vatan mening oilam. Endi anglaydiganlar Şinjang radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Vatan mening oilam programmasi.

0: Her günü seherde işkım onganda.
1: Hürmetlik radyo anlayışlar, etikalliğine hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun serhil programlarını ansından kaçalımız.
2: Her günü işten düşkende.
3: Hürmetlik radyo anlayışlar, anlamat kınanla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 Qatnash San'at radiosining mehr muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

0: Baharda rengarenk güller bizni huzurlandırsa.
1: Küzde süzük asman ve tulum ayının güzelliği kalbimizi ram kılıdı.
0: Yazda salkın şamal yüzlerimizi söyüp ötse.
1: Kışta appak kar yığıp mol usuldun direk birudu.
0: Biz manımışında tohtamayı almış durgan tört basılının her bir gününü sizler bilen radyo dolpulları arkalık sıradışıp ötküzümüz.

0: Qatna Sənət Radiosi siz basqan yollarda hər vaqt sizə həmra.
1: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi.
2: Lift tuyuqsız toxtab qalğanda hərgiz oduqma. Lift işkini zorlap aşma. Qalayımqan səkirmem. Bu vaqtda qutuluş üçün qanç tirkəsiniz şunç xətərlik. Toğır məşğulat 3 qədəmini öz içiga alıdı. Birinci, besiş. Barlı qavatın kınıpkilerini besip etiş. Bu vaqtda ciddi tormozlaş inkas qozğuldu. İkinci, yülünüş. Lift temiga yülünüp, iki putni sel kerip, tizni igip, kol bilen tam yüzünü tutup iliş. Üçüncü, telefon uruş. Lift içige çaplangan məxsus kutkuzuş telefonuna telefon kılganda, kutkuzuş xadimleri şu oranını en tez bir kitaylaydı. Teniş halette kutkuzuşunu saklaş, en yakşı bulgan özünü kutkuzuş soludur.
3: Yer tabirganda birinchi inkas qijish, binadan sakrash yoki liftga chiqish bo'lmasligi kerak. Bular o'zi tanlagan xatarlik andiza deyiladi. Egiz qavatli binalarda o'ltirilgan aholilar oldi bilan tomning bulungida yoki ustal ostida zo'ngzib o'tirib, ikki qo'l bilan boshni qo'g'dab, badanni tugish. Tavrash to'xtaganda engishgan holatda palampaydan tushish, liftga chiqmaslik, keyiniga yonmaslik degan jonni saqlab qolish qoidasini asta ching saqlash lozim. Odatda uyda suv, oziq-tülük, qo'l chiroq, pishtak, doim ishlatiladigan dora qatorliqlar qachilangan jiddiy ahvolga taqobul turish buxtisi tayyorlab, eshik oldidagi aplik choyi qo'yib qo'yish kerak. Halqaliq paytda u jiddiy ahvolga taqobul turib, hayotni saqlab qola oladi.

yol yürüyatkan her birinler için mülazimet kılıp, kalbinlerini illetalıgan bolsak, bunundan tolumu xursan bolgan bolamız. 174 Katna Sanat Radyosu her vakit silerge hemrah.